0: Hamuru küçük kalıplarla kesiyorsunuz. İçerisine kıymalı harç yapıyorsunuz ve yağda kızartıyorsunuz. Handan niye korktun böyle ya?
1: Korkmadım şefim. Dedim gayet iyiyim.
0: Bir kez daha izleyelim diye.
1: Evet. Emin
0: bak,
1: olmak
0: bak,
1: istedim.
0: Bak bak Koray'a bak Koray'a. Una şekeri tuzu attı bile o.
2: Handan bence mantıyı görünce biraz korktu. Başarılı olacağını düşünmüyorum.
1: Mantıdan kesinlikle gözüm korkmadı. Çok güzel yapacağıma inanıyorum. Herkesten önce başlayıp herkesten önce bitireceğime de inanıyorum.
0: Koray, liderlik gider mi bugün senden?
3: Gitmeyecek şefim. İstemiyorum çünkü.
0: Handan?
1: Efendim şefim.
0: Lider hala Koray.
1: Şefim, dün de lider ben olabilirdim, öne de geçebilirdim. Ama evet, yine bir şanssızlık oldu, ben her zamanki gibi yemeğimi bulamadım.
3: Şanssızlık diyor, benim sayemde liderliğe yaklaştı.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım sıfır.
0: Puanın gelsin.
3: Buna 5 puan veriyorum. Başkasını da mutlu ettiysem, ne mutlu bana, ne diyeyim. Eğer ben 4-0 verseydim o gün,
0: evet,
3: aradaki farkı koruyacaktım ama bir strateji hatası yaptım. Mühendisliğime de yakışmadı açık söyleyeyim.
1: Koray çok iyi yemek yaptığı için değil, sadece tabaklarını çok iyi bulduğu için şu an lider.
3: İyi başladığımı düşünüyorum ve bu puan farkını da koruyacağıma inanıyorum. İnanmak zaten yolun yarısı. Umarım başarılı olurum.
0: Handan alacağım dedim bugün.
1: Bugün benim olacak.
0: Kesin mi diyorsun?
1: Kesin şef.
0: Merve,
4: liderlik
0: bugün gider mi diyorsun?
4: Bakacağız, göreceğiz. Bence umutlu konuşmasınlar. Bu arada Recep Bey de dün kendisi konuşuyordu ki, dedi ki Merve benden özür dileyecek. Ben ondan özür dilemek zorunda değilim. Ben ona saygısızlık da etmedim. Sadece sürekli hani strateji söylüyor ya, Merve öyle yapıyor. Merve hiçbir şey yapmıyor. Sadece beni sürekli konuşmamda zorlandığımı farkında.
0: Evet. Üstüne mi geliyor?
4: Üstüme geliyor. Sürekli Merve öyle, Merve böyle. Bence önce bir kendi üslubuna dikkat etsin.
0: Evet.
4: Benim ona saygısızlık ettiğimi de düşünüyorsa yanılıyor.
1: Bence Merve Hanım'ın söylediği şey çok ağırdı. Kesinlikle özür dilemesi lazımdı. Şu ana kadar bunu bu şekilde uzatmasının da hiçbir manası yoktu.
2: Merve Hanım ne oldu? Yüzünüz düştü.
4: Yüzüm düşmedi. Az önce de dediğim gibi baktım havuçların nasıl doğradığını, ki iğri doğramıştım. Kendi tabandan da sebzeler dedi ki ağzıma geliyor. Evet, çünkü iğriydi. Ben sırf doğramana baktım.
2: Şimdi şefim şuradan...
4: Yoksa sen kim oluyorsun da ben senden öğreneyim ne olması pişirmeyi.
2: Şefim ben bak yine yükselmeme sebep oluyor. Sakin olmaya çalışacağım.
0: Sakinlik diyorum. Lütfen.
2: Sen kim oluyorsun lafı ağır bir laf bence. O zaman ben ona diyorum ki asıl sen kim oluyorsun demek istemiyor bayan karşımdaki. Ama hareketlerine dikkat etsin. Lütfen bu konu için özür dilemesi gerekiyor bende.
4: Yani. Dilemeyeceğim.
2: İşte o zaman tüm seyirciler görsün. Diyecek bir lafım yok. Yorum sizlerin şefim.
4: Tabii ki.
0: Ne yapıyorsun şimdi sen?
4: Şu anda doğrayayım.
0: İlk önce hamuru attım bıraktım.
4: Sütleri toplayacağım. Tezgahı boşaltacağım.
0: Sen ne yiyorsun? İlk önce hamuru yaparım. Ondan sonra yaparım. Rejo.
2: Efendim şefim.
0: Dünkü kavga hala devam ediyor mu ya?
2: Şefim ben gerçekten artık kimsenin...
0: Üslubuna dikkat etsin diyor. Üslupta problem mi var senin?
2: Bence kişi kendisinin aynısıdır şefim. Bence evet. Merve ne dediğini zaten farkında değil. Gerçekten samimiyetine artık inanmıyorum. Hiçbirinin samimiyetine inanmıyorum. Karşı taraf şovdan besleniyor. Burası kaosla Recep kadar başına taş düşsün. Başka ne diyeyim? Recep be Recep yani.
1: Keşke
2: artık
1: sizin de yeteneğiniz olsa da şov katabilseydiniz.
2: Yani yetenek sadece bu yapmak değil şefim.
1: Siz de yapabilseydiniz.
2: Bakın tek tek gelin.
4: Merve, bence Merve'yi bırakın da diğer ismi biraz ezberleyin ya.
0: Tatyana değil miydi?
4: Hayır.
0: Neydi?
1: Şefim biz sorgu memuru değiliz, nüfus memuru da değiliz. Anastasia. Nereden bileceğiz?
0: Anastasia de bakayım.
4: Sürekli Merve.
2: Anastasia.
4: Tadıma çıkıyor. Merve'nin tabağı buraya geliyor. Merve konuşamıyor. Size ne? Ben gayet memnunum konuşmamdan. Ben gayet memnunum yaptığım yemeğinden. Beni de kopya çekeceğine. Bence buraya bir duvar yap. Yemeğini yap.
2: Şefim ben Merve'ye söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. İşte görüyor. Herkes görüyor. Karşı taraf böyle sessiz sakin dursun. Merve bana oynasın.
4: Ya bir işini
2: sonuncu
4: yap.
2: Sonuncu şefim bir sonuncu farkında yap. Değil. Bir kendine gel kendine.
4: Yemeğim güzel mi?
2: Şefim.
4: Güzel. Bence
2: Merve bence yarışma bitiyor. Yarışmanın formatını çözemedi şefim. En güzel yemek yapan yarışması değil. Tabağını bulan yarışması.
4: Şey söyleyeceğim. Senin için o önemli olabilir. Ben emeğimin peşindeyim. Anladın?
2: Ya sana cevap vermiş. Şefim cevap
4: vermek
2: istemiyorum. Vermek zorunda
4: değilsin. Sesini yükseltiyor.
2: Ben de yükseliyorum. Biraz gerçekten karşı tarafla uğraşsın. Maskeleri düşsün artık insanların. Biraz o tarafa yönlen. Yani yeter artık ama. Başından beri Recep Recep ya yeter ama.
4: Hadi ya sürekli Merve sürekli Merve.
0: Recep.
4: Merve acıtasyon yapıyor yakında diyecek.

0: ki.
1: Yapıyorsun,
0: atasyon yapıyorsun. Pansiyonu da düştü.
1: Mağdur oynuyor şefi, mağdur oynama.
0: Yok, mağdur oynamıyorum.
2: Dün şöyle bir şey söyleyeceğim. Merve arkadaşımızın uslubu tabii ki yanlıştı. Sen kim oluyorsun demesi gerçekten ağır bir kelimeydi. Bana kalırsa o kelimeyi kullanmaman gerekiyordu.
1: Özür bazen dilemesi gerekiyor. Bir de kalkmış buradan konuşuyor.
0: Ben zorunda değilim. Ben hiç kimseden
2: sinirlendiğim özür zaman ne söylediğimi...
1: İşte insan kendi karakterini yansıtır şefim. Gördüğün gibi özür dilemek bir erdemliktir. Özür dilemiyorsa artık Merve bu işte. Ne diyeyim ya Merve, sana söyleyecek artık bir şey bulamıyorum. Ne yapıyorsan yap.
0: Sen puanlarını alıyor musun? Al. Benim işime karışma.
1: Ben bugün çok sinirliyim Merve'ye karşı. Çünkü bana üçüncü günde söylediği hala... ben hakaret olarak bunu kabul ediyorum. Bunu sürdüreceğim, özür dileyene kadar da devam edeceğim.
0: Recep istediği kadar uzatsın, devam etsin. Özürümü dilemiyorum, dilemeyeceğim.
1: Ya şefim, Merve... artık gerçekten bak Koray Bey'e biraz sataş, Handan Hanım'a sataş, benden bir düş, yakamdan düş.
0: Şey söyleyeceğim, bana kafayı takmışsın sen. Sen niye ona sataşmıyorsun da sürekli bana diyorsun ona sataş?
1: Sen benim bana laf atıyorsun şu an. Recep be Recep ya. Merve'nin yanında ben olduğum için herhalde karşı tarafı da bence rakip görüyor. Beni rakip görmediği için bana oynuyor.
0: Ben bence pistte oyun oynarım, burada oyun oynamam.
3: Hamurlar yoğruldu, bunlar kavga ediyorlar burada Handan.
2: Şefim, onların
1: i̇şte zaman kazanıyorlar, zaten... Merve benimle uğraşsın şefim.
2: Genel olarak çeneleri çalışıyor, elleri değil.
1: Ya Allah aşkına sen de bir şey bulmuşsun. Şefim, başından beri sporcuyum ya Allah aşkına git spor salonunda.
0: Bence kaslarını geliştireceğine yemek yapmanı geliştirsen daha iyi olur.
1: Aynen öyle.
4: Ya bana da bir şey bulsanıza ya. Cevap ver.
0: Sen de çok
1: Allah aşkına sen de çok masum
0: ya.
1: Değilsin Koray Bey. Oraya geçeyim. Sinsiz şefim geçeceğim. Sinsiz sinsiz. Burada biz kavga ederken şovu izliyorlar burada. Sonra yok ben yapamayınca ben yapamadım. Yarışmadan çekileceğim. Bugüne çekileceğim yapmayacağım. Oynuyorsun arkadaşlar. Maskenizi düşertin, düşün. Burada ona göre yarışın. Yeter artık
4: hadi
1: ya.
4: Hadi düşür be.
1: İkisi şey, kulis yapıyor şefim burada. Vallahi yapıyorlar.
3: Recep'i niye kızdırdınız bak.
1: Ya, hayır şefim.
3: Recep'in kafasından mı boynuna bakar mısın? Adam kıpkırmızı kıza çilek gibi oldu
4: vallahi. Çıktı yazık ya.
1: Handan'a Koray kulis yapıyor. Çünkü yemeklerini kendisi bulamazsa diğerini bulup ona puan verecek ve aralarında anlaşmış bir olabilirler.
2: Koray Bey'le kulis yaptığımızı düşünüyor ama tamamen yanılıyor. Bu kendi şahsi fikridir. Buna kesinlikle katılmıyorum.
0: Merve yani acitasyon yapıyor. Acitasyon yakında diyecekler ki mutasyon da oldu. Tansiyonu da düştü. Meditasyon da yapıyor. Ya bir salın beni ya.

0: Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama arkadaşlar patates, soğan soydukları zaman hiç yıkamıyorlar, direkt doğruyorlar. Yok, direkt rendeliyorlar. Buna bir özen gösterelim bence.
1: Hayır, yıkadı.
2: Sen
1: yıkadı.
2: Diğer bölümleri izlerken bir bak bakayım. Ben her şeyi yıkarım.
0: Üstüne alınma o zaman. Yapmayanlar alınsın. Ben Merve'nin de Recep'in de ürünlerini yıkadığını zannetmiyorum. Koray Bey'in de keza aynı şekilde. Hijyen konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Buranın bir mutfak olduğunu ve yemek yarışması olduğunu unutuyorlar. Temizliği gerçekten atlıyorlar.
3: Handan herhalde şeyleri karıştırdı. İlkokul çocuğu gibi. Şefim şeylerini yıkayamadı. Sana ne? Handan. Ya seni anlamıyorum. Senin samimi misin, değil misin? Oynuyor musun, rol mü yapıyorsun? Dördüncü gün bir Handan'ı çözemedim şefim.
0: Beni çözmeye ömrünüz yetmez.
3: Koray'ı çözdüm şefim.
1: Bak.
3: Ne dedi şefim, kaçırdım.
1: Niye o kadar ömürlük bir şey misin ya?
0: Ömürlüğümdür şefim. Beni çözmek o kadar kolay değil.
1: Ömrün yetmez diyor.
0: Her yiğidin baba harcı da
2: zaten
0: değil.
2: Zaten ömrümü harcamayacağım.
3: Evet doğru. Silik dilisi olduğu için çözmeme gerek yok şefim. Zaten gösteriyor kendini. Gerek yok. Kaslarla bu iş olmuyor. Kaslarla olmuyor.
0: Hayatım, ben bu arada şefim,
3: Handan'ın sporcuyum dedi. Bana bir kasını gösterebilir. Ben kas gerçekten görmüyorum.
0: Gözlerine bir gözlük tak. Recep bence kesinlikle her zamanki gibi yine çok konuşacak ve yemeğini çıkartamayacak.
3: Ben hem konuşur hem yemeğimi yaparım. Ben diğerleri gibi değilim. Hem ağzım çalışır hem elim çalışır.
1: Recep.
3: Efendim şefim.
1: Kulis yapıyorsun.
3: Evet şefim.
1: Dedin. Hem Koray'a hem Handan'a
3: evet,
1: kulis yapıyorsun dedin.
4: Hangi ara yapıyoruz
3: İkisi
4: onu?
3: Bence ortak yarışıyorlar bence. Galiba anlaştılar bir yandan. Hani şey ödülü paylaşırız diye bir izin bulalım.
0: Asla şefim öyle şey olabilir mi?
1: Ben öyle oldu.
2: Recep Bey kimseyi beğenmiyorlar.

0: fazla. En iyisi o. Recep Bey kimseyi beğenmiyor. En iyisi o.
1: Allah'ım Merve, Allah aşkına benden yakandan düşer misin? Biraz yakandan düş. Gerçekten düş. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Hep üzerime oynuyorsun.
0: Kimse senin üzerinde oynamıyor. Üzerinde oynamaya zaten gerek yok ki. Hepimiz Recep'in üstüne gidiyorsak Meyci Hatay'ı kendinde arasın.
2: Recep, sen bugün biraz panik misin?
0: Heyecanlı ol.
1: Paniğim. Artık çünkü kazanmak istiyorum gerçekten şefim. Tabağımı bulmak istiyorum. Biraz cıvık oldu şefim.
2: Sen toparlamaya
0: çalışırken... Bence kere yapacağına hamuruna odaklansan...
2: Kavga edeceğim diye laf yetiştirdim. Bak millet...
0: O anca bana lak lak lak bir çenesi var.
2: Ooo,
0: 5 metrede dili var böyle.
1: Oldu biraz. Unum da yetmeyebilir, korkuyorum.
2: Allah, şimdi üçüyle de ters düştü, sana unu da vermez kimse.
1: Vermesinler şefim. Önemli değil. Tabaklarını bulsunlar ama yine... Koray Bey'den rica edeceğim bugün.
3: Ne istiyorsun?
1: Un isteyeceğim sizden birazdan. Komşuya geleceğim. İsteyenin 100 lira, vermeyenin 200 lira.
2: Az önce ekrana oynuyor, tribünlere oynuyor. Koray Bey çok sessizsin, sinsizsin diyordun.
3: Şimdi un istiyor komşudan.
2: Nasıl olacak
1: şefim
2: bu iş?
1: Şefim oynuyor. Gerçekten oynuyor. Ben neysem oyum şefim. Doğruyu söylerim. Ha, yardım eder etmez, verir vermez. Onun bileceği iş. Ama ya bu kadar samimiyetsiz olunmaz. Ben hayatımda böyle samimiyetsiz insan görmedim gerçekten.
2: Ya oğlum, sen dur, bunu al ondan sonra söyle ya.
1: Yok şefim, önemli değil. Hiç versinler vermesinler. En de anlamın akıyla giderim şefim. Onlar gibi en azından böyle taktikler yaparak gitmem. Koray kendini anlattığı gibi iyiyse eğer, istediğim unu bana verecek o zaman.
2: Koray, un vermeyi düşünüyor musun?
3: Düşünmüyorum şefim.
1: Vermesin şefim, önemli değil.
2: Anlam belkisi verebilir.
1: Handan Hanım'dan isterim, aynen şefim.
3: Samimiyetsizliğimden değil, yanlış anlamayın. Gerçekten ölçülü ayırdım.
1: İstediğim unu vermedi. Hani nerede iyi niyet, nerede samimiyet?
3: Yardım etmek benim iyi niyetimin içinde var. Ama fırsatım olmadı yardım etmeye.
4: Ben herkese yardım ederim, hiç merak etme. Sadece yardım iste yeter ki. Öyle kimseyle strateji yaptığım falan da yok, asla. Recep Bey bana o kadar laf söylüyor. Bir de kalkmış benden yardım istiyor. Ya Allah aşkına kuzum, sana yardım edeceğimi zannediyor musun?
1: Benim buradaki hiçbir yarışmadan bir yardım beklentim yok. Tamamen Handan'ı denemek istedim. Denedim ve gördüm.

0: Saray ne yapıyor ya? Hiç gelmedik bugün senin buraya.
1: Evet, ihmal ediyorsunuz.
0: Sarımsakları niye?
1: Herhalde samimiyetsizliğimden mi gelmiyorsunuz?
0: Estağfurullah, aşk olsun. Olur mu öyle şey? Parmaklar yine doğranmış.
1: Parmaklar doğrandı şefim.
0: Ne yapıyorsun, bu ne?
1: Bu sarımsaklı yoğurdumu hazırlamaya çalışıyorum.
0: Böyle bütün bütün mü? Ağzımıza gelirsen olacak, anlayacağız.
2: Strateji yapıyor gene kendince.
0: Şimdi bunları geri al.
1: Hemen alıyorum.
3: Handanım, fazlınız var mı?
2: Yok be canım.
0: Evet.
2: Anca bana kadar.
0: Sana dün 2 puan verdim diye biraz kızmışım bana.
1: Kızdım
0: galiba.
1: Şefim. Ona da şükür.
0: Niye kızdın bana?
1: Kızmak yanlış kelime, özür dilerim. Hani...
0: Kırıldın mı?
1: Biraz
0: haksızlık yaptın mı düşündün?
1: Haksızlık yaptınız dedi. Kırıldım sadece.
0: Beklentim... Niye?
1: Tamam, yemeğim çok kötüydü.
0: Evet.
1: Ama Recep kardeşimin de yemeği en az benimki kadardı.
0: Evet.
1: Tadımdan anladığım kadarıyla, görselden de. Evet. Yani en kötü ihtimal 3 olsa daha iyiydi.
0: Recep'e çok... kaç verdin?
1: Ona 3 verdiniz.
0: Özentisiz yemek vardı. Özentisiz yemeğe puanım 2.
3: Teşekkürler şefim. Sağ olun.
0: Ben 3 vermedim ona. Sana da 2 verdim, ona da 2 verdim. Yanlışlığım var.
1: O zaman ben yanlış hatırladım. Tekrar geri alıyorum.
0: Günahı mı almışsın ya? Reco!
3: Şefim,
0: ne yapıyorsun? Panik dedin ya.
3: Evet şefim, galiba hamuru...
4: O anca evet. Bana çenesi yetiyor. Anca bana.
0: Oo,
3: değil şefim, bunu kurtaramam. Oğlum, unum kalmadı çünkü.
0: Bu hamuru... Sen bir şey mi ekledin? Niye böyle cıvık oldu bu iyice?
3: Fazla koydum şefim.
0: Hala su var bunda ya. Vallahi Handan'ın vereceği un da kaldırmaz ki bunu.
2: Veremem zaten.
3: Herkesten birer parçalayayım şefim.
0: Nasıl? Sen hani veriyordun, ne oldu?
3: Cahide.
2: Vereceğim demedim, yardım edeceğim dedim.
0: Yardım edeceğim.
3: Tamam, tabii, o zaman hamura yardım et bana.
2: Hamurumu açmak için yani una ihtiyacım var.
3: Handan'ından isterim, aynen şefim.
2: Zevkle yardım ederim.
0: Sana un vereceğim.
3: Evet şefim.
0: Ama 1 puanda kıracağım.
3: Tamam şefim, kabul tamam. Ediyor. Mecbur etmek zorundayım şu an.
0: Arkadaşlar, duydunuz değil mi?
2: Nasıl şefim?
0: Recep'e un vereceğim ama 1 puanda kıracağım.
2: Recep'ten bugün 1 puan kesildi un yüzünden. Çok mantıklı bir hareketti ama hijyen konusunda da kesinlikle 1 puan daha kesilmesi lazım.
3: Ben gayet temiz çalışıyorum. Neden hijyenden puan gitsin ki?

0: arkadaş. Basmışsın suyu hamura ya. At biraz onu, şey. At biraz. Biraz onu at. Biraz onu at üstüne. Evet, yeterli. Tekrar hızlı. Okşama, yoğur, yoğur, yoğur. Kol çalışsın. Haydi! Hiç hamur açmadın mı hayatım?
1: Hayır şefim, ilk defa açıyorum.
0: Handan yardım edecek misin?
2: Edeceğim şefim. Önce kendi tabağımı hazırlayacağım, bitireceğim ve geleceğim yardım edeceğim.
0: Bak, bak, bak, bak, bak, bak. Merdaneye bak, bak. Göster. Merdelerim. Ver coşkuyu Handan.
2: Veriyorum şefim. Şef bugün hamur açmamı çok beğendi. Keşke öbürleri de birazcık bana baksalar da hamur nasıl açılır görseler.
1: Handan'dan ben ne öğreneceğim ki? Handan'ı ben kale bile almıyorum.
2: Şefim ben en başta da söylediğim gibi burada herkesten hızlı olduğumu yine ispatlayacağım.
0: Evet.
2: Ben çok seri, atik ve pratik bir insanım. Bunu evet. Yine ispatlayacağım.
0: Havada çevre dönecek mi şöyle hamur?
2: Onu yapamayabilirim.
0: Ne yapamıyor sen yaparsın ya. Aç da sana sürprizim var, haberin olsun ha.
2: Hayır olsun inşallah. Çok heyecanlandım
0: vallahi
2: şefim.
0: Vallahi bilmem. Bir şeyler çalıştıracağım seni.
2: Tamam şefim.
0: Hamuru aç, aç, aç. Şöyle bir çeviremiyor musun ya? Şöyle pizza hamuru gibi ya. Korkma be.
2: Yok şefim ya. Girmeyeyim.
0: Al şöyle, şöyle bak, şöyle.
2: Riske atmayayım kendime.
0: Recep'e versene bu hamuru. Sen bir daha hamur atsan.
2: Olur şefim.
0: Recep,
2: baktım kalacak bak. Nasıl olsa.
0: Oğlum, dostunu düşmanını tanı bak.
1: Şefim benim dostum, düşmanım yok aslında ama düşmanım yanımda. Gördüğünüz gibi.
3: Demek ki beni çok seviyor ki yanında tutuyor.
0: Recep, Recep. O nedir onlar? Recep, soğanlar rendelenecekti Recep.
2: Yine bir soğan vakası ve yine bir Recep.
0: Geç şuradan bir tane soğan doğramayı göster. İstiyorsan ben dedim diye değil.
2: Var mı soğanı?
1: Var var.
3: Onu aslında çok güzel şu anda değerlendirebilir.
0: Evet.
3: Çok güzel şu anda onu değerlendirebilir. Beyince orada ya yardı bile
1: konuşma.
3: Almasına
1: sen,
3: gerek yok.
1: Sen susar mısın?
2: Şefim bunu
1: sen bana yemez. Yorum yapma tamam
3: neden?
1: Mı?
3: Benim konuşmam etkisinde kalıyorsa o senin sorunun.
2: Onu rendeleyemez. İnce ince doğramasına yardım edeceğim.
0: Blender'da çek.
3: Daha güzel bir pratik bir şey yapabilir
0: bak,
3: şu anda.
0: Bak bir şey söyleyeyim sana. At blender'a çek.
2: Aynen.
3: Öyle çok mi? Mantıklı bir şey.

0: Şefim lütfen konuşturmayın Merve'yi bana karşı. Gerçekten çok sinirleniyorum.
1: Sinirlenme ya. Belki senin psikolojini ölçüyor. Belki sen şu an yapamadın diye senin üstüne oynuyor. Uyanık ol.
0: O ne anlar şefim Allah aşkına ya?
2: Ben ne anlarım? Aslında sen ne anlıyorsun?
3: Recep'in yine her zamanki gibi bir soğan fiyaskosu vardı. Her zamanki gibi yine başaramadı. Bugün gittim ona yardım etmek istedim ama soğanları tamamen ortadan ikiye falan bölmüştü. Yardım edemeyeceğimi anladığımda ve geri döndüm.
0: Benim soğanlarım fiyasko değil. Sonuçta o soğanı ben kurtaracağımı düşünüyorum ve kurtardım.
1: Kadın Moldovyalı diye Türk değil diye niye üstüne gidiyorsun?
0: Şefim üstüne gitmiyorum. Ağzından çıkanı kulağa...
2: Bu gelmemiş mi halin?
0: Ağzından çıkanı kulağa duymuyor şefim. Bir insanın ağzından çıkanı kulağa duyması gerekiyor.
1: Ama belki senin dediklerini anlamıyor, yanlış anlıyor.
2: Evet, ben onun dediklerini anlamıyorum. O yüzden ağzından geleni söylüyorum. İster alınsın,
0: şefim işine gelmeyeni anlıyor ama...
1: İşine geleni anlıyor.
0: Ha, işine geleni anlıyor. Lafa geldiği zaman da yok anlamıyorum. Allah aşkına Merve konuşma ya.
2: Yo ben gayet
0: boş konuşuyorsun. Sen bu yarışmada gördüğüm şu an herkes için en boş konuşan. Sen de muhatap olmak istemiyorum.
2: O yüzden mi cevap veriyorsun sürekli Merve?
0: Susayım mı?
2: Bence de
0: üzerime gelirsen cevap vereceğim tabii ki. Dün yaptığını unutmadım senin bu arada. Şefim bana baktı kaç defa geldi nasıl yapıyorum ben bunu bilmiyorum diye kendi içinde mırıldandı.
2: Atıyorsun şu anda ben bunu bilmiyorum demedin.
0: Hayır.
2: Doğramalarına baktım.
0: Kabul et. Ben baktığımda söylüyorum şefim.
2: Kabul etmiyorum.
0: Sesini yükseltme.
2: Yükselteceğim çünkü
0: burada ses yükseltemezsin. Ben sana yükseltmiyorum.
2: Bilmiyorum demedim sadece doğramalarına baktım.
0: Şefim ben bu hareketini kabul etmiyorum Merve Hanım'ın. Ben nasıl baktıysam söylüyorum o da baktı.
2: Değilsin.
0: Böyle sesini yükseltmesin şefim benimle.
2: Ben sırf doğramana baktım.
0: Şimdi şefim şuradan...
2: Yoksa sen kim oluyorsun da ben senden öğreneyim.
0: Şefim bak yine yükselmeme sebep oluyor. Sakin olmaya çalışacağım.
1: Sakinlik diyorum. Lütfen.
0: Sen kim oluyorsun lafı ağır bir laf bence. O zaman ben ona diyorum ki asıl sen kim oluyorsun demek istemiyor bayan karşımdaki. Ama hareketlerine dikkat etsin lütfen bu konu için özür dilemesi gerekiyor bende.
2: Dilemeyeceğim.
0: İşte o zaman tüm seyirciler görsün diyecek bir lafım yok. Yorum sizlerin şefim.
2: Tabii ki.
1: Ya bir özür dedi rahatlasın.
2: Hayır asla öyle bir şey yapmam ben.
0: Yani ben Merve bana cumaya kadar özür dilemezse konuşmayacağım şefim bilginiz olsun.
2: Minnettar olurum.

0: Ne yaptın? Oo! Ne yapıyorsun ya? Recep! Aa! Ya arkadaş, bu elinde kıyma yoğurdun, bu elinde hamur açtın.
1: Ama değiştirdim seni.
0: Ya ne kadar, bak nasıl değiştirdin abi? Kıymalı mı yapma, gözünü seveyim ya. Al burada çırpma teli var ya.
2: Recep, bence bugün şeften 0 puan alacak. Çünkü zaten 1 puanı kesildi.
0: Son 15 dakika. Son 15. Recep Bey, bıraksan artık hamur açmaya başlasan. Kaldır tezgahı.
1: Hamur açmak için biraz geç kaldım ama tabii ki toparlayacağım. Herhangi bir problem yaşayacağımı yine düşünmüyorum.
2: Recep bence hamuru toparlayamayacak ve çok kötü bir puan alacak.
0: Senden yardım etmeyi düşünür mü Recep'e?
3: Şu an hayır düşünmüyorum şefim.
1: Taktik taktik şefim eder mi? Kendi kazanacak ya. Şimdi
0: oğlum, oğlum az önce...
3: Kazanmaya geldi Recep'cim buraya.
1: Ha, yardım edeceğim diyeyim şefim. Lafta yardım etti. Hiçbir şey yapmadan gitti. Son 15 dakikam var. Bahaneler bahaneler. Yani oynama lütfen ya. Yapacaksan yapacaksın.
2: Ama sana kimse yardım etmek zorunda değil ki.
1: Ben zorunda dedim mi? Ya sen avukatı mısın?
2: Evet.
1: Merve, bir kendine gel artık
2: ben
1: ha. Yeter artık. Sus bir, kapat çeneni ya.
2: Kapatmıyorum.
1: Ya çok güzel oynuyorsun. Seni tebrik ediyorum ben. Vallahi çok güzel
3: bence
1: oynuyorsun.
3: Çok agresifsiniz. Biraz sakin olmalısınız.
2: Sakiniz.
3: Ya.
1: Merve çünkü bana laf yetiştiremeyeceğini anlayınca Handan'a bari yürüyeyim dedi ama yine yemedi.
2: Haklı olanı savunurum. Bence Handan konusunda Recep haksızdı.
0: Bir öfke kontrolü söz konusu mu var acaba?
3: Kesinlikle şefim, öfke kontrolü sağlayamıyorlar.
0: Öfke kontrolünü nasıl kontrol etmesi lazım?
3: Şöyle söyleyeyim.
0: Tavsiyeler var mı?
3: Kesinlikle sinirlendikleri zaman en kötü şöyle bir 5 kere ya da 10 kere derin derin nefes alıp vermelerini tavsiye edebilirim. Bu çok iyi gelecek.
1: Psikolog da olduk yani.
3: Benim bilgilerimden faydalanabilirsin bak.
0: Ya siz az
2: benim bilgilerine ihtiyaç duymuyoruz canım.
3: Yani.
1: Şefim yanar döner, şefim yanar döner.
3: Burada bir yanar döner varsa o da sensin.
1: Bence sensin. Demin burada halka şefe oynamak için. Ederim şefim tabii ki. Şimdi 15 dakikam kaldı. Daha sonra ben yaparım.
3: Benim oynamaya ihtiyacım yok ya. Bence Recep beni kesinlikle kıskanıyor. Çünkü her seferinde şef benim yaptığım her şeyi çok övüyor. Ve bu yüzden beni çekemiyorlar.
0: Reco, kimse yardım etmese ben ederim sana be. Gel.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Çekil bakayım, çekil.
1: Buyurun
0: şefim. Oba. Gel yanıma, gel.
1: Geldim şefim.
0: Bak abi. Şunları da kaldırırsan elimin altına bakma öyle.
1: Tamam şefim, heh. Bunları kullanacağız biraz.
0: Tamam, al abi.
1: Teşekkür ederim şefim. Heh. Utansın şurada... arkadaşlar şefim. Yarın nasıl olur utansınlar.
0: Utanacak bir şey yok canım burada. Utanmalık sıkıntı yok.
2: Bence sen utanmalısın açamadığından.
1: Ben niye utanayım? Destek alıyorum.
2: Açamadığından dedim, destek alıyorum.
1: Ya sen açıyorsun da yapıyorsun.
0: Ya bana ya, bana bak, boş ver kavga
1: bakıyorum
0: etme.
1: Bakıyorum şefim, sinirlendiriyor beni yine ya.
0: Sen de sinirlenme, bana yola şey
1: şefim, günden beri inanılmaz Merve'ye karşı kinim var.
0: Gel, gel, boş ver.
2: Kin tutmak kötü bir şeydi.
0: Kin iyi bir şey değil. Al.
2: Evet.
0: Al abi.
2: Kin tutmak güzel bir şey değil. Beslemek güzel bir şey değil. Sağlığı nazar.
0: Reco, al. Haydi devam. Hadi Recep, yetiştireceksin.
1: Şef Merve'de potansiyel görmediği için ona yardım etme gereği bile duymadı.
2: Ben becerikli olduğum için şef zaten bana yardım etmiyor. Recep bunu galiba anlayamadı hala.
0: Nasıl gidiyor?
2: Çok güzel gidiyor. Güzel. İlk defa açıyorum ben hamur bu arada.
0: Bak, ben senin yerinde olsam bunları böyle kes, şöyle bırak. Bak.
2: Değil mi? Sonra al. Da hamuru kaldır, ondan
0: i̇çine,
2: da kalıyor.
0: Bak, al bunu koy içine, tamam mı? Hamuru şöyle tut. Ve kaldı.
1: Keyifliymiş.
0: Ve kapat.
2: Tamam.
0: Tamam bak, bak, bak, elime bak. Tek elle yapıyorum bak. Gördün
2: evet.
0: Al bunu da buradan kapat şöyle. Ah.
2: Tamam.
0: Ah. Daha ne yapayım ben size ya? Sen niye bu kadar terledin?
3: Şefim sıcak.
1: Neden acaba? Neden?

0: Şefim, maskeleri düşecek dediğime korktular.
1: Maske var ya ağzımızda, ondan dolayı şefim.
0: Aa, Koray konuştu şefim. Maske, Koray Bey,
1: maske terletiyor birazcık.
0: Hoş geldiniz aramıza.
1: Çıkartayım
0: maskeyi. Biraz geç oldu ama 4. günde aramıza katıldı.
1: Recep Bey.
0: Efendim Koray Bey.
2: Yaş mı duyuyorsun bana?
1: 46 yaşıma geldim.
0: Şu dünyada... ne yapalım, yaş yarışması mı? Dur, bu ne yapayım 46 yaşında olmam?
1: Dur ya.

0: Samimi
1: olmasa bile o cümleyi söylemesi kadar güzel bir şey var mı?
0: Güzel kalpli bir insansın sen.
2: Şefim, kazanamayacağını anlayınca biraz halka oynayayım dedi ki beni iyi bilsinler ama ben yemem şefim.
0: İyi de güzel kardeşim, SMS yok ki halka oynayayım. Halk dedin şurada 4 kişiyiz ya.
2: 4 kişisiniz evet.
0: Sen bana puan veriyor musun ekstradan? Yok. Ben sana güzel kalpli bir insan olduğunu söyledim de.
1: Kötü bir şey demedi ya.
0: Arkasındayım vallahi
2: şefim, bana samimi gelmiyor şefim. İstediğini söyledim. Bana
0: Merve Hanım da aynı şekilde güzel kalpli. Handan Hanım da öyle güzel kalpli bir insan. Çok İyi ki sizlerle yarışmışım ya.
2: Koray beni ne yersin ne övsün. Onun dediği hiçbir şeye inanmadığım için onu samimiyetsiz buluyorum.
1: Recep yapmışsın işte be.
2: Şefim sayenizde teşekkür ederim size. Sizin desteğiniz yeterli bana. Hiçbirine ihtiyacım yok şefim. Hiçbirine ihtiyacım yok.
1: Bak senden sonra başladı. Vallahi bitirdi hamuru falan.
2: Bana çene yetiştiriyor şefim o yüzden.
1: Recep.
2: Efendim şefim.
1: 3-1 yarışıyorsun burada. Vallahi helalim var ha.
2: Evet şefim, bugün herkes bana dolup gelmişler. Ne yaptılar? Üç
1: anlaştılar mı? Sen de millete dolup gelmişsin ama.
2: Şefim üzerime geliyorlar ama laf bana geliyor.
0: Ben bu adama doğmuş gibi mi konuştum ya?
1: Yok iyi.
2: Yok seni ya ben vallahi iyi senin notunu verdim ben. Orada 5 alsam ben, bana göre notun 0 zaten, problem değil.
0: Yine de seni seviyorum.
3: Yine de seviyor.
2: Şefim ya ne dese...
1: Son 7 dakika! Handan, efendim? Sen orada hızlı hızlı yap. Sana bir sürpriz hazırlayacağım.
3: Tamam şefim.
1: Tamam mı?
3: Tamam.
2: Şov, Handan'dan sorulur. Şov geliyor galiba yine.
1: Evet.
3: Şov bizim işimiz. Mutfak evet, da bizim işimiz. Evet,
2: kabul ettiğin için teşekkür ediyorum.
3: Ben şov. Kabul etmiyor diyelim ki. Ben size diyorum ki keşke sizin de böyle yetenekleriniz olsa da siz de mutfağa dair bir şeyler katsanız.
2: Hayırdır sende bir özgüven patlaması?
3: Ben hep aynıydım. Tatlım geldiğim günde söyledim.
2: Tatlım değil, Recep şey benim ki. Adım bu arada Handan Hanım.
1: Handan,
3: efendim
1: sana
3: şefim.
1: Sürprizle geliyorum, haberin olsun.
3: Gelin şefim, sürprizleri severim.
1: Bu özel setimden sana şimdi bir bıçak çıkartacağım.
3: Ne yapıyoruz?
1: Bakalım şimdi sana geliyor, ne yapacaksın?
0: İnşallah hediye değildir.
3: Ay hediyedir inşallah.
0: Çünkü o zaman...
3: Bıçak falan bana hediye edebilirsiniz şefim.
0: Çünkü o zaman kıskanırım. Çünkü bıçak ben de çok severim, biliyor musun Handan Hanım? Yani bana alınabilecek en güzel hediyelerden bir tanesi olabilir. Açıkçası.
1: Handan.
3: Efendim şefim. Wow, tavuk. Tavuk mu yapıyoruz?
1: Tavuğun neresinden ne çıkar? Baget.
3: Baget.
1: But. Kanat.
3: Çıkartayım birazdan müsaade ederseniz.
1: Tamam, onun için getirdim.
3: Tamam şefim.
1: Yani izleyicilerimiz markete gittiği zaman...
3: Tabii.
1: Bir tane bütün tavuk aldığı zaman...
3: Tabii şefim.
1: Neresi baget? Neresi but? Neresi kalça? Neresi göğüs? Nasıl çıkartılır?
3: Tabii.
1: Yani markete gidip hepsini tek tek alacağına bütün bir tavuk alıp neresinden hangi yemek olur? Ben şimdi sen yaparken ben sana söyleyeceğim.
3: Tamam.
1: Tamam.
3: Tamam.
1: Senin için özel getirdim. Şu kasaplığını da bir göreyim. Dur bir de ben sana masat getireyim.
3: Çok teşekkür ediyorum şefim.
2: Hadi yine Handan Hanım, şov günündesiniz ha, şanslısınız.
3: Şov benim işim tatlım. Yeteneksiz olmak da sizin işiniz.
2: Sadece yetenek yemek yapmak mı?
3: Hayatım benim yeteneklerim,
2: sen benim yeteneklerimi
3: bak,
2: nereden biliyorsun
3: bitmiyor.
2: Sorguluyorsun.
3: Sen onu da yapamıyorsun.
2: Spor yapmak, yemek yapmak yetenek mi? Sen benim meziyetlerimi nereden biliyorsun?
3: Yok ki çünkü bir şeyin.
2: Nereden biliyorsun olmadığını?
3: Ya proporsiyonun ortada, yeteneklerin ortada. Yemek bile yapamıyorsun.
1: Senin ne meziyetlerin var ya?
2: Şefim ben...
1: Ya ben de bilmiyorum. Anlatsın Araca ya. Anlat, sen de havanı yap abi.
2: Ben mağazalar görsel düzenleme yöneticisiyim. Stylik yapıyorum. Bir firmada çalışıyorum uzun yıllar. En azından bir vizyonum var. Vizyonum var. Bazıları duysun. Vizyon nedir bilmiyorsanız anlatabilirim şefim.
1: Anlat.
2: Vizyon her anlamda ufkunun geniş olması, kendine bir şeyler katması. Sadece spor yaparak, yemek yaparak insan kendine bir şey katamaz. Handan Hanım onu karıştırıyor maalesef. Merve'nin hiçbir şeyi yok. Onu geçiyorum zaten, saymıyorum bile.
1: Koray Bey.
4: Hiçbir şey yok derken.
2: Koray'ın
4: hiçbir şey yok derken.
2: En büyük meziyeti konuşmamak şefim. Orada sinsi sinsi ben durayım. Arada laf atayım. Ben
4: laflarına
2: yemeğimi yapayım.
4: Laflarına dikkat et. Yemeğimi, dikkat et.
2: Yemeğimi nasıl şey bulurum derdinde o. Ama bulamayacak yine bugün.
4: Senin var da ne oluyor? Çok mu şey yapıp atıyorsun dünyaya?
2: Seni dinlemiyorum bile, biliyor musun abi? Duymuyorum çünkü seni.
4: Duymak
2: şöyle
4: zorunda
2: bir, şefim ya şöyle bir zil olsa da bir Merve'ye şöyle basıp anlayabilsem güzel olur şurada o zil.
1: Al sana zil vereyim hayatım.
2: Valla çok sevinirim şefim. Al. Şurada dursun.
1: Nerede? Şefim. Burada mı dursun?
2: Evet. Ben...
1: Şuraya koyayım mı?
2: Evet. Şey Merve konuşunca şunu yapmak istiyorum şefim.
4: Konuşuyorum.
2: Evet. Konuşma zamanı. Devam et.
4: Bence yemeğine odaklanmalısın sen, bana değil.
2: Zil
4: bana...

0: Yeter, yeter, yeter. Yoğurt mu yiyeceğiz, mantı mı yiyeceğiz ya? Yağ yandı ya.
1: Yağmadı şefim şu an.
0: Nerede onun yoğurdu? Recep. İlk önce yoğurdu koyacaktın. Hızlı, hızlı. Sayıyorum geriye.
1: Bir dakika şefim ya.
0: 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Kaldır elleri.

0: İzleyicilerimize bir tavuktan kaç parça, neresinden ne çıkar bir göster bakalım. Markete gittik. Ver masatı. Kanattan ızgara yapıyoruz. Tavuk tamam, kanattan. Şefim.
1: Tam burada kıkırdak kısmı var. Oynak kısımdan bıçakla ayırıyorum. Bunu da aynı şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Izgara yapacaksak çizik atmamız gerekiyor. Izgara yapmayacaksak, fırınlayacaksak çizmeden de bu şekilde bırakabiliriz. Izgara olacağı için ben şöyle iki tane çizik atıyorum.
0: But kısmına geçelim. Haşlama yapacağız.
1: Bu şekilde tutuyorum. Zaten burada yerleri belli. Ayrılacak kısımlar. Bıçağı şu şekilde vurduğum zaman...
0: Tavuk baget göster bana.
1: Bagetler burası.
0: Evet.
1: Kalça kısmı burası.
0: İlk önce kalçayı çıkart. Al kalçayı.
1: Kalçayı bu şekilde ayırdım.
0: Göster kalçayı, kalçayı göster.
1: Kalça kısmı, pirzola kısmı dediğimiz yer burası.
0: Şimdi bana bir tane baget, bir tane kalça göster. Aferin, çok evet. Güzel.
1: Bu baget, bu kalça.
0: Hem but, hem kalça, haşlamalık. Aynısının ızgarasını göster.
1: Tabii şefim. Izgaralık yapacağımız zaman da şu şekilde ayırıyorum. Şu ayak kısmına atıyorum. Bu şekilde ızgara yapabiliriz.
0: Kemiğinden ayır. İşte bu.
1: Bu da ızgaralık olan bölüm.
0: Güzel. Şimdi göğüs kısmına gel.
1: Sote tarzı bir şey yapacaksak da kemiksiz yapmamız gerekiyor. Kemiksiz yapmadan önce ilk önce derisine alıyoruz.
0: Şimdi bıçağı neresinden vuruyoruz göğsün?
1: Tam kaburga kısmından.
0: Evet şefim.
1: Evet şefim.
0: Bitti mi?
1: Bitti şefim. Bu göğüs kısmı.
0: Evet. Göğüsten ızgara olur, sote olur, haşlama olur, tabii. Kavurma olur.
1: Tabii.
0: Her şey olur.
1: Tabii şefim. Fırınlayacaksak çizgi evet. Atıp şu şekilde çizgiler halinde soslayıp marine edip güzelce fırınlayabiliriz. Eğer evet. Izgara ya da şinitsal yapacaksak da onun için de şöyle göstereyim.
0: Reco, öğrendin mi bir şeyler?
1: Şefim, arkadaşlara yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.
2: Yok, olamadım bana da sen kendine yardımcı ol, boş vermeyin.
1: Bu şekilde de ızgara yapabiliriz.
0: Peki, eline sağlık.
3: Ellerine sağlık.
0: Teşekkür ederim. Sağlık, bir alkış.
3: Bravo.
2: Handan'ın tavuk açması ya da kesmesi beni hiç ilgilendirmiş, gereksiz bir şeydi. Bana ne faydası var, bana ne?
4: Handan'ın şov yapması bence gereksizdi. Ben onları öğrenmek isteseydim, videoda da izler, öğrenirdim.
0: Kasap şefimiz şefliğini gösterdi.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi artık kızarmış mantı tadımı. Hadi başlasın mantı tadımı. Buyurun. Benim yemeğim. Muhteşem bir kızarmış mantı yaptık.
1: İçindeki fesleğenler çok iri kıyılmıştı.
2: O kadar Emin nasıl konuşabiliyor, ben hayretler içerisindeyim.
3: Bunu biraz hamuru kalın geldi bana şefim.
1: Ya inanmıyorum.
2: Biraz sarımsağı fazla olmuş gibi.
1: Kötü yemek yapamıyorum.
4: Sadece hamur tadını aldım, çok kalındı.
2: Bu kadar kötü yemek yapıyor gördünüz.
0: Kimin olabilir?
3: Handan Hanım'ın gibi geldi bana.
1: Gene mi ya?
2: Kaslarını kullanmış eminim buna.
1: Bilmiyorum.
0: Puanın gelsin.
2: Tabağa puanım sıfır.
1: Sıfır.
3: Ben büyüğünüzüm arkadaşlar. Lütfen barışın.
0: Yıldız savaşları mı başlattın?
2: Düşmanın yanında yatıyor.
1: Dominant takılıyorsun, hayır.
2: Kendi bilir, herkesin karakteri kendine.
4: Özür dilemiyorum. Benim
0: yemeğim. Muhteşem bir kızarmış mantı yaptık. Bakalım kim kime kaç puan verecek. Hazır mıyız?
3: Hazırız şef.
0: İlk tadım Recep, senle yapmak istiyorum. Gel. Takalım gözlüğümüzü. Reco Bey.
2: Efendim şefim.
0: Gelsin mi mantılar?
2: Gelsin şefim.

0: açalım.
1: Biraz sarımsağı fazla olmuş gibi. Aslında normal mantı tadını alıyorum ama sarımsak dediğim gibi ağır. Ben bu kadar sarımsak koyduğumu düşünmüyorum.
0: Kimin olmuş olabilir bu?
1: Bu sayın fitness hocamız Handan Hanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok iddialıydı. Muhtemelen hamuru falan pişmiş, hamurunda da çok iddialı olduğunu söylemiş. Şovlar yaptı. Ama bu tabak benim değil şefim.
0: Peki. Puanın gelsin.
1: Tabağa puanım 0.

0: Açalım.
1: Şefim aslında lezzetli ama çok yoğun tereyağı alıyorum. Acaba ben zaman problemi yaşadım da çok mu tereyağı ben mi koydum o anda? Yoğun koymuş olabilir miyim? Tereyağıyla yine sarımsak tadı biraz fazla geliyor bunda da. Hı. Ama bu yine sarımsaktan ve tereyağından gideceğim. Bu tabak da benim değil.
0: Sen sarımsak tereyağı koymadın mı?
1: Hayır koydum şefim ama çok yoğun. Sarımsağı çok severim normalde. Ama bu kadar yoğun gelmesini anlayamadım sadece. Ama lezzetli ama benim tabağım değil bu.
0: Kimin tabağı olabilir?
1: Bu muhtemelen Merve'nin tabağı olduğunu düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Kendime gidip geliyorum ama risk alacağım 0. Belki de kendime verdim bunu yani.

0: faccia dopo.
1: Şefim aslında lezzetli. Böyle çıtırlığı çok güzeldi bence. Pişmişliği de çok güzeldi. Tazı tuzu da yerinde aslında. Acaba ben yine zorlandım. Yine dakika problemi yaşadım. Bu benim de olabilir, Koray Bey'in de olabilir diye düşünüyorum şu an. Yani Koray Bey'e verirsem falan çok üzüleceğim. Çok kararsızım şu an. Ya benim ya Koray Bey'in, ikisi arasında girip geliyorum buna. Koray Bey de panik oldu aslında yaparken. Ne kadar sessiz sakin olsa da çok iyi yaptığını düşünmüyorum ama tadı güzel. Dediğim gibi malzemede bir problem yok. İkimiz arasında gidip geliyorum. Acaba benim mi acaba? Risk mi almalıyım? Şu an çok emin olamadım.
0: Bağırın gelsin.
1: Yani kalbimin sesini dinliyorum. 5.
0: Beş.
1: Hayırlı olsun inşallah. İnşallah benimdi, bilmiyorum. Yani ben olmasam da önemli değil. Yani Koray Bey'e gitmişse çok üzülürüm.
0: Kime gitmesin istersin?
1: Yani yine hadi... Hani bu sefer Merve çok üzüldü. Belki barış imzalarız ama çok zor. İnşallah Merve'ye gitmiştir diyeyim bu sefer. Bir de 17 puan da en düşük olduğu için en azından ona bir katkısı olmuş olur.
0: Merve'yle Yıldız Savaşları mı başladı?
1: Yani ben bir adım atayım ama özür dilemediği sürece şefim benden. Yıldız yani barış imzalayamayız onunla.
0: 5 puan verdim diyorsun.
1: İşte düşük olduğu için, üzüldüğüm için.
0: Peki, açalım ağzımızı.
1: Şahane şekilde mantı yapan arkadaşımız Handan'dı galiba. Böyle şekiller şükürler şefim biliyorsunuz. Muhtemelen bu Handan'ın... Gerçekten çok lezzetli ama dediğim gibi bu bir çok iyi yemek, lezzetli yemek yapma yarışması değil. Bunu arkadaşlar bunun farkında değiller.
0: Nasıl buldun mantıyı?
1: Çok güzel aslında, beğendim. Harcı güzel, sarımsak tadını dozunda alıyorum. Her şey yani tam kıvamında geldi.
0: Restoranda gelse bu tabak önüne para verir misin?
1: Şefim yerim, veririm para. Bu kesinlikle Handan Hanım'ın bence çünkü... Gerçekten lezzetli. Zaten çok iddialıydı o da. Şekiller şükürler yaptı, bize artistikler yaptı biliyorsunuz. Kaslarını kullanmış, eminim buna.
0: Puanın gelsin.
1: Tabii ki 0.

0: Çıkartalım gözlüğü. Verdin Kore'ye 5'i.
1: Allah razı olsun. Vallahi Kore'ye vermişsem üzülürüm ama Merve'ye giderse üzülmem. Çünkü en düşük olsun, moral olsun diye. Belki kendine gelir bugünden itibaren.
0: Geçelim yerimize. Bak bakalım.
1: Arkadaşlar, istediğin kadar yemekler yapabilirsin. İstediğin kadar bana laf yetiştirebilirsin. İstediğin kadar sessiz kalabilirsiniz ortada. Teşekkürler şefim.
0: Senin yemeğini çok övdü. Restoranda olsam para verir yerim dedi.
2: Ama hakkını vermedi.
0: Bastı sıfırı.
2: Evet şefim.
0: Ben sana orada dedim ki bu kadar güzel yemek yapıyorsun ama rakiplerine dikkat et dedim.
2: Ama sizi de şu an tüyo da veriyorsunuz. Daha çok konuşuyorsunuz. Ben bugün bayağı...
0: Yo, zaten Recep verdi tüyoyu.
1: Şefim gerçekten yani diğer tabak hepsi yine seni bulmuşsun zaten ama dediğim gibi çok lezzetli yapmaya çalışmasını bulmuyorum burada. Kendi tabağımı bulmaya çalışıyorum.
2: Şans şu ki kötü yemek yapamıyorum. Problem orada. Ben hayat felsefem her zaman şu olmuştur şefim. Bir iş yapıyorsan ya tam yapacaksındır ya da hiç yapmayacaksındır. İki seçenek vardır benim hayatımda. O yüzden bir şey yapıyorsam layıkıyla yapmaya dikkat ederim. Kötüsünü yapamıyorum açıkçası, bilmiyorum.
0: Merve!
3: 5 vermedi, özür dilemiyorum.
1: Ama istedi.
2: Ama niyet etti zaten. Bana niyet verdi.
1: Evet, bence barış çubuğunu uzattı şefim.
2: Hayır, bence
1: özür dilemesi gerekiyor şefim. Dün gün yaptığı hala unutmayacağım. Ama
2: Merve'ye
1: hala
2: gittiyse
1: şu şeyini bozmuyor. Kendine gelir. Herkesin karakteri kendine. Merve bence özür dilemesi lazım. Hayır. Bu da bir erdemlik şefim. Hayır. Ama dilemiyor. Hayır.
2: Dominant takılıyorsun. Hayır. Recep bugün kendine 5 puan verdi. O da şöyle, çok kötü yemek yapıyor ve çok kötü yemek yaptığı için kendi tabağını bulması da mükemmel kolay oluyor.
1: Handan böyle diyerek hep kendini kandırıyor. Önemli olan tabağını bulmak. Ben buldum ve puanları kaptım. Oh Handan, canıma değsin.
0: Bitti mi tartışma?
2: Bitti şefim.
0: Bittiyse Handan seninle devam etmek istiyorum.
2: Tabii şefim.
0: Lütfen gel. Takalım. Handan!
2: Efendim.
0: Nasılsın ya?
2: Gergin her zamanki gibi.
0: Gerilme ya.
2: Burada olmak beni geriyor.
0: Gerilme. Açalım. Dudakları bile titriyor o derece yani. Stres yapma, konsantre ol. Evet, gelsin yorumlar. Kızarmış mantıyı nasıl bulduk?
2: Tuz eksikti. İçindeki fesleğenler çok iri kıyılmıştı. Yine kendi tabağımı mı gömüyorum onu da bilmiyorum. Hamuru çok kalındı. Ve çok yumuşaktı hamuru. Bir çıtırlık da alamadım. Kıyma tadı hiç gelmedi ağzıma. Bayağı hamur tadı geldi.
0: Kimin olabilir?
2: Kimin olabilir? Zannedersem Merve'nin. Benim mi yoksa? Bilmiyorum.
0: Puanın gelsin.
2: Sıfır.

0: kendine şunu söylemek istiyorum. Kendimden çok eminim. Yani şu konuda çok eminim. Yaptığım yemeklerimin lezzetli olduğuna gerçekten inanıyorum. Ama buraya geldiğim zaman şu koltukta kendi yemeğimi bulamamakta tabii benim bir kaderim oluyor nedense. Ama şöyle de bir gerçek var. Sarımsaklar çok iriydi. Buram buram sarımsakta da aldım. Ki ben böyle bir hata yapacağımı düşünmüyorum. Çok iyi sarımsaklarımı dövdüğüme de inanıyorum. O yüzden bu tabağın benim olduğuna inanmıyorum şefim.
1: Kimin olabilir sence?
0: Kimin olabilir? Düşünüyorum. Koray Bey'in olabilir diye düşünüyorum.
1: Puanın gelsin.
0: Allah'ım inşallah benim değildir. Puanım sıfır şefim.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şefim.
0: Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Ya bilmiyorum. Yine tabağımı bulamayacağım diye çok korkuyorum.
0: Açalım. Evet, nasıl bulduk kızarmış mantıyı?
1: Mantı... ağzıma gelen mantıda çok fazla çıtırlık yoktu. Birazcık yumuşamıştı ama sarımsakları falan gayet iyi dövülmüştü. Gayet güzel harmanlanmıştı.
0: Kimin olabilir?
1: Benim olabilir diye düşünüyorum şefim. Yoksa Koray Bey'in mi? Yoksa Merve'nin mi? Bilmiyorum.
0: Puanımız gelsin.
1: Of, risk alacağım. 5.

0: Hayırlı uğurlu olsun. Kim aldıysa artık bilmiyorum. Çünkü burada gerçekten çok başarısızım. Onu biliyorum.
1: Son tabak. Açalım.
0: Şefim, bu tabağın kesinlikle benim olduğunu düşünmüyorum. Neden? Hamuru çok kalın. Farklı bir börek gibi bir şey olmuş bu. Bilmiyorum, belki de benim. Onu da bilmiyorum şu an. Ama benim değil, ben bundan eminim. Sarımsaklar yine çok diriydi. Fesleğen tadı hiç almadım.
1: Kimin olabilir?
0: İki seçenek var.
1: Seçenekler gelsin.
0: Ya Recep ya da Merve. Çünkü hamurları çok kalındı.
1: Puanın gelsin.
0: Puanım sıfır şefim.

0: Çıkartalım gözlüğümüzü.
1: Ağlayacağım.
0: Bak Recep'e nasıl 5 puan verdim de Recep nasıl seviniyor bak.
1: Gerçekten mi?
0: Bilmem.
2: Kalbine inmesi. Kent tabağını buldu ilk defa. Boş verin. 4. gün buldu artık.
1: Gerçekten.
2: Çok şanslısın. Gerçekten. Tebrik ediyorum.
0: Geç yerine. Yani. Bak bakalım da.
2: Seni tebrik
0: Hiç
2: ediyorum.
0: Hiç bakmadan. Bak yerine geç.
2: Gel gel sonra. Heyecanlanma. Verdin gel.
1: Gerçekten.
2: Gerçekten var.
1: İnanmıyorum.
3: En çok da kendi tabağını kötüledim.
1: Evet, gene mi ya?
2: Yine kendi tabağını kötüledi şefim. Bu kadar kötü yemek yapıyor gördünüz.
0: Recep.
2: Efendim şefim.
0: Buluş buluş yapıyorlar dedin ama yine Koray'a gitti.
2: Şefim. artık.
1: Ya zaten Koray Bey benim sayemde liderliğe yürüyor.
2: Şefim, biz orada gördüğünüz şefabım gelmiş benim hamuruma bakmış. Kalın yok Merve'ye gitti. Yandaki düşmanın yanında haberi yok. Düşmanın yanında yatıyor.
4: Ben düşman değilim şefim ya.
0: Estağfurullah canım.
2: Yani rakibi yani şefim. Düşman derken rakibi yanında, asıl rakip yanında haberi yok.
0: Kendi tabağında kendi yapmış olduğun işçiliği şöyle gözünün önünde bulundursaydın.
1: Evet. Ya orada diyorum ya bir bahtsızlığım var şefim. Kendimden çok eminim ama burada değilim. Şu koltuk.
0: Ben değilim. Şimdi dedim ki puan verirken bu kesin ters köşe yapacak dedim. Ben de şok oldum yani.
1: En başından beri Koray'a 5 puan vermiş olmam gerçekten büyük bir şanssızlık. Koray bugün liderlik masasında ilerliyorsa emin olsun benim sayemde.
4: Handan yarışmanın başından beri takip ediyorum. Çok hırslı bir arkadaşımız. Olumsuz bir anlamda söylemiyorum bunu. Gerçekten hırslı bir insan. Sanıyorum hırsının kurbanı oluyor. O hırsıyla dikkati dağılıyor ve tam konsantre olamıyor yemek tadarken.
0: Evet Koray abi hazırsan seninle devam etmek istiyorum.
4: Hazırım şefim.
0: Gel. Takalım gözlüğümüzü. Hazır mıyız?
4: Hazırız şef.
0: Hazırsan ben de hazırım. Başlayalım.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk çıtır mantıyı?
1: Şefim, çıtır olmuş. Çıtır kısmını beğendim. Tuzla ilgili bir problem yok. Baharatla ilgili bir problem hissetmedim. Malzemenin iç doluluğu biraz az geldi bana. Bunu hissettim. Sarımsak, yoğurt, baharat karışımıyla ilgili hiçbir şikayetim yok. Lezzetle ilgili bir problemi yok.
0: Kimin olabilir?
1: Şefim, bu benim olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Bunu biraz amoru kalın geldi bana şefim. Yine iş malzemesi orantısız olmuş gibi geldi. Tuz, baharat eksik değil. Yoğurdu, yani yoğurdun karışımı tam olmamış. Yani yoğurt ağırlıklı ağzıma geldi. Bunun benim tabağım olmadığını inanıyorum.
1: Kimin olabilir?
0: Merve Hanım veya Recep Bey'in olduğunu düşünüyorum.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır.

0: Facciamo.
1: Bunun da hamuru kalın. Bunun da iç malzeme dolgusu yetersiz geldi bana. Sos tadını alamadım nedense. O tereyağının içindeki baharatın karışımını alamadım. O lezzeti alamadım ağzımda. Çok beğendiğim bir mantı değil.
0: Kimin olabilir?
1: Yine Recep Bey ile Merve Hanım arasında gidip geliyorum.
0: Başka yarışmada kimse yok mu ya?
1: Handan Hanım'ın lezzetlisini bekliyorum şu an dört gözle.
0: Peki puanın gelsin.
1: Buna da sıfır.
0: Senin olma ihtimali var mı?
1: Var şefim. Bu koltuk çok zor bir koltuk. Yani böyle çok bilmiş iddialı konuştuğuma bakmayın. Aynı kararsızlığı Handan Hanım'la beraber ben de yaşıyorum şu an. Buraya oturunca bütün işler değişiyor.
0: Evet, dün de mesela kendi yemeğim diye.
1: Evet, evet, evet.
0: Kime 5 puan vermiştin?
1: Handan Hanım'a verdim.
0: Öyle mi?
1: Biz tabii koalisyon olduk ya Recep Bey'e göre. Evet, birbirimize veriyoruz puanlarımızı.
0: Açalım.
1: Sarımsağı bol olduğu için çok güzel. Ama nedense sos tadı gelmiyor ağzıma. Yani sosla ilgili yorum yapamıyorum o yüzden. Hiçbirinde de o ön plana çıkmamış. Halbuki tereyağının baskın tadını, o yoğurtla karışma tadını almak isterdim. Ama bunun tadı tuzu fena değil. Hamur kalınlığı da fena değil. Bu Handan Hanım'ın gibi geldi bana.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım gözümüzü. Yerimize geçelim. Evet. Bak bakalım.
1: Bravo.
0: Ne oldu arkadaşlar? Handan, Merve, Recep sustunuz ya.
2: Şefim söyleyecek bir şey yok. Yani Koray Bey gerçekten o kadar Handan'ın yemeğinden artık tattığını düşünüyorum. O kadar Emin nasıl konuşabiliyor, ben hayretler içerisindeyim. İkisi arasında giriyor sadece. Dört gün boyunca
3: yani ben
2: ya Handan'a veriyor ya kendine. Ya gerçekten helal olsun.
1: Şefim tecrübemi paylaşmak istiyorum bununla ilgili.
2: Yani Merve, Recep, Merve, Recep diğer tabaklar o kadar biliyor ki ben anlamadım artık, bir şey diyemiyorum.
3: Çok mu kötüydü, doğru söyle.
1: Şefim tecrübemi paylaşmak istiyorum tabii her şeyden önce. Ama sizden bir tek bir ricam var paylaşmadan önce. Herkesin yemeğini tahmin edebildim mi? Birebir tuttu mu acaba benimkini zaten?
2: Ya, her şeye, her şeye Merve, Recep dediği için biliyorsun tabii ki zaten.
0: Hemen hemen %90 bulabildim.
1: Şimdi
4: ben de nokta atışı.
1: Ben şurada bir şey söyledim aynı yemek yaparken. Dedim ki o kadar kalbi güzel ve temiz insanlarsınız ki inanmadılar bana. Oraya koltuğa oturdukları zaman gerçekten ne hissediyorlarsa onu söylüyorlar.
0: Tabii ki.
1: Ne istediklerini söyledikleri için de aşağı yukarı yorumları beynime işlersem eğer bir matematik kurabiliyorsun aşağı yukarı. Kimden ne çıkacağına dair. Şimdi Handan Hanım kendi yemeğine çok sarımsaklı dedi. Şimdi en son yediğim sağlam sarımsaklı geldi mesela.
0: En son yediğin Handan'ın yemeğiydi.
1: Mesela yani hani bu tüyo yapıyor diyorlar, ne bileyim bir şey yapıyor diyorlar ama bu gerçekten ortada olan bir şey. Bu üçüncü günüz, dördüncü güne geldik. Aşağı yukarı hamurlar hakkında yorum yaptılar mesela. Ya iki tane kalın hamur var. Merve ve Recep.
0: O zaman sen onlardan yola çıkarak buluyorsun zaten her şeyi.
1: Yani bugün öyle oldu.
0: Bence doğru tespit.
1: O yüzden gerçekten kötü bir niyetim yoktu.
3: Teşekkürler.
2: Kore'ye artık helal olsun diyorum çünkü yarışmanın başında Ahmet tabağını bulmaya devam ediyor.
0: Merve!
3: Geleyim mi? Geliyorum.
0: Yok gelme.
3: Ama çok heyecanlıyım.
0: Sen bugün Moldova'da bayağı soluklandın ya.
3: Evet.
0: Sesin çıkmıyor. Senin yemeğini herkes kötülüyor.
3: Besinler.
0: Sipariş de vermedi.
3: Vermesinler. Değmesinler. Ben bulmaya çalışırım bugün.
0: Gel bul kız. Geliyorum. Gel bugün yemeğini bul. Takalım gözlüğümüzü. Hazırsan başlayalım.
3: Evet hazırım.
0: Açalım. Nasıl bulduk kızarmış mantıyı?
3: Sarımsak çok yoğun. Hamuru çok kalın ama sarımsak çok güzel ezilmiş. İç harcından tat alamadım. Sadece yoğun bir şekilde sarımsak geldi. Ve hamur kalınlığı vardı, o kadar. İç harcından tat alamadım.
0: Peki kimin olabilir bu?
3: Handan Hanım'ın olabilir.
0: Peki puanın gelsin.
3: Sıfır.

0: Açalım.
1: Hamuru çok kalın. Fesleğen tadını ve kokusunu da aldım. Benim tabağım olabilir. Ben fesleğeni bayağı hepsini koydum. İnce ince de doğramadım. Hamurunu beceremedim yapmayı. Kalın oldu. Ama Recep Bey'in de olabilir. O yüzden kararsızım şu anda.
0: Puanın gelsin.
1: Kararsızım benim olabilir. Recep Bey'in olabilir. O yüzden 5 veriyorum.

0: Açalım.
1: Bu da kötü bir tabak. Dediğim, az önce dediğim gibi hamuru kalın ki ben de kötü yaptım. Bir önceki de tabak benim olabilirdi, bu tabak da benim. Kötü.
0: Kıyması, soğanı nasıl, fesleğini?
1: kıymasını alamadım çünkü sadece hamur tadını aldım, çok kalındı.
0: Kimin olabilir?
1: Ben risk alıyorum, tekrar beş diyorum çünkü...
0: Kaç diyorsun?
1: Beş.
0: Beş?
1: Evet.
0: Maşallah, oturduğundan beri sürekli beş veriyorsun.
1: Ne yapayım, vereyim. Kendime veremiyorsam da arkadaşlar güle güle puanlarını kullansınlar.
0: Handan'a beş verirsen nasıl olacak?
1: Ne yapayım? Yapacak bir şey yok.
0: Açalım. Evet, son tabak.
1: İlk tabağı tattığımda Handan Hanım'ın demiştim. Yorumu geri alıyorum, değil. Koray Bey'in olabilirdim. Bu tabak çok güzel bir tabak. Kim yaptıysa eline sağlık, Handan Hanım'ın tabağı.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım gözümüzü.
1: Hadi gel gel. Hadi gel.
2: Verdin mi kendine puanı?
3: Merve yine bulamadın.
1: Hadi gel.
0: Geç geç yerine geç. Buldun buldun geç.
2: Bulamamışım.
0: Buldun.
1: Hadi geç.
3: Gel gel bulamadın hadi gel. Tebrik ederim.
2: Ama biliyordum ya. Biliyordum ya.
1: Bravo.
3: Sonunda.
0: Bütün gün gıcık oldun, atıştın, adama da gittin, beş verdin.
3: İlahi adalet.
0: Şimdi Handan'la Koray birbirine bakarak çalışıyor. Recep'le de Merve birbirine bakarak çalışıyor.
3: Şefim biz hiç bakamıyoruz ki. Kavgalı olduğumuz için o ihtimali yok. Ama ikisinin ihtimali çok büyük yani. Yüksek.
0: Recep.
1: Sonuç belli.
0: Kadına kızdım mızdım baksana yine 5 puan verdim.
3: Daha eksik olmasın sağ olun söyledim.
2: Bence o benim de şu anda.
3: Ama küstüğüm geçmedi ayrı. Özür dilemedikten sonra geçmedi.
0: Ya sen de
2: etmiyorum,
0: ne kadar
2: puanı verdim ya. Puanı verdim daha ne özür dilemesi.
0: He?
2: Etmiyor bir de.
0: Hadi. Barıştıralım mı?
1: Evet.
0: Nasıl barıştıracağız Koraycığım?
1: Ben bir deneyeyim mi şansımı?
0: Buyur.
1: Ben büyüğünüzüm arkadaşlar. Lütfen barışın. Lütfen özür dile. Özür dilemek büyük erdemdir. İkiniz de çok güzel kalpli insanlarsınız. Gelin beni dinleyin.
3: Sevinirim özür dilemenin ne olduğunu aynen.
1: Lütfen.
2: Ben puanımı verdim. Ben ne gerek var?
1: Aha, o ayrı bir şey. Hayır. Özürse yarışma... başka bir şey. Hayır. Hadi gel dinle beni. Hatırım için.
2: Hayır.
1: 5 puan veririm.
2: Vermezsin.
1: Yani biraz sonraki yarışmada
2: verir. Vermezsin. Kendi emeğini bulup kendine verirsin.
1: Ben rica ediyorum senden.
2: Özür dilemiyorum.
0: Peki. Şefim yok. Israr etmeyelim.
1: Evet.
3: Koray'ın sanki üzerine vazifeymiş gibi Merve ile beni barıştırmaya çalışıyor. Sen kimsin ki beni barıştırıyorsun?
1: Sen kimsin lafına çok bozuldun. Defalarca tekrarladı bize. Fakat o barıştırma çabamdaki aynı kelimeyi bana da kullandı. O kendisiyle çeliştiğini gösteriyor. Ben öyle tahmin ediyorum. O kadar da hırslanmış ki inanın ne dediğini bilmiyor bence.
0: Evet, hazırsak artık bir lezzetli bir mantı yemek istiyorum. İlk Merve ile başlamak istiyorum. Özentisiz bir sunum. Nerede bunun tereyağı sosu?
2: Zamanım kalmadığı için sadece spatula ile öyle üstten koydum.
0: Hiç lokma yedin mi lokma?
2: Çok severim.
0: Çok sever.
2: Çok bayılırım.
0: Lokmanın kıymalı versiyonu. Kıymalı lokma için sana puanım. Emeğinden dolayı bir.
2: Teşekkürler. Şeften bugün çok kötü bir puan aldım. Ama yarın eminim ki çok güzel bir puan alacağım. Ki yarın çok güzel bir yemek yapacağım. Buna güveniyorum.
0: Handan. Teknik olarak, katlama olarak, yapış olarak en iyi mantıyı sen yaptın. Biraz kalın olmuş gibi duruyor. Mantının önüne geçen tek bir şey var.
4: Sarımsak.
0: Babanın hayırdır Kastamonu'da sarımsak tarlası falan mı var?
4: İki tane sarımsak vermiştiniz şefim. Hepsini kullanmak istedim ben de. Başka kullanacak bir yer düşünemedim.
0: Sarımsağın birini kıymaya kullanacaktın, birini sosuna kullanacaksın.
4: Orayı atlamışım.
0: Mantı çok güzel.
4: Teşekkürler.
0: Teknik muhteşem. Hamur kalın. Ama ben mantı yemek istedim. Sarımsak değil. Tereyağı tadı her şeyle muhteşem.
4: Teşekkürler.
0: Ama iki tane hata var burada. Bol sarımsak ve hamur kalın. Porsiyonlama, sunum bizim gösterdiğim yani benim vermiş olduğum birebir aynısı. Ama iki tane hatam var. İki puan kırdım. Sana puanım. Sen söyle. 3.
4: Bugün şeften 3 puan aldım. Şeften 3 puan almak tabii ki tamamen bir hayal kırıklığıydı benim için. Ama ciddi bir hata yapmıştım. Sarımsakların dozunu biraz arttırdığım için şef bu yüzden benden puan kırdı. Ama onun haricinde en güzel mantı ve en güzel tabak yine benimkisiydi.
0: Gelelim Recep'e.
3: Evet şef.
0: Recep bu mantı oldu mu sence?
3: Şefim aslında tattığında tadı lezzetli. Samimi söylüyorum şefim lezzeti. Bana göre...
4: Tattığında?
3: Evet.
0: Tattığında değil. Tattım. Şu an...
4: Kendi tabağını buldun.
0: Tatma evet. Olayına geçmedik daha. Sunumdan yani... bahsediyorum.
3: Şefim sunum hataları var. Az koyayım şefim. Son anda yine zaman problemi atıp bıraktım sadece. O kadar mı kötü şefim? Yani hiç sizden bir şöyle güzel yorum alamadım, ona yanacağım gideceğim. Son gün alacağım artık herhalde.
0: Ne tat var, ne tuz var. Hamur çok sert. Hamuru ilk önce cıvık yaptın, sonra unu sildin,
3: evet,
0: un verdik.
3: Doğru şefim.
0: Yoğurdun, hamur sert. Tereyağı yedim, yağ yedim. Yani. Donmuş bir yağ yedim. Sarımsağı göremedim. Sarımsağı nereye kullandın?
3: Hatırlamıyorum. Yani...
0: Yani yoğurtta sarımsak nerede? Ödünç alsaydın handandan. Sarımsaklı yoğurt. Millete giydirdin. Ne yoğurt veren var, ne un veren var. Strateji. Geliştirmen lazım.
3: Yok şefim, ben olduğum gibiyim. Yani yapacak bir şey yok.
0: Senin canlı yerinde ya.
3: Olduğum gibiyim.
0: Vallahi.
3: Yine bir emek var.
0: Normalde bu yemeğin hakkı bir. Zaten bir de un verdi sana. Bir puan da oradan gitti.
3: Evet şefim.
0: Sana puanı. Sıfır.
3: Valla bir türlü şansım dönmüyor. Şeften hep sıfır alıyorum ya da düşük puanlar alıyorum. Ama final günü yüksek puan alacağımı düşünüyorum.
0: Geçelim Koray Bey'e. Lider. Yoğurt nerede? Yoğurt nerede yoğurt? O kadar yoğurdu ne yaptınız? Yoğurt yok. Yoğurt yok. Yoğurt yok. Nerede bu yoğurtlar? Çöpe mi gitti? En büyük sıkıntımız israf.
1: Şefim yanlış anlaşılmak istemem. Yoğurdun hepsini kullandım. İnanın burada, atmadım.
0: Şimdi atıyorum. Yoğurdun hepsini kullandım dersen ben kızarım. Yoğurdun hepsini kullanan tabak burada.
1: Haklısınız.
0: Yoğurdun hepsini karıştırıp sıkma torbasına koyup... üstüne sıkıp geri kalanını çöpe atmak başka bir şey.
1: Haklısınız, doğru.
0: Nerede yoğurtlar? Recep, nerede yoğurt?
3: Şefim, dediğim gibi son anda az koydum ben.
0: Yoğurt nerede?
3: Yer kasede tabakta. Kaldı şefim.
0: Yoğurt
2: tabakta,
0: nerede?
2: Tabakta.
0: Nerede? Sıkma torbasında. Yani çöpte. Yoğurtsuz bir mantı. İnce açılmış mı bilmiyorum. Çıtır çıtır diş kıracak derecesinde. İlk önce o kadar muhteşem bir hamur hazırladım. İncecik böyle. Sonra hamuru kaldırırken parçalarla birlikte kaldırdın. Dedim ki toparlayabilirsin.
1: Evet.
0: Bir daha açtın hamuru. Aynen, hamura tur attırdın.
1: Evet.
0: Hamur sertleşti.
1: Kesinlikle.
0: Kötü bir mantı mı? Hayır, değil. Hiç kıyma koymadın mı ya? Kendine 2 puan kırıyorum. Sunum zayıf. Yoğurt yok. Hamur sert. Muhteşem olan tek bir şey var. Çıtır çıtır bir mantı. Bu mantıya puanım 3.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Artık bir 10 puan, bir 5 puan alın da. Peki. Elinize sağlık. Yine de emek verdiniz.
2: Afiyet olsun.
0: Güzel. Hazırsak 4 günün sonunda almış olduğunuz puanları söyleyeceğim şimdi. Merve. 23 puandasın.
2: İyi, güzel.
0: Handan. İkincilikten üçüncülüğe düştün. 33. Recep dipten gelip ikinci oldu şu an.
3: Mutluyum
0: 38
3: şef.
0: 38 puan.
3: Teşekkürler şef.
0: Ve Koray. 47. Yarın 10 bin liranın sahibi belli olacak. Yarın her şey değişebilir. Recep gibi pazartesiden dipten gelip bugün ikinciliğe yerleşti. O yüzden yarın çok önemli. 10 bin lirayı yarın bakalım. Koray mı alacak, Handan mı, Recep mi, Merve mi? Her an her şey olabilir. Çünkü yarın sıfırdan 10'a kadar puan veriyorlar. Bu çok büyük bir etken.
3: Finalin isimleri belli oldu. Yarın yarışma Koray ile benim aramda geçecek. Handan, Emer ve Bibi'ni yemeye devam etsinler.
1: Yarışmaya lider başladım. Çok da iyi başladım. 4. günde de liderim. Ama Asıl son gün bomba gün.

0: cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Ayşen Hanım merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Adım Ayşen Gemici. Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuyum. Şu anda ana sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum 6 yıldır. Boş zamanlarımda tiyatro ile ilgileniyorum. Hobim diyebilirim. O şekilde iyi bir yarışma geçiririz. Eğleniriz diye herkese başarılar diliyorum.
0: Ayşen Hanım öyle 3 yarışmacımız var ki şu anda sizinle aynı yerde bulunan. Ben hala dünün etkisinden çıkamadım. Çünkü tarihi bir final yaşadık. 3 yarışmacımız da finaldeydi ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştık. Keşke para ödülünü verebilseydik. Ama üçü de cevap vermeme hakkını kullanarak şu anda yine bizimle birlikteler. Öykü Hanım, siz etkisinden çıkabildiniz mi dünkü yarışmanın?
1: Yani çıkamadım. Bir de çok gerçekten heyecan verici böyle ilk böyle bir ilke eşlik etmek. Bugün için de çok heyecanlıyım. Bakalım ne olacak? Ayşen Hanım da endişe etmesin. Yani hep beraber güzel bir yarışma geçireceğimizi düşünüyorum.
0: Bugün dörtlü bir final diyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani. Mert Ali dün bir çılgınlık yapayım dedin ama yok. Sonradan vazgeçtin o çılgınlıktan.
3: Evet. Dün çılgınlık yapmaya çok müsaittim açıkçası. Ama böyle fırsatlar insanın hayatına her zaman gelmiyor. Benim için de aslında bazı insanlar için bu kadar büyük anlam ifade etmeyebilir ama benim için büyük anlam ifade ediyor aslında buraya katılmak. Ve ne olursa olsun yarışmacı arkadaşım Cansu'nun bile medeni cesareti. Bile dediğime bakmayın, aramızda 1000 puan veya 2000 puan vardı. Dünkü dörtlü mükemmeldi. Şimdi Ayşen Hanım'la da tanıştık. O da en az Cansu Hanım kadar dişli bir yarışmacı diye gördüm. Ben yine dörtlü finalin, üçlü finalin işten bile olmadığını düşünüyorum. Ben açık söyleyeyim, tüm programları, tüm bölümlerini izledim. Ben bu kadar dişli bir grup görmedim, onu söyleyeyim.
0: Doğru. Ümit ediyorum ki bugün de aynısı olur. Muhammed Bey, hafta başından bu yana beraberiz. Ve sizin için de tabii tarihi bir an oldu.
4: Kesinlikle öyle. Bugün dördüncü günüm, dün üçüncü günüm. Ve normal şartlarda 1'e ve 2'ye göre eksilen seviyede bir heyecan durumu olması gerekirken dün heyecanım daha üst seviyedeydi ve stres vardı. Kesinlikle farklı ve güzel bir yarışma oldu. Bugün yeni katılan arkadaşımızla birlikte kendisi bilinmez bir durumda bizim için şu anda.
0: Kapalı bir kutu şu anda.
4: Kapalı bir kutu aynen. O yüzden mutlaka renk katacaktır. Güzel olacağını düşünüyorum. Bugün dördüncü günüm ve her gün eğlenerek yarışıyorum. Keyif alıyorum. Arkadaşlara tekrar başarılar diliyorum.
0: Peki, ben de size başarılar diliyorum. Ve hemen formatımızla ilgili çok kısaca bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez 2000 puan değeri var. Ve son etap ise akıl oyunu etabı. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak ki dün bunu yaşamamıştık bildiğiniz gibi. Bugün acaba olacak mı, merakla bekliyorum. Final içinde 5000 lira para ödülü için yarışacak yarışmacımız, en fazla puan alan isim karşımda olacak. Ya da isimler. Ya da isimler. Artık bundan böyle sadece isim demeyeceğim. Açıldı, belki de kapardı. Birkaç isim de olabilir. 20 saniye süresi var yarışmacılarımızın ve isterseniz hemen başlayalım ilk etapla. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla cevap soruda başlıyor. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

Oyun dünyasıyla giriş yapıyoruz. Tüm dünyada en yaygın ve sevilen oyunlardan biridir. Çuha kaplı bir masa üzerinde eskiden fil dişinden ama artık özel bir malzemeden yapılan toplarla ve ıstakayla iki kişiyle oynanır. Oyuncular oyun masasında yer alan deliklere topu atarak sayı elde etmeye çalışırlar. Oyunun 8 top ve snooker gibi farklı çeşitleri vardır. Açı hesaplamak ve hızı ayarlamak oyunun iki temel kuralıdır. Sorumuz gelsin. Çuha kaplı bir masa üzerinde fil dişinden yapılan toplarla iki kişinin oynadığı bu oyunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Özellikle Snooker yani hastalık derecesinde ekran başına kilitlenip de sürekli izleyebileceğiniz bir türü. Bilmiyorum ilginiz var mı? Buyurun cevaplar lütfen. Muhammed Bey.
1: Bilardo.
0: Ayşen Hanım.
2: Bilardo.
0: Mert Ali.
3: Bilardo.
0: Ve Öykü Hanım.
4: Bilardo.
0: Yanda da bir. 8 var.
4: 8 numaralı top.
0: Bilardo'yu biliyor musunuz peki? Oynamışlığınız var mı?
4: Yani oynamışlığım var ama amatör derecede. Ama tabii tamamen keyfi. Zaten Semih Saygıner biliyorsunuzdur. Çok
0: 7.
4: ünlü.
0: 7. kez evet, dünya şampiyonu oldu.
4: Aynen öyle. Sadece seyrediyorum diyelim.
0: Mert Ali senin var mı ilgin?
3: Bilardo izlerim zaman zaman. Spora çok meraklıyım söylediğim gibi. Tabii bunların en yükseği futbol ve basketbol. Bunlara daha bir ilgiliyim ama tüm sporlara da hakim olmak için izliyorum zaman zaman. Ama iyi bir bilardo oynayıcısı olduğum söylenemez tabii ki.
0: Peki cevaba gidelim o halde. Dünkü gibi yine 4'te 4'le mi başlayacağız? Bilardo doğru cevap olacaktı. Ve ilk sorumuza tüm yarışmacılarımız da doğru cevabı verdi. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Çay kültürü konu başlığında bakalım neler var. Türkiye dünyada çayın en sevildiği ülkelerden biridir. Çay ülkemize 1600'lü yıllarda Osmanlı zamanında gelmiştir. Türkiye dünyada çay tüketiminde 3. çay üretiminde 6. sıradadır. Çay dünyanın farklı yerlerinde değişik şekillerde tüketilir. İngilizler çayı süt ekleyerek tüketir. Kuzey Afrika'da çay nane ile tüketilir. Tibet'te süt ile demlendikten sonra tereyağı ile karıştırılarak içilir. Ülkemizde en makbulü tavşan kanı olarak tanımlanan çaydır. Sorumuz gelsin. Ülkemizde küçük parçalara ayrılmış şekeri ağızda tutarak çay içme biçimine

0: Çay severler kulübü var mı acaba hiç?
1: Yoksa hemen kurabiliriz
0: bir
1: tane.
0: Ben bilmeden sordum yani şu anda.
1: Kurabiliriz hemen bir tane Ersin Bey.
0: Ben çok severim de o yüzden.
2: Ben sevmeyen hastasıyız. Çok görmedim. Sevmeyen çok görmedim.
0: Kahve mi çay mı Ayşen Hanım?
3: Ben çaycıyım.
0: Çaycısınız. Kesinlikle. Muhammed Bey?
2: Çay ön planda. Kahveyi de severim ama çay ön planda.
0: Şeker var mı?
2: Yok.
3: Benim de yok.
2: Şeker yok.
0: Dörtte dört şeker yok. Sorunun doğru cevabı var mı?
2: Var.
3: Var.
0: Peki buyurun lütfen cevapları göreyim. Muhammed Bey?
2: Erzurum yöresinde daha çok bu şekilde tüketilir. Kıtlama usulü.
0: Diyorlar.
2: Evet.
0: Ayşen Hanım?
3: Benim cevabım da kırtlama.
0: Kırtlama?
3: Evet.
0: Siz bir de R harfi koydunuz oraya. Kırt dediniz. Peki Mert Ali Bey'e bakalım.
2: Cevabımdan eminim. Kıtlama.
0: Ve Öykü Hanım?
1: Ben de kıtlama dedim. Ayşen Hanım belki hani... Kırt diye
2: daha mantıklı aslında
1: yanılmış yani. Olabilir kıtlama. Ama kıtlama diye biliyorum.
0: Peki o zaman doğru cevaba gidelim en iyisi. Doğru cevap kıtlama olacaktı ama siz her ne kadar kırtlama yazsanız da evet. R harfi de aynı şekilde Türk Dil Kurumu'nda geçerli olduğundan dolayı kırtlamayı da doğru cevap olarak kabul ediyoruz Ayşen Hanım. Az önce bir harf yüzünden belki acaba şüphesine sahip evet. oldunuz ama o şüphe böylelikle ortadan kalkmış
3: Üzülmüştüm
0: oldu.
3: Üzülmüştüm ama şu an mutlu oldum. Zaten ben de ikisi de olabilir gibi düşünmüştüm. Sevindim şu an.
0: Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bir yolculuğa çıkartacağım şimdi sizi. Kuzeydoğu İtalya'da yer alan 118 adanın üzerine kurulu bir şehirdir. Doğal güzellikleri, sanat eserleri ve mimarisiyle ün yapmıştır. Şehirde 400 köprü ve 180 kanal bulunmaktadır. Kanallar arasında şehrin sembolü haline gelmiş gondollarla gezilir. Güvercinleriyle ünlü San Marco Meydanı turistlerin en sevdiği yerlerin başında gelir. Şehir her yıl binlerce katılımcının rengarenk kostüm ve maskelerle katıldığı karnavalıyla dünyaca ünlüdür. Sorumuz gelsin. İtalya'nın kanalları ve tarihi eserleriyle ünlü şehrinin adı nedir? Süreniz başladı. Yarışmacılarımız cevaplarını hemen yazdılar. Mert Ali son Lazio deplasmanına gittin mi Galatasaray'ın?
2: Deplasmanlar şu an yasak. Yasak değildi. Galatasaray iki maçlık bir ceza almıştı. Yurt dışına gidemedik ama hani açık söyleyeyim. Yurt dışına zaten imkanımız varken de gidememiştik.
0: Şu an pandemiden dolayı gidememiştin.
2: Tabii. Hayır, öncesinde hayır, yurt dışına gidemiyordum. Türkiye içerisindeki
0: deplasmanlarda varsın.
2: Gidiyordum. Evet.
0: Türkiye dışına hiç çıkmadın şu ana kadar.
2: Deplasman için çıkmadım. Evet.
0: Hiç gitmedin. Belki bundan sonraki aşamada eğer olursa 16 turunda mücadele edecek Galatasaray.
2: Hedeflerim arasında var. O da küçük bir hayal diyelim bizim için. Yine peki. Gideceğiz inşallah.
0: Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen.
2: Venedik.
0: Ayşen Hanım.
1: Venedik.
0: Mert Ali.
2: Şöyle bir ikilemde kaldım. Soruyu ilk gördüğüm anda binaları falan görünce Venedik dedim. Ama şöyle bir sıkıntıya düştüm, talihsizliğe düştüm. Venedik dünyanın en küçük nüfus olarak en küçük ülkesi miydi yoksa şehri miydi?
0: Onun Venedik arasında, mi orası peki? Yoksa karıştırıyor olabilir misin?
2: Vatikan, o. Vatikan. Vatikan.
0: Ya. Evet. Evet, peki Öykü Hanım siz?
1: Ben de Venedik yazdım. Zaten kanallarıyla ünlü dediğiniz zaman hemen gözümde canlandı.
0: En büyük ipucu oydu aslında.
1: Evet.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse. Doğru cevaba gidelim. Venedik 3 yarışmacımıza puanları getiriyor. Mert Ali bayağı üzüldün herhalde.
2: Üzüldüm ama neyse ki önceki yarışma gibi yüksek puanlı bir etap değildi ve
0: puanlarda bölüşüldü. Denir.
2: Puanların bölüşülmesi çok hoşuma gitti. Ümit ediyorum önümüzdeki sorularda ve önümüzdeki etaplarda kapatacağım.
0: O zaman geçelim isterseniz 4. soruya yani ilk etabı bitirelim artık.

sadece toplumsal sorunların çözülmesi için sallar. En büyük düşmanı bir Moğol savaşçısı olan Jamoka, uzatmalı sevgilisi ise güzeller güzeli Bayır Gülü'dür. Çizgi roman ilk kez 1963 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Bu ünlü karakter maceralarında Cengiz Han döneminde, yani 13. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan 20'li yaşlarında bir Uygur gencidir. Ancak ilerleyen sayılarda farklı zaman dilimlerinde ve benzer tarih dekorlarında da yer almıştır. Sorumuz gelsin. Suat Yalaz'ın ölümsüz karakteri olan bu ünlü çizgi romanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yanlış hatırlamıyorsam eğer 1980'li yıllarda, 80'li yılların başında bir gazete aynı zamanda bir ek olarak da veriyordu bu çizgi romanı. Acaba bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Muhammed Bey.
1: Ben aslında sorunun sonuna doğru Uygurlara indiğinizde uzaklaştım bundan ama yine de başka bir cevabım olmadığı için Köroğlu dedim.
0: Köroğlu dediniz. Ayşen Hanım.
2: Ben üzgün hatta ağlayan bir yüz yaptım.
0: Göz damlası mı?
2: Evet.
0: Göz yaşı.
2: Yani çizgi romanlarla çok fazla bilgim yok ve hiçbir şey hatırlayamadım. O yüzden boş bıraktım üzülerek.
0: Mert Ali.
3: Açık söylüyorum, çizgi romanlarla hiç aram yok. Hani doğru düzgün bir tane biliyor muyum? Bence bilmiyorumdur. Ben burada Dünyalar Tatlısı 7 yaşındaki kız kardeşime selam yollamak istiyorum. Kendisi de daha yeni okuma yazma aşamasında. Onun için Elif Gülce diyorum.
0: Elif Gülce.
3: Evet.
0: Buradan Elif Gülce'ye el sallayalım o halde madem öyle. Öykü Hanım.
4: Ya ben Tarkan dedim. Atıl Kurt Tarkan. Ama bu bir çizgi romandan mı geliyor? Açıkçası benim de çizgi romanlarla aram yok. Filmlerini biliyorum. İşte Kartal Tibet'in canlandırdığı. Onları izlemişliğim var. Hani Moğol, Cengiz Han. Belki olabilir, belki tutar diye Tarkan yazdım.
0: Ya tutarsa dediniz. Acaba tutar mı? Buyurun görelim o halde. Tutmadı Öykü Hanım çünkü...
1: Ben de aslında çağrışım yaptı ve ben Köroğlu... Yani şu anda kara olan ya bir çizgi film karakteri, pardon çizgi roman karakteri sürekli aklıma geliyor. Görüldüğü üzere yani telaffuz bakımından yakınlığından da anlaşıldığı üzere ben aslında ya çok üzüldüm.
0: Yaklaştınız. En çok yaklaşan evet. Siz oldunuz. Yani kelime olarak acaba
1: evet,
0: mı diye. Peki. İlk etabı son sorusunu puansız olarak tamamlıyoruz ama şöyle bir puanlara bakarsak eğer dünkü çekişmenin sanki bugüne yine yansıyacağını görebiliriz. Neden? Öykü Hanım 850 puanınız var. Mert Ali 500 puanınız var. Ayşen Hanım bugün aramıza katıldınız. 850 puanınız bulunuyor. Ve Muhammed Bey 850 puanınız var. Şu anda beklenen performansı gösteremeyen bir tek Mert Ali diyebilirim herhalde.
3: Kaçılacağız inşallah, düzeleceğiz.
0: Daha önümüzde 8 soru var çünkü.
3: Evet, inşallah.
0: İkinci etaba geçiyoruz. Yeni etap, dikkat etabı. Cevap soruda, dikkat etabıyla devam ediyor. Artık sorunun içinde saklı cevap ve her bir sorunun değeri de 2000 puan oldu. Beşinci sorumuzun konu başlığı geliyor.

Tarihi bir yolculuğa çıkartıyorum sizleri. Nefertiti milattan önce 1370 ila 1330 arasında yaşamış bir Mısır kraliçesidir. Firavun Akineton'un eşidir. Nefertiti'nin renkli büstü günümüzde Berlin'de sergilenmektedir. İlk kez 1924'te sergiye açılmıştır. Eski Mısır tarihine ait bütün kitaplar onun dillere destan güzelliğinden

0: bahseder. Adı güzellik geliyor, güzel olan ya da güzelden gelen anlamlarına gelir. Nefertiti Mısır'ın en güçlü kadınlarından biriydi. Kocası Akineton yani Firavun'la aynı düzeyde bulunuyordu. Sorumuz gelsin. Nefertiti'nin renkli büstü ilk kez ne zaman sergilenmiştir? Süreniz başladı. Hangi yılda ilk kez sergilendi? Saçları siyah, gözleri koyu renk. Minyon tipli filmlerde, bilmiyorum hiç izlediniz mi ama... Ya da ilk kez duymuş gibi bakıyorsunuz şu anda bana. Ayşen Hanım öyle mi?
1: Yok hayır, duydum tabii ki.
0: Bilginiz var. Mert Ali?
2: Bilgim yok.
0: İlk defa mı duydun?
2: İlk defa duyuyorum.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Peki cevaplarınızı göreyim o halde. Muhammed Bey?
3: 1920.
0: Ayşen Hanım?
1: 1924.
0: Mert Ali?
2: 1924.
0: Ve Öykü Hanım?
4: 1924. Ben daha önce Mısır'ı ziyaret etme şansına sahip oldum. Gerçekten çok mistik ve güzel bir yer. Nefertiti, Tutankamon, bunlara aşinayım biraz. O yüzden aklımda tutmam da kolay oldu. Berlin'deydi sanırım. Aynen Berlin'de,
0: evet,
4: 1924'te.
0: Berlin'de. Acaba kaç yılında ilk sergilendi? Cevabı görüyoruz. Ben ne demiştim? Cevap soruda. Nefertiti'nin renkli büstü günümüzde Berlin'de sergilenmektedir. İlk kez 1924'te sergiye açılmıştır. Cevap soruda. Üç yarışmacımız doğru cevabı veriyor ve böylelikle Ayşen Hanım, Mert Ali, Öykü Hanım ikinci etaba puanlarla başlıyor. Değerli izleyiciler, hiç vakit kaybetmeden yeni sorumuza geçiyoruz.

Konu başlığımız ATM. Automatic Teller Machine, yani otomatik vezne makinesi. Makinenin tasarımcısı Osmanlı İmparatorluğu doğumlu olan ancak Amerika vatandaşı Ermeni Luther George Simjian'dır. Dünyanın ilk ATM'si İskoç mucit Shepherd Barron tarafından icat edildi. Tam anlamıyla ATM sayılabilecek ilk cihaz 27 Haziran 1967'de Londra'da hizmete sunuldu. İlk ATM'den madeni birlikler halinde 5 sterlin çekilmişti. Dünya üzerindeki ATM sayısının 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bankalar ATM cihazlarına bankamatik veya paramatik gibi farklı isimler de verebiliyor. Sorumuz gelsin. İlk ATM nerede hizmete sunulmuştur? Süreniz başladı.

0: Mert Ali, keşke ekranda az önce yani nasıl bir hiddetle sildin, tekrar yeniden yazdın, izleyebilsen tekrarını.
1: İzleyeceğim inşallah.
0: Bir şeyler sildin, ne sildin?
1: İskoçya yazacaktım. Sonra bulan kişinin İskoç olduğu aklıma geldi.
0: Değiştirdim.
1: Sanki bir Londra duydum. Herhalde İngiltere'dir diye düşündüm. Amerikan vatandaşı olduğunu hatırlıyorum. Ermeni asıllı olduğunu hatırlıyorum. Ama İngiltere yazdım. Umarım doğrudur.
0: Sen İngiltere yazdın. Diğer yarışmacılarımızın cevaplarını göreyim o halde. Evet. Buyurun lütfen. Muhammed Bey.
2: Londra.
0: Ayşen Hanım.
3: Ben de Londra dedim.
0: Siz neden Londra dediniz?
3: Londra diye hatırlıyorum. Bir an acaba ülke mi diye tereddütte kaldım. Nerede dediği için Londra yazdım sonra.
0: Mert Ali.
1: Şimdi az önce Londra diye bir şey duydum. O yüzden İngiltere yazdım dedim. Ümit ediyorum kabul olur.
0: İngiltere'yi de bak az önce ben nasıl yazdığını görmedim ama yazarken gördüm seni.
1: bu çabaya bir puan.
0: Hayır. Yani bir kendin bir okur musun ne olur
1: yazdığını. Okudum. R ve E'si aşağıda.
0: Yani şunu birine göstersen acaba İngiltere diye bir çırpıda söyleyebilir mi?
1: Yani ama bu bence İngiltere. Yani T'si burada, R'si burada.
0: İngili ne yazıyor orada gerçekten?
1: İngiltere. İngiltere.
0: Ya bak sen yine yazdığın olmak
1: lazım. Ama bu çabaya ben olsam puan veririm ve Londra olduğunu söyledim yani.
0: Öykü Hanım ne diyorsunuz? Siz okuyabiliyor musunuz?
1: Okursunuz.
4: Yani kendisi benim rakibim olduğu için ben puan vermezdim.
0: Sizin cevabınız?
4: Londra.
0: Londra. Şimdi Mert Ali.
1: Londra dedi.
0: İstersen ben ne demişimi gidelim.
1: Londra dediniz.
0: Londra mı dedin?
1: Londra dediniz ama ben başta söyledim Mersin Bey. Olsa güzel olur sanki.
0: Önce bir görelim ben ne demişim acaba gerçekten Londra mı dedim.
1: Londra dediniz.
0: Tam anlamıyla ATM sayılabilecek ilk cihaz 27 Haziran 1967'de Londra'da hizmete sunuldu. Londra dedim. Şu anda merak ediyorsun değil mi?
1: Yeşil değil.
0: Sence yeşil mi kırmızı mı?
1: Ben olsam yeşil verirdim.
0: Ama ben sen değilim.
1: Canın sağ olsun.
0: Çünkü neden? Dikkat etabının en önemli noktası benim sizlere okumuş olduğum detaylarla ilgili zaten. Ne diyorum? Cevap sorunun içinde saklı. Yani burada eğer şunu söylemiş olsaydım, İngiltere'nin başkenti Londra'da diye bir ifade kullanmış olsaydım, o zaman belki en azından oradan kurtarabilirdik. Çünkü niye? İngiltere'de demiş olurdum. Ama Londra dediğim için ne diyorsam dikkat etabının en önemli özelliği de o. Bu yüzden puan veremiyoruz. Şimdi yeni sorumuza geçiyoruz.

Sanat akımları konu başlığımız. Klasisizm bilinen en eski sanat akımıdır. Rönesans'la birlikte ortaya çıkmıştır. Temelinde mimesis, yani doğayı taklit etme ve gerçekçilik vardır. Barok, klasisizme tepki olarak 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu akıma bağlı ressam ve heykeltıraşlar sanat eserlerindeki ölçüyü reddetmiştir. İzlenimcilik adıyla da bilinen empresyonizm yenilikçi bir akımdır. Sürrealizm günümüzün en popüler sanat akımlarından biridir. Sorumuz gelsin. Klasisizme tepki olarak çıkan sanat akımının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yedinci sorumuz. Sanatta aramız nasıl Ayşen Hanım?
1: Aslında iyi olmaya çalışıyor. Yeterli olduğunu düşünmüyorum ama daha çok ilgilenmek isterim. Van Gogh Müzesi'ne gitmiştim Hollanda'da. Çok fazla ilgimi çekmişti ve çok beğenmiştim. Yani keşke imkanımız olsa da bu ressamlara dair bütün müzeleri gezebilsek. Öyle umut ediyorum.
0: Sizin Öykü Hanım?
2: Ben çok severim. Bu bahsettiğiniz akımları da hem biliyorum hem işte yapısını da biliyorum. Resim özellikle çok seviyorum. Ama biraz hani sanat akımları birbirini takip ettiği için müzikle de ilgileniyordum. Yan flüt çalıyordum ben.
0: Flüt çalıyordunuz.
2: Evet, barok biliyorum o yüzden. Hani böyle daha işlemeli, çiçekli, böcekli vesaire. Öyle yani, cevabım da doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Peki o zaman cevapları göreyim ben. Muhammed Bey?
3: Barok akımı.
0: Emin misiniz? Önceden eminim falan
3: eminim,
0: diyordunuz.
3: Eminim, evet.
0: Ayşen Hanım?
1: Barok, ben de eminim.
0: Siz de eminsiniz. Mert Ali?
4: Barok.
0: Ve Öykü Hanım?
2: Barok.
0: Peki, 4'te 4 aynı cevabı görüyoruz. Acaba ben ne demişim? Barok, klasisizm ve tepki olarak 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Cevap soruda. Barok doğru cevabı. Böylelikle yine tüm yarışmacılarımızın önündeki puanların arttığını ve yemyeşil olduğunu görüyoruz. Ve giderek tabii ki daha heyecanlı sorulara doğru geliyoruz. Şu anda müthiş bir çekişme. Dünkü çekişmeye benzer bir çekişme var yarışmada. İkinci etabın son sorusu gelecek. Bu sorunun farklı bir özelliğinin olacağını da ifade edeyim. Ama önce konu başlığına gidelim.
5: Half court shot by Rob. He drills it.

0: Efsane basketler sporla devam ediyoruz. Tarih 11 Eylül 2010. Dünya Basketbol Şampiyonası. Yer İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu. Türkiye Sırbistan yarı final maçı. Maçın bitmesine saniyeler var ve skor Türkiye 81, Sırbistan 82. Tam olarak da son saniye. Türkiye nefesini tutuyor ve bir son saniye basketini de Kerem Tunçer'i fililere yolluyor. Türkiye bu baskette finale kaldı ve finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Ancak ne yazık ki final maçında Amerika'ya 81-64 mağlup olmuştuk ve dünya ikincisi olarak da şampiyonayı tamamlamıştık. Şimdi o son saniye baskete götüreceğim sizleri. Belki gözünüzün önünde canlanmış olabilir ama izletmek istiyorum hem size hem de izleyicilerimize. Lütfen dikkatli bir şekilde bakalım.
1: Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri basket! Kerem Tunçeri! Kerem Tunçeri!
0: 2010'du. Yani izlediğimizde yine aynı şekilde tabii ki tüylerin diken diken olduğu bir anı yaşadık. Şimdi sorumuz geliyor. Türkiye-Sırbistan maçında Kerem Tunçer'i son saniyede basket attıktan sonra acaba spiker kaç kez Kerem Tunçer'i demiştir? Murat Muratanoğlu'nun anlatımıydı. Kaç kez Kerem Tunçer'i dedi? Süreniz başladı.

0: Buradan selam ve saygılarımızı iletelim büyük usta Murat Muratanoğlu'na. Yanında da İhsan Bayülken yorumcu olarak yanda bağıran kazandık kazandık diye oydu. Ekrana getirdiğimizde acaba neye odaklandınız Muhammed Bey?
1: Ben ısrarla Kerem Tunçer'in forma numarasına odaklandım. Bir de kaçıyor sürekli, koşuyor falan, sonra da gördüm.
0: Yakaladınız mı?
1: Evet.
0: Kaç?
1: O sene 10 numaraydı. O evet. Sene basketbol maçını yani hayatımda izlediğim en zevkli turnuvaydı. Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları final maçında hatta ailemle birlikte izlemiştim. Zaten çok fazla doluydu spor salonu.
0: Ben oradaydım. O anı, o son saniyeyi, o heyecanı, o mutluluğu ve yaklaşık bir hafta 10 gün boyunca da ses kısıklığı, sesim neredeyse çıkmıyordu. O sevincin, o son saniye basketinin olağanüstü, çünkü güzel bir geri dönüşe imza atmıştık. Peki o zaman cevaplarınızı acaba neler yansıdı ben de merak ediyorum. Muhammed Bey.
1: Açıkçası görsel hafıza ile ilgili soru sorulduğu zaman ekran...

0: Ekranda kalan görüntüye göre oldukça uzun kaldı. Oradan da zaten bir şüphelendim yavaş yavaş. Dolayısıyla cevabı yazarken de kesinlikle saymadım, oraya odaklanmadım. Ama uzun süre kaldığını biliyorum. İçimden de biraz tekrarla tahmini bir sayı yazdım. 12 diyorum. Kısmet diyorum arkasından da.
1: Peki Ayşen Hanım.
2: Ben de dediğim gibi en fazla 6'ya kadar saydım. Muhtemelen üzeri vardır ama içimden 6 yazmak geldi. 6 kere hatırladığım için.
1: Mert Ali.
3: Şimdi banko onun üstünde, net eminim. Ondan aşağı olamaz.
1: 10 dahil mi?
3: 10 olabilme ihtimali var ama ondan aşağı olmayacağına kesin eminim. 12'dir. Yani 12 diyorum. Yanılırsam 2-3 sayıdan fazla yanılacağımı düşünmüyorum. Bakalım.
1: Öykü Hanım.
4: Ben 9 dedim. Şöyle tekrar bir hatırlayıp tekrar saymaya çalıştım. 9'a kadar gelebildim. Yani ben ondan yüksek olduğuna çok emin değilim açıkçası. Mert Ali Bey kadar. O yüzden peki. 9 dedim.
1: O zaman hep birlikte saymaya başlayalım madem öyle. Acaba Murat Muratanoğlu o son saniye basketinde kaç kez Kerem Tunçeri demiş? Buyurun izliyoruz.
5: Hidayet Türkoğlu, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri basket! Kerem Tunçeri!
1: Ah. 10 olacaktı doğru cevap. Mert Ali ne oldu? Masaları falan dövmeye başladın artık.
3: Kritik bir soruydu. Gerçekten çok kritik bir soruydu. Önümüzde 4 soru olabilir ama spor sorusu. Çok iddialıyım. Hani forma numarasını biliyorum o derece. Hani benim 2010'da oynanan bir Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Forma numarasını biliyorum. Ama dediğim gibi ondan aşağı olmadığına eminim de demiştim. İki fazla saymışız.
1: Ama hakkımızı verin, güzel bir soruydu.
4: Çok evet, güzel bir soruydu.
1: Güzel bir soruydu.
4: Ters köşe olduk.
1: Peki, etabı bitirdik. 8. sorumuzdu. Şimdi hemen puan durumunu da hatırlatayım. Ayşen Hanım, bugün bizimle birlikte olmaya başladınız ve 2750 puanınız var şu anda. Öykü Hanım'la beraber en fazla puan alan yarışmacılarımızdan birisiniz. Ve Muhammed Bey, 2050 puanla 3. sırada yer alıyorsunuz. Mert Ali, 8 soruda 1700 puan topladı ama dünü unutmayalım. Dün son anda bir geri dönüş ve böylelikle finale adınızı yazdırmıştınız. Artık final öncesinde önümüzde 4 tane soru kaldı. Yeni etap, akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabında her bir sorunun değeri artık 3000 oldu. Ve işte yeni sorumuzun konu başlığı.
6: Tüm yelkenleri maynaydı. Tobaya gidiyoruz. Git Mustafa, git.
1: Ertuğrul Fırkateyni konu başlığımız. Ertuğrul Fırkateyni Sultan Abdülaziz döneminde yaptırıldı ve 1863'te denize indirildi. 79 metre boyunda, 15,5 metre genişliğindeydi. 10 mil süratle 9 saat yol alabiliyordu. 1889'da 2. Abdülhamit'in Japon İmparatoruna hediyeleri de götürmek üzere yola çıktı. 1890'da Japonya'ya vardı ve 3 ay burada kaldı. Yapılan tayfun uyarılarına rağmen Ertuğrul 15 Eylül'de geri dönüş için planladığı gibi yola çıktı. Bir gün sonra Kushimoto açıklarındayken tayfuna yakalandı ve kayalara çarparak battı. Komutanı Tu Amiral Osman Paşa ve 532 denizci şehit oldu. Sadece 69 kişi sağ kurtulabildi. Sorumuz gelsin. Ertuğrul Fırkateyni gün, ay ve yıl olarak hangi tarihte batmıştır? Süreniz başladı.

0: ince ama çok çok büyük bir detaya yakaladıysanız herhalde karşımda birazdan doğru cevabı göreceğimi ümit ediyorum. Buyurun cevaplar lütfen. Muhammed Bey.
1: 8 Eylül 1890 dedim.
0: Ayşen Hanım.
2: Boşluk 1890 hatırlayamadım. Gün ve ayı aklımda tutamadım.
0: Tutamadınız. Mert Ali.
1: İddialı bir giriş yapayım. Tek başıma puan alacağım.
0: 16 Daha Eylül. Ülke Hanım'ın cevabını görmediniz ya.
1: Gördüm.
0: Nerede gördün?
1: Kaldırırken.
0: Göz ucuyla da oraya mı bakıyorsunuz?
1: Yok vallahi bittikten sonra. Bakın.
0: Bir de vallahi diyor.
1: Vallahi.
0: Peki 16 Eylül 1890.
1: Evet.
0: Ve Öykü Hanım.
3: Ben 15 Eylül 1890 dedim. Hani bilmiyorum.
0: Dediniz
3: öyle
0: mi 15 Eylül diye?
1: Şöyle belirteyim.
3: 15.08.
0: Yani?
1: 15 Ağustos yapar.
0: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos.
3: 9. ay evet aynen öyle.
0: Eylül.
1: Bir de şöyle 15 Eylül'de yola çıktı. Bir gün sonra battı.
0: Siz aslında
3: evet.
0: Eylül yazdığınızı zannediyorsunuz.
3: Evet, aynen öyle.
0: 15 Eylül 1890 diyorsunuz ama.
3: Keşke yazsaydım, yine doğru olmayabilirdi ama en azından bu hatayı yapmazdım.
0: Peki, şu anda yarışmanın seyrini değiştirebilecek bir soru olabilir bu. Görelim doğru cevabı. 16 Eylül 1890 Mert Ali tek başına yeni etaba böylelikle çarpı 2 puanla başlıyor. 7700 oldu puanı. Eminim tek başıma puan alacağım
1: evet,
0: dedin.
1: Evet. Çok emindim.
0: Öykü Hanım. Şey olsaydı eğer. Yani 15 Ağustos yazmışsınız.
3: Evet.
0: Onu 16 yazmış olsaydınız ben çok üzülürdüm.
3: Ama evet zaten doğru olmayacak.
0: Evet. O yüzden herhalde oradan kurtarmış oldunuz böylelikle. Tebrik ediyorum Mert Ali. Tek başına bildiği için diğer yarışmacılarımızın da alkışlamasını rica ediyorum. Şu anda 9. sorumuzu geride bıraktık. Ve işte heyecan yavaş yavaş daha da artacak gibi görünüyor. Yeni sorumuza geçiyoruz.

Petra Antik Kenti detaylarda neler var? Ürdün'de yer alan Petra Antik Kenti'nin geçmişi milattan önce 400 yılına dayanıyor. Kent milattan önce 400 ila milattan sonra 106 yılları arasında Nebatilerin başkentiydi. 100 kilometrelik bir alana yayılan Petra Antik Kenti'nin ilk yapım amacı halen sırrını korumaktadır. Ancak son araştırmalar Petra'daki El Hazne'nin altında gizli bir bölüm olduğunu, burada kral mezarlarının yer aldığını kesin bir biçimde ortaya koymuştur. Petra Antik Kenti'ndeki tiyatro, tapınak gibi tüm yapılar kireç taşından oymadır. Kent, 106 yılında Nebatilerin kaybettiği savaş sonucu Roma hakimiyetine geçti. 661'de Emevi uygarlığı, 750 yılında Abbasiler kenti ele geçirdi. Ancak depremler ve savaşlar nedeniyle kent 1812 yılında keşfedinceye kadar unutuldu. 2007 yılında açıklanan dünyanın 7 harikası listesinde Petra Antik Kenti de yer aldı. Sorumuz gelsin. Petra Antik Kenti kaç yıl Nebatilerin hakimiyetinde kalmıştır? Süreniz başladı.

0: Acaba sorumuzun cevabı ne oldu? Buyurun lütfen cevaplar. Muhammed Bey.
1: 600 milattan önce 400 yılında kurulmuş. 661 yılında ilk Emevilerin hakimiyetine geçmiş. 710'da Abbasilerin. Öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla ben 1061 yıl diyorum.
0: 1061 dediniz. Ayşen Hanım.
2: Ben ne yazdığıma baktım biraz önce. O kadar karıştırdım ki. Yani 400 ve milattan sonra 106'yı hatırlıyorum ama hangi millet olduğuna emin olamadım ve 506 dedim.
0: Siz ikisini toplayıp bu şekilde bir
2: yani öyle kaldı aklımda ama emin değilim.
0: Peki Mert Ali?
3: Şimdi şöyle cevabı göremedim ama eğer aynı cevapları yapmadıysa ya Muhammed Bey'inki doğru ya benimki. 400'de kuruluyor, 106'da bir şey oluyor, el değiştiriyor herhalde. 661'de de Roma kuruluyor. Ben 106'yı hesap ettim, 555 dedim. Eğer 400 hesap ediliyorsa bence Muhammed Bey'inki doğru. 106 hesap ediliyorsa benimki doğru. Ben cevaba 555 diyorum.
0: Öykü Hanım'ın cevabını biliyor musun Mert Ali?
3: 455 demiş.
4: Benim kafam karıştı biraz. Yani kim ne zaman aldı onu unuttum. Sanırım Roma İmparatorluğu aldıysa 106 yılında benim cevabım yanlış. Ama ben sanki 106'da Nebatiler aldı gibi hatırlıyorum.
3: Bir tık işlem hatası
4: biraz mı? Kafam karıştı bilmiyorum olabilir biraz heyecanlandım.
3: Bir tık işlem hatası var.
4: 11'den 6 çıkardım
3: evet,
4: 5.
3: Bir tık işlem hatası var orada.
4: 1 aldım komşudan tamam. 5 kaldı.
0: İşlem hatası
4: evet,
0: mı?
4: Aynen 555 olması evet, gerekiyor 555. Evet şu an.
0: 555 olacak ama
4: evet,
0: işlem
4: 555,
0: hatası yaptınız.
4: Aynen öyle.
0: Mert Ali zaten bir anda herkesi eledi. Normalde evet, işlem hatası olmasa orası da 555 olacaktı.
3: 555 zaten onu görmedim dedim. Hani gördüğüm kadarıyla söyledim. Duyduğum kadarıyla daha doğrusu.
0: Peki Mert Ali bayağı bir iddialı.
3: Yok iddialı değil.
0: Ayşen Hanım da hemen eleyi verdi. Ben, farkındasınız değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet beni saymadı bile.
0: Ya evet yani ya Muhammed Bey'inki ya benimki doğru dedi.
3: Ben
0: bir
3: öyle
0: anda yarışmanın bu bölümünü kendi kendine bitirdi.
3: Estağfurullah.
0: Ama bir gidelim mi cevaba?
3: Gidelim.
0: Doğru cevap neymiş hep birlikte görüyoruz.
3: Hadi
0: 506 doğru cevap olacaktı. Ayşen Hanım'ı alkışlıyoruz. Mert Ali Bey size ceza olarak bir kez daha alkışlamanızı rica ediyorum Ayşen Hanım'ın.
3: Evet ben...
0: Çünkü hiç saymadınız bile ya. Evet.
3: Kesinlikle, kesinlikle. çok emin olduğun zaman insan bazen şaşırabiliyor. Ben Ayşen Hanım'dan özür diliyorum ve tebrik ediyorum. dediğim gibi yine 400'ü, 106'yı verdim ama yine bir dikkat yani oradaki kelimelere dikkat etmemek beni yanlışa götürdü. Ümit ediyorum yine kapatırız.
0: Ayşen Hanım tebrik ediyorum tekrar.
2: Teşekkür ederim.
0: Şu anda 8750 puanla liderlik koltuğuna geçtiniz. Birinci sıradasınız ve Mert Ali az önce tek başına doğru cevabı bilmişti. Şimdi siz bu yarışa başka bir boyut kazandırdınız tabii ki. Ve önümüzde de final öncesinde artık iki soru kaldı.
3: Puan durumunu rica edebilir miyim?
0: Tabii ki hay hay ne demek? Hemen söyleyeyim. Ayşen Hanım şu anda 8750 puanda. Mert Ali 7700 puana sahip. Ve üçüncü sırada Öykü Hanım'ı görüyorum. 2750 puanınız var. Muhammed Bey bugün iyi değiliz yalnız.
5: Çözemedim evet maalesef. Bitmek üzere yarışma daha çözeceğim diyorum ama çözeceğim yani.
0: Ortada 12000 puan var yalnız. 2050 puanda sizin şu anda 4. sırada olduğunuzu hatırlatıyorum. Ve 11. soruya gidiyoruz. Birleşik Krallığa bağımlı bölgeler var ve onların detayları da işte burada saklı. Dünyanın dört bir yanında Kraliçe 2. Elizabeth'e bağlı ada ülkeleri vardır. Bunlardan bazıları şöyledir. Karayipler'de bulunan Bermuda 7 ana ada ile 150 küçük adadan oluşur. Kayman Adaları, Karayipler'deki 260 kilometre karelik ada topluluğudur. 1962'de Jamaika'dan koparak Birleşik Krallığa bağlanmıştır. Cebeli Tarık, 1704'ten beri Birleşik Krallık idaresinde olan ve Cebeli Tarık Boğazı'nda yer alan 6,5 kilometre karelik bölgedir. Britanya, Virgin Adaları, Karayip Denizi'nde bulunan adalar topluluğudur. Adada yaklaşık 25 bin kişi yaşamaktadır. Saint Helena adını Bizanslı Azize Helena'dan alan Atlas Okyanusu'nun güneyindeki volkanik tabanlı bir adadır. Sorumuz gelsin. Kayman Adaları kaç yıldan beri Birleşik Krallığa bağlıdır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuzun cevaplarını göreyim lütfen. Muhammed Bey.
1: 50.
0: Ayşen Hanım.
2: 59.
0: Ve Mert Ali.
3: 59. Aynı işlemi ben de yaptım. 2021'den 1962'yi çıkardım. 59 olduğunu düşünüyorum.
0: Öykü Hanım.
2: Ben bulamadım. Kafam çok karıştı. Hatırlayamadım.
0: Son 200 sorudur yalnız kafa bayağı karıştı sizin.
2: Evet, aynen öyle. Biraz galiba arka arkaya geldi. Yani moralim bozuk değil ama...
0: Taktikte tutmadı mı? Yani... Güçlü taktiğiniz vardı ya, tarihlerle ilgili olarak.
2: Yani tutmadı galiba.
0: Peki, o zaman 259 görüyorum ve bir de 50 cevabını görüyorum. Doğru cevaba gidiyoruz işte. Doğru cevap 59 olacaktı ve 59 demek Ayşen Hanım'la Mert Ali'nin puanlarının arttığı anlamına geliyor. Şu anda önümüzde sadece bir soru kaldı. Bir soru demek ya 6000 demek ya puanların bölüşülmesi demek. Buradan yola çıkarak bir matematik hesabı yapmamız lazım. Çünkü Ayşen Hanım'ın ve Mert Ali'nin matematiksel olarak final şansı devam ediyor. Lakin Öykü Hanım, siz tek başınıza bildiğiniz takdirde 8750 oluyorsunuz, yetişemiyorsunuz, hı hı. Final şansını maalesef kaybettiniz. Hı hı. Muhammed Bey, yine aynı şekilde tek başınıza bilseniz 8050 oluyorsunuz ve sizin de yetişme şansınız yok. Final için artık umudunuz kalmadı. Final için elendiniz. Ama önünüzde bir seçenek var. Acaba buradan da elenecek misiniz? Onu göreceğiz birazdan. Sizler de finale çıkmak için şu anda kendi aranızda bir mücadele içinde olacaksınız. Heyecanlı. Acaba ne olacak? Aynı anda iki kişinin ya da üç kişinin artık final şansı maalesef yok. Tek bir yarışmacı olacak karşımda. Kimi karşılayacağım ve kimi göndereceğim? İşte 12. soru. 12. sorumuz müzik dünyasından Sagopa Kajmer'le ilgili. Yunus Özyavuz 17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. 1998'de Kuvvet Mira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra 10 Kurşun'u 2004'te Bir Pesimistin Gözyaşlarını piyasaya sürdü ve Gora filminin de müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 2007'de Kolera ile ikimizi anlatan bir şey isimli bir düet albümü yayınladı. 2011'de Saydam Odaları, 2013'te Kalp Hastası, 2017'de Ahmak Islatan albümünü, 2019'da Sarkastik EP albümünü yayınladı. Sorumuz gelsin. Sagopa Kajmer ilk kurduğu rap grubundan kaç yıl sonra Romantizma albümünü yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Final öncesindeki son sorumuzdu bu ve her şeyin artık belli olacağı bir soru. Heyecan Doruk'ta. Muhammed Bey, ya tamam ya devam olacak sizin için ve Öykü Hanım aynı şekilde. Buyurun cevaplarınız lütfen. Cevabınız?
1: 9. Yani 98'de grubu kurdu, 2007'de Romantizma'yı çıkardığını düşünüyorum.
0: Ayşen Hanım?
2: 2007'de Kolera'yla evet, bir şeyler yaptı. Kolera. 2005 diye hatırlıyorum ama ben de grubun kurulduğu yıldan emin olamadım. Evet. 6 dedim.
1: Ben de emin olamadım. 98'de 99 arasında evet, kaldım. 98'i baz aldım. 7 dedim.
0: Siz 6 dediniz, ben siz de 7 dediniz. Evet. Ve Öykü Hanım siz ne hatırlıyorsunuz?
3: Ben 6 dedim çünkü Romantizma ben Sagopa hayranıydım. Eskiden dinlerdim yani özellikle ortaokul çağlarında. 2005 Romantizma ezber edebilirim şarkıyı. 1998'de başlıyor. 99'da grubu kuruyorlar. 6 yıl olması lazım.
0: 9 var, 6 var ve 7 var. Açılsın mı cevap?
1: Çok emin zaten ya. 6 gibi duruyor. Çok emin.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Çok emin duruyor, bilmiyorum. Yani bir sürpriz bir şey olursa burada herhalde uçarım yani. Öyle düşün.
2: Ben de çok emin değildim ama Öykü Hanım'ın açıklamasından sonra doğru diye düşünüyorum. Umarım öyledir.
0: O halde doğru cevaba gidiyoruz. Bakalım 12. sorunun ardından kim finalist ve kim buradan gidecek? Doğru cevap 7 olacaktı. Mert Ali'nin cevabı kendisini finale taşıyor. 15.200 puanla finale adını yazdırdı. Alkışlıyoruz Mert Ali'yi. Tebrik ediyorum. Ayşen Hanım siz de son ana kadar sonuçta final için evet, gerçekten müthiş bir mücadele oldu. Bu kez son virajda ikili olarak görmeye başladık tabii final için mücadeleyi. Sizinle yarın tekrar beraber olacağız. Renk kattınız yarışmaya. Öykü Hanım yarın beraber olacağız. Değerli izleyiciler, dün finalde Mert Ali vardı ama yanında Muhammed Bey ve Öykü Hanım da vardı. Bugün tek başına karşıma çıkacak. 5000 lira para ödülü için yarışacak. Acaba nasıl bir final bizi bekliyor? Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Karşımda 20 yaşında genç bir yarışmacı ama çok çok başarılı bir isim.
1: Teşekkür ederim.
0: Mert Ali bizimle birlikte. Mert Ali Abacı.
1: Evet.
0: Üst üste 2 gün finaldesin.
1: Evet, çok şükür.
0: Aslında ilk kendini tanıttığında da öyle tahmin ediyorum ki zaten Türkiye'ye derece aldın değil mi?
1: Evet.
0: 37. mi olmuştun?
1: Evet.
0: Üniversiteye girerken. Hı hı. Ve bu başarıdan sonra performansın mutlaka merak edilmiştir.
1: Evet.
0: Ve şu anda kimse için bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum ben. En azından benim için.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Peki Mert Ali, dün cevap vermeme hakkını kullanmıştın.
1: Evet.
0: Tam böyle bir çılgınlık yapmak üzereydin hatta. Sonradan vazgeçtin.
1: Evet.
0: Bugün acaba nereden gelmesini arzu edersin final sorusunun?
1: Soracak mısınız?
0: Sormayacağım. Ama gönlünden geçeni merak ediyorum.
1: Ya ben dediğim gibi benim hayat biçimim Galatasaray. Türk futbolu. Buralara bayılıyorum.
0: Dün onu kullandın Ergün Pembe'den.
1: Ergün Pembe'de kullandık ama final olsa çok tatlı olurdu. Onun haricinde Türk edebiyatına ve Türk tarihine yoğun bir ilgim olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki o zaman bakalım madem öyle.
1: Bakalım.
0: Final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Final sorumuzun konu başlığı Türkiye'nin barajları. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük barajı 1992'de işletmeye açılan Atatürk Barajı'dır. Fırat Nehri üzerinde kurulu baraj 817 kilometre karelik göl alanına sahiptir. Yine Fırat Nehri üzerinde bulunan Keban 675 kilometre karelik göl alanına sahiptir. 1987 yılında açılan Karakaya Barajı yine Fırat Nehri üzerindedir. 268 kilometre karelik göl alanına sahip olan Karakaya ayrıca Türkiye'nin üçüncü büyük enerji santralidir. Dicle Nehri üzerinde bulunan Ilısu Barajı'nın göl alanı 313 kilometre karedir. 1960'da işletmeye açılan Hirfanlı Barajı Kızılırmak üzerindedir. 263 kilometre karelik alana sahip olan barajın gölünde 133 binden fazla su kuşu yaşamaktadır. Final sorumuz gelsin. Keban ve Karakaya barajlarının toplam göl alanı kaç kilometre karedir? 20 saniye süren başladı Mert Ali.

0: 5 saniye. Bu barajları biliyor muydun?
1: Biliyorum.
0: Keban Barajı'nın nerede olduğunu biliyor musun?
1: Keban Barajı... Keban Barajı... Doğu Anadolu diye hatırlıyorum. Ama şu an heyecandan unutmuş da olabilirim.
0: Elazığ'da.
1: Elazığ'da. Elazığ'da. Hatta Fırat ve Dicle dediniz.
0: Evet.
1: Biliyorum.
0: Karakaya?
1: Elazığ'a çocukluk yaşlarımda gittim. Yani ilkokul 5 veya ortaokul 1'dim.
0: Öyle mi?
1: Evet, çocukluk yaşlarımda gittim. Elazığ'a gittim daha doğrusu. Keban Barajı muhabbeti de geçti orada.
0: Bir şeyler yazdığını gördüm.
1: Yazdım.
0: Ve 5000 lira para ödülümüz var biliyorsun.
1: Evet.
0: Şu anda kasanda da 1000 lira var. Hı. Sorumu soruyorum. Acaba cevap verme hakkını kullanacak mısın Mert Ali?

0: şöyle, ilk cümleye başladığınız zaman Keban ve Karakaya'nın art arda kilometrelerini söylediniz.
1: Ne dedim?
0: Şöyle hatırlıyorum. İlkine 875, ikincisine ise 615 dediniz. Belki 815'e 675'tir. Ama 75 ile 15'te bir şeyler hatırlıyorum. %100 emin değilim. Bazen 1000 lira 5000 liradan büyük olabiliyor. Bunu dün de gördük. Dün ben az daha bir çılgınlık yapıp, amiyane bir tabirle, elenecektim belki de. Ben yine aklı selim bir şekilde emin olmadığım için cevap vermeyeceğim. Ama cevap verecek olsaydım 1590 derdim.
1: O zaman önce şu işi yarım kalanı bir yapalım. Tamamlayalım.
0: 1000 lirayı alalım.
1: Tamam, 1000 lirayı veriyorum.
0: Evet.
1: Cevap vermeyeceğim diyorsun emin olmadığından evet. Dolayı. Yarın tekrar bizimle birlikte olduğunu da hatırlatayım evet. bu vesileyle. Yarın aynı zamanda yıla da veda ediyoruz evet. 2021'e. Ve eğer bir cevap verecek olsaydım da bir şeyler yazdım dedin.
0: Evet.
1: Görelim ne yazmışsın?
0: 1590 yazdım.
1: 875 artı 615 olarak evet. 1590 cevabı görüyorum ben. Tahminin de 1590.
0: Evet.
1: Acaba 1590 deseydin zaten 5000 lira para kazanacak mıydın?
0: İşlem hatası yapmışım. 1490 galiba. İşlem hatası yapmışım zaten.
1: Bakayım. Evet, 1490.
0: Evet.
1: 1590 yazmışsın. Aha. 1490 toplaması.
0: İyi ki cevap vermedim.
1: Doğru cevabı görelim o halde.
0: Görelim.
1: Doğru cevap 903 olacaktı. Çünkü 675 artı 268'in toplamı olarak doğru cevabı bulabilecektin.
0: Evet.
1: Sen 75'lerde, 15'lerde tereddüt ederken
0: evet.
1: aslında en önemli noktayı kaçırdın.

0: Kaç kere söyledim, öyle çok açmayın, açmayın diyorum aralara. Anladım ben, bu iş bitmeyecek. Kolay mı sandınız?
1: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programı?

0: karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, yeni yeni işler keşfetmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Keçi atölyesinde çalışacağım. Böyle atkı boyunluk tarzı bir şey yapacağız. Ben de bilmiyorum nasıl olacak ama havada malum soğuk. Benim de boğazım biraz ağrıyor. İyi gelir diye düşündük ve birazdan Emel Hoca'nın yanına gidip çalışacağım. Bakalım neler yapacağız. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, sesimden de bellidir. Benim de boğazım kötü. Lütfen bizi soğuktan koruyacak bir şeyler yap orada.
0: Ta ta ta ta. Atölyeye geldim.
2: Evet, Tuğba
0: çok güzel bir şapka
2: hoş
0: yapmışlar.
2: Geldiniz.
0: Hoş buldum. Nasılsın hocam? Hoş buldum. Ben bu
2: şapkayı
0: çok seviyorum.
2: Ve bulduğu şapkayı hemen taktı.
0: Aynen. Çok keyifli.
2: Evet, size de çok yakıştı.
0: Teşekkür ederim. Mütevazı olabileceğiz bu konuda. Ben çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum. O zaman
2: evet,
0: masamıza geçelim.
2: Şöyle masamıza alalım.
1: Bakalım her işi kolay sanan sunucumuz Tuğba bugün neler yapacak? Heyecan ve merakla bekliyoruz.
2: Malzememiz su, sabun, yün. Hemen yünümüzü alıyoruz.
0: Ben böyle sabırsızım biraz.
2: Evet, alıyoruz. Yünü şöyle bir parça koparıyoruz. Koparırken evet, de gayet yumuşak. Ortadan da ikiye ayırıyoruz yünümüzü. Şöyle tutuyoruz ve hemen şu elimize sıkıştırmadan şurada çok yumuşacık. Kendi yünümüz de zaten gayet güzel.
0: Ben niye böyle bir şok olmuş gibi bakıyorum?
2: Buyurun.
1: Çünkü yünden, örgüden anlamıyorsun ki.
2: Bunlarımızı biraz daha düzgün bırakıyoruz Tuğba Hanımcığım.
0: Niye evet, bunu böyle koymuyoruz hocam? Aça aça koyuyoruz.
2: Daha iyi keçeleşsin. Yani kumaş yaptığımız için bunu böyle küçük parçalar halinde koyuyoruz. Öyleyse daha kolay olurdu değil mi?
0: Tabii. Ben böyle...
2: Hemen işin...
0: benim tarzım
2: kaytarma yoluna gidiyorsunuz. Olmaz. keçi için işte yün, su, sabun dedik. Ama en büyük özellik sabır.
0: Evet.
2: Sabırsız insanların yapacağı bir şey değil. Aynen, evet, siz de gayet
0: iyi, bir şey
2: iyi görüyorum.
0: Takip ediyor musunuz programlarımı?
2: Evet, çok sabırlısınız.
0: Gerçekten
2: hemen
0: mi?
2: Evet. Ben eminim ki çok güzel olacak.
1: Emel Hocam, hemen emin olmayın. Birazdan Tuğba sizi bunun için pişman edebilir. Benden söylemesi.
2: Kaç kere söyledim, öyle çok açmayın. Açmayın diyorum aralara ama
0: şöyle
2: olmuyor. Evet.
0: Heh, olamıyordu.
2: Söyleyince hemen düzeliyor.
0: Evet, ben yani...
2: Evet, şuradan vereyim ben size.
0: Hocalarımı dinlerim hep.
2: Evet. Şu arayı da tamamlarsak birinci katımızı yapmış oluyoruz. Küçük küçük koparabiliyoruz yünlerimiz çok iyi olduğu için. Ama yok, hepsini aynı yönde koymamız gerekiyor. Böyle bir özelliği var. Yani oldu da bitti diye hemen çık çık çık olmuyor öyle.
0: Ben bir şeye ben böyle bitirmeye çalışıyorum.
2: Hayır.
0: Biraz kopya öyle çekeyim etraftan.
2: Kumaş yaptığımız için bana bakacaksınız. Oraya değil, bana bakacaksınız.
0: Buradayım.
2: Yani... Dokuma kumaşı önce bir en attığımıza göre, ona boy attığımıza göre şimdi de en atacağız. Beni bile karıştırtıyorsunuz, yani olmuyor ki.
0: Kameraman arkadaşım Albert ne yazmış hocam telefona? Elin değmişken çeyizlik bir şeyler yapsana bana diye. Ya kardeşim sana neler yapacağım? Sen yeter ki düğünüm var de, düğünüm var, gel Tuğba de. Sana ben neler yapacağım bak, o kadar çok şey öğrendim ki. Takı atölyesinde falan çalışıyorum ya bir yandan. Hemen sana bir yüzüktü, tek taştı vesaire ucuza kapatırız yani, sen merak etme. Nerede kalmıştık?
2: Böylece birinci katımızı tamamlamış olduk.
0: Tamam.
2: Sonra ikinci katımıza başlayacağız.
0: Ha, bir de ikinci kat mı var?
2: Evet. Ne sandınız?
0: Kolay
2: mı sandınız?
1: Ben de söyleyeyim, her zamanki gibi kolay sandı.
2: Harika.
0: Emin misiniz hocam?
2: Bana kulak verince çok güzel oluyor.
0: Evet.
2: Ama gözü sınıfa takılınca...
0: Ama öyle güzel şeyler yapıyor ki hanımlar.
2: Kendisini
0: böyle.
2: Kendisini alamıyor.
0: Böyle bir şeyler yapıyorlar.
2: Hanımlar, güzel şeyler yapmayın.
0: Hocamız gerçekten hem güler yüzlü hem sevecen.
2: Teşekkür ederim. Allah'ım ya.
0: Hem de böyle diyeyim ki iyi şeyler... Evet,
2: çok,
0: gerçekten
2: çok
0: öyle
2: mükemmel
0: ama.
2: Mükemmel oluyor. Harikasınız, harikasınız. Çok güzel oluyor.
0: Dese de.
2: Oradan görmüyor değil mi beni? Önceden ikiye bölüyorduk.
0: Aa.
2: Evet, konuşurken unutuyoruz hemen.
0: Ben hemen arayacağım.

0: Kaynatıyorum böyle. Umarım bu bir kumaş haline dönüşecek. Tabii çok da umudum yok kendimden ama.
1: Tabii ki olacak. Gayet güzel. Yünümüzü güzel bir yün olduğu için bu kısa kısa da koparabiliyoruz. Gerçekten yazık tam ettim. Doğal bir malzeme.
0: Yazık ettim ürüne ya.
1: Hayır hayır çok güzel. Hani yazıyor siz kullanacaksınız ya.
0: Ha doğru. Kendime bir şeyler güzel çıkartmaya çalışıyorum. O zaman malzemesini bol koyuyorum. Madem benim oluyorsa bol bol çalışalım hocam.
2: Mesele malzemenin azlığı çokluğu değil Tuğba. İşçilik çok daha önemli. Hatırlatırım sana.
1: Evet şimdi ikinci katımızı da döşedik.
0: Evet.
1: Kapatacağız. Sabunlu suyumuzla ıslatacağız.
2: Sabun nerede hocam?
1: Aa. Tuğba'ya laf yetiştirirken biz de sabunumuzu içinde unuttuk.
0: Ben de diyorum ki bu güzel kokular nereden geliyor? Hocam işte ben tabii böyleyim. Ya,
1: aklımızı aldınız Tuğba Hanım.
0: Öyle. Şöyle maalesef. Şey çok... hocam o sabun birleştirici özelliğine evet, mi sahip?
1: Evet ama çok sabun ve çok su iyi değil. Onun için böyle içinde unutmamamız gerekiyordu. Biraz...
0: Bırakıp biz bayağı böyle şey bulaşık yıkanabilecek
1: evet,
0: seviyeye geldik.
1: Evet biz bayağı bir daldırdık yani.
2: Tuğba bu Emel hocam kafa karıştırmakta üstüne yoktur.
1: İşin en güzel kısmına geliyoruz. Aa. Su ve sabunla hemen şöyle bir gezdiriyoruz. Ve ortadan başlayarak aynı yavaşça. Güzel.
2: Hocamız özellikle yavaşça dedi. Duydun değil mi Tuğba?
1: Evet, sakin, dingin. Güzel.
0: Birazdan uyuyacağım ben. Ben uyuyayım biraz,
1: uyursanız,
0: devam edin.
1: Bu kendi kendine olmayacak.
0: Şey, siz yaparsınız. Ben böyle gittiğim yerlerde ya,
1: Hemen kaytar. Olmaz
0: hemen
1: öyle.
0: Hemen böyle işleri bir kitleme modundayım ben.
1: Ama burada olmuyor tabii ki.
0: Evet, burada bir yere gidemem. Hanımlar beni yani mahveder.
2: Emel hocamız Tuğba'nın kaytarmasına izin vermiyor.
0: Böyle değil mi hocam? Bir de evet, siz yapın. Ben acaba çok mu yavaş gidiyorum?
1: Evet.
0: Ah ne güzel kokuyor.
1: Hemen tabii ki siz ilk defa yaptığınız için ama gayet güzel. Hiç yünlerin yerlerini değiştirmeden.
0: Evet gayet güzel oldu.
1: Hay dedim orada neler yapıyor, neler yapıyor? Böyle bu hareketler falan ne oluyor yani?
0: Birazcık şey dans ediyorum.
1: Dedik ki suyla sabunun, yünün dansı derken araya bir de şeyi ekleyeceğiz. Tuğba'yı ekleyeceğiz.
0: Evet.
2: Emel hocam dans, eğlence, sohbet, oyun Tuğba'nın olmazsa olmazlarıdır.
0: Hocam sabunlama işlemi bitti şimdi.
1: Yünü biraz sabitledik.
0: Tamam.
1: Biraz renklendirelim bunu. Sizin gibi güzel renkli bir hanıma. Renkli. İpek parçaları kullanacağız.
0: Klasik evet. Tuğba hareketleri.
1: Evet,
0: ne güzel.
1: Şimdi renklerimizi böyle seçtik. İpek parçalarımızı herhangi bir şekilde yerleştirebiliriz. Siz nasıl arzu ediyorsanız.
3: Tabii ben arada değiştireceğim.
0: Duyuyorum.
2: Elbette değiştirin hocam. Uzman olan sizsiniz.
1: Böyle mi istedik? Tamam. Evet, şimdi bunların kenarlarına hemencecik ufak yün parçaları kopararak
0: aa, çerçeveleyeceğiz
1: evet
0: bunu.
2: Sevgili izleyicilerimiz, oldukça değişik bir ürün meydana geleceğe benziyor. Merakımız giderek artıyor.
1: Evet, şimdi ipeklerimizin kenarlarını da yünle, siyah yünle sabitledikten sonra...
0: Çerçeveledik, bana
1: evet,
0: göre.
1: Biraz renklendirmemiz gerekiyor gibi. Ne dersiniz?
0: Olur hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben bilmem hocam bilir.
1: Çok seviyorum yani. Olur. Evet.
0: Evet
1: tamam.
0: Ben böyleyim ya. Değil miyim kameraman arkadaşlarım?
1: Sizi daha çok seviyoruz.
0: Ha? Acıktınız mı? Onlar acıkınca böyle şöyle duruyorlar kamera arkasında.
1: Yani evet. Nasıl bir bağlantı kurdunuz anlayamadım yani. Gece yaparken birden yemek falan yani. Hay koyun yünü derken birden kuzu kapama falan mı?
0: Galiba hocam. Ben Konyalıyım bir de biraz böyle yemeğe düşkünüm. Herkes o dedi.
1: Neden? Neden? Çünkü yünlerimizi Konya'dan getirdiniz. Aa, evet.
0: Siz oradan bizim oradan mı geldiniz?
1: Daha çok sevdiniz değil mi?
0: Evet, daha bir ısındım ben. Yaşasın etli ekmek.
1: Hem konuşma hem bak hem acıktınız mı diyor, hem etli ekmek der, hem yemek der. Lütfen sizi işe davet ediyorum lütfen.
0: Krize girdim.
1: Evet lütfen.
0: Ben etli ekmek diyorum. Hanımefendi şey diyor, bamya çorbası da var. Çok interaktif bir ders.
1: Anladım, ben bu iş bitmeyecek. Yok, hocam, bu iş bitmeyecek yani.

0: Pamuk şekeri derken işin bir anda keçe yapımından çok uzaklaşıp baya baya mutfağa doğru gittiğini gören Emel hocamız yerinde bir müdahaleyle Tuğba'yı ve hepimizi keçe yapmaya geri döndürdü.
1: Sabunlama işlemini tekrar yapmıştık hocam. Onu tamamladık. Şimdi ruloyla bir güzel sarma aşamasına geçeceğiz.
2: Evet.
0: Tuğba rulo yardımıyla dikkatle ve özenle sarıyor keçemizi.
2: Ve zemine sürerek şöyle itiyoruz ve parmaklarımızla şimdi göreceğiz sizi. Buyurun. İtiyoruz. Zor sahne, it ve parmaklarla çek.
0: Aman Tuğba, uzun uğraşlar var. Dikkat et lütfen bozulmasın keçemiz.
2: Ama tabii ki ilk etapta bunu yapabilmek biraz zor. Kolay mı sandınız demeyeceğim. Buyurun.
1: Kolay mı sandın?
0: Kolay sanar hocam. Artık tüm Türkiye ve dünya Tuğba'nın tüm işleri kolay sandığını biliyor.
1: Açıyoruz şimdi bakalım ne çıkmış ortaya.
2: Evet, şöyle çekebiliriz biraz o tarafa doğru. Rulomuzdan kurtuluyoruz ve sihir gibi şimdi renklerimizi şöyle bir görelim.
1: Hocam nasıl birleşti bu böyle ya?
2: İpek olduğu için bu herhangi bir sentetik bir şey olsaydı, bir kumaş olsaydı kaynaşmayacaktı.
1: Resmen böyle hokus pokus duş falan
2: evet,
1: oldu yani burası.
2: Kumaş yapıyoruz dedik.
0: Emel hocam, hepimiz hayret içinde olanları izledik. Gerçekten harikasınız. Tebrik ederiz.
2: Tamamlayalım. Yine deminki gibi
1: dürüm yapalım, yiyelim.
2: yemek.
0: Aklın fikrin yemekte Tuğba. Şu işi öğrenmeye bak bence.
2: Çok güzel. Gerçekten çok başarılı.
1: Hocam kameralar var diye demiyorsunuz ama.
2: Süper.
0: Hocam Tuğba keçe yapımını biraz öğrendi diyebiliriz sanırım.
1: Ve ne mi yaptık? Ne yaptık hocam?
2: Yün, sabun, su. Ve birazcık ovalamayla, çalışmayla.
1: El emeği, göz nuru.
2: Ta ta ta ta.
1: Ta ta ra ra.
2: Böyle.
1: Ay çok güzel oldu. Alıyoruz. Tabii bunun biraz kuruması gerekiyor. Evet. Şöyle mikrofonu kapatmayalım.
2: Tuğba'yı biraz ıslatmak. Onun için şöyle yapıyoruz ve
1: mikrofon nerede?
2: İmdat, sakladık mı?
1: Evet, çok güzel oldu ya. Bakar mısınız sevgili seyirciler?
2: Gayet güzel. Elinize sağlık.
1: Hocam sizin elinize sağlık.
2: Evet, aslında hep beraber güzel bir çalışma sergiledik diye düşünüyoruz.
1: Bence de çok güzel oldu.
2: Tuğba Hanım bugün bizimle çalışmaya geldi. İlk önce yünleri koparmaya çalıştı. Onu da birazcık yünlerimizi koparırken işte. Ama sonrasında olayı biraz kaptı derken ikinci kata geçtiğimizde gene Tuğba'lığını yaptı. Ama duymasın bizi. Ama neyse, uyarılara çok iyi kulak verdi. Ve çalışmamızı güzel bir şekilde, yün atışlarımızı yaptı. Kolay mı sanıyordu bilemiyorum ama kolayca bir şal yaptık ve bitirdik birlikte. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İnşallah hocam. Efendim ben bugün kolay mı sandığında keçe çalışması yaptım. Böyle şal üzerime atabileceğim, sıcacık tutacak bir aksesuar yaptım. Artık olabildiğince takdiri siz sevgili seyircilere bırakıyorum. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz.

Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda Ne Yapmalı programında gündelik psikolojik dertlerle ilgili bir takım çözüm önerileri size sunuyorum. Ve bu çözüm önerilerinde her zaman psikoloji biliminin değerli kuramları ve bulgularından hareket ediyorum. Bugünkü sorumuz birçoğunuzun eminim ki fazlasıyla aklını kurcalayan bir soru. Ve benim ve meslektaşlarımın çok sık duyduğu bir soru. Soru şu, çocuğumun psikolojik bir problemi olup olmadığını anlayabilir miyim? Şimdi çocuklarımız çok değerli ve onlar için zaman zaman fazlasıyla endişeleniyoruz. Ya benim hayatımdaki en önemli kişinin yani çocuğumun psikolojik bir problemi olabilir mi? Ve varsa erkenden buna önlem almak tedaviyi kolaylaştırır mı? İşte size şimdi 5 maddede çocuğunuzun herhangi bir psikolojik problemi olup olmadığını fark edebileceğiniz önerilerde bulunacağım. Ama önce isterseniz şöyle tahtama doğru yanaşayım yavaş yavaş, tebeşirimi elime alayım ve her zamanki gibi ilk maddemi yazayım. Madde 1. Çocuğumun psikolojik bir sorunu olup olmadığını anlamam konusunda bana yardımcı olacak birinci gösterge sosyallik. Yani çocuğum, şöyle düşünün, bir kreş ortamı ya da bir ilkokul bahçesi düşünün ya da sınıfı düşünün. Çocuğunuz orada. Diğerleriyle ilişkisinde herhangi bir sorun yaşıyor mu? Diğerleri hep beraber oyunlar oynarken sizin çocuğunuz bir köşede tek başına duruyor mu? Diğerleriyle ilişki kurmak, iletişim kurmak ya da bağ kurmakta zorlanıyorsa işte bu bir psikolojik soruna işaret edebilecek birinci göstergedir. Çocuğunuz okulda ya da mahallede, çevredeki arkadaşlarıyla kurduğu ilişkide herhangi bir sorun yaşıyor mu? Birinci göstergemiz sosyallik. İkinci gösterge buna benzer bir şey ama daha da net ve direkt hedefe bir atış, saldırganlık. Şimdi baktık çocuğumuz akranlarıyla ilişki kurmakta zorluk çekiyor ama bu ikinci maddeyi devreye aldığımızda başka bir sorunla karşılaşıyoruz. Çocuğumuz problemlerini çözerken bazen fiziksel şiddet kullanma yolunu seçiyor. Yani konuşarak anlaşmak ya da kendi duygularını ifade etmek varken hiç beklenmedik bir anda çat diye bir tokat attığını görüyorsunuz. Ya da bağırdığını, ısırdığını, diğerlerini cimdirdiğini görüyorsunuz. İşte burada yine çocuğun sorunlarını çözerken saldırgan davranışlar kullanmasından ikinci gösterge zihnimizde canlanabilir. Bunların ismi saldırgan davranışlardır ve çocuğun sorun çözme becerisinin yeterince yüksek olmadığını gösterir. Hemen üçüncü maddeye geçelim. Üçüncü madde yine sınıftan çıkmıyoruz ya da kreşten çıkmıyoruz. Hala sınıfın içindeyiz. Akranları var. Çünkü sınıf gözlemleri çocuk kendi yaş grubuyla bir arada olduğu için çok değerli. Üçüncü maddemiz çocuğun okul performansıyla alakalı. Ne olur? Çocuk birinci sınıfta fişler dağıtıldı. Hala fişler dağıtılıyor mu bilmiyorum okuma öğrenme konusunda ama. İşte rakamlar öğrenilir. 1, 2, 3 yazılır. Çizgiler çizilir. Herkes sınıftaki diğer bütün öğrenciler çizgilerini çizmeye gayet hızlı öğrenirken sizin çocuğunuzun bunu başarmakta biraz zaman kaybı yaşıyor olması, herkesin okumayı öğrendiği bir sınıfta sizin çocuğunuzun biraz daha geriden gelip onlara yetişemiyor olması ya da herkes artık rakamları öğrendi, sayabiliyor hatta ufak tefek toplama işlemlerine geçti ama sizin çocuğunuz hala rakamları yazmakta zorluk çekiyorsa buna biz okul performansındaki düşüş üzerinden acaba bilişsel bir sorun var mı yok mu diye şüphelenebiliriz. İşte bunu da üçüncü madde olarak buraya o yüzden ekliyorum. Çocuğunuzun sosyalleşme becerileri, sorun çözmek için arada bir saldırgan davranışları kullanması ve okul performansındaki düşüşler ufak soru işaretleri oluşturabilir. Gelin dördüncü maddeye geçelim hemen. Dördüncü maddemiz adaptasyon. Adaptasyon insanoğlunun en önemli becerisi. Hemen buraya yazayım müsaadenizle.
Çocuğu okula gönderdiniz. İlk gün her şey yolunda. Yeni bir ortam, işte rengarenk bir sınıf, tatlı, iletişime açık bir hoca, belki yeni arkadaşlar. Çocuk sorunsuz gitti, iyi zaman geçirdi, geldi. İkinci gün hadi çocuğum okula dediniz. Her gün mü gideceğiz? Ben bugün pek gitmek istemiyorum dedi. Aklına bir soru işareti geliyor. Tabii benden ayrılmakta zorluk çekiyordur. Yine de okula götüreceğiz. Üçüncü gün yine gitmek istemedi. Dördüncü gün gitmek istemedi. Beşinci gün yaygarayı kopardı. Ben okula asla gitmek istemiyorum dedi. Götürdünüz, okuldan aradılar. Dediler ki gelin alın çocuğu, fazlasıyla sorun çıkarıyor. Okulda olmak istemiyor. İşte kafada şu soru oluşuyor. Yavaş yavaş bu devam ederse. Çocuk okula adapte olmakta zorluk çekiyor. Ve sürekli sizi özlüyor olabilir. İşte bu da okul adaptasyonunda zorluğun uzaması ve çocuğun asla okula gitmek istememesi de bize psikolojik bir sorunun göstergesi olarak düşünülebilir bu davranış özelliği. Ve adaptasyonda zorluk yaşayan çocukların problem çözme becerilerinin düşük olduğunu, sosyalleşme becerilerinin düşük olduğunu ya da siz yanında değilken kendisini güvensiz hissettiğini düşünebiliriz. İşte bunların hepsi ufak tefek psikolojik problemlerin göstergesi olabilir. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Beşinci madde bu dördünün toplamı kadar önemli. Aslında bir final noktası gibi. Buna duygu sorunları diyoruz. Bunu anlamanız aslında çok da zor değil. Sadece yapmanız gereken şey şu. Çocuğunuz üzgün olması gereken durumlarda üzgün olduğunu size gösterebiliyor mu? Çocuğunuz mutlu olması gereken zamanlarda mutlu olduğunu size gösterebiliyor mu? Ya da herkesin korktuğu bir ortamda sizin çocuğunuz hiçbir şey olmamış gibi davranıyor mu? Bir akranına zarar verdi, bir suçluluk ya da pişmanlık ifadesi onda görebiliyor musunuz? Ya da çocuğunuz çıkması gereken normal duygular yerine başka duygular mı yaşıyor? Mutsuz olması gereken bir yerde çok mutlu, belki korkacağı bir yerde aşırı cesur davranıyorsa işte bunun adına biz duygu sorunları deriz. Ve duygular bizim diğerleriyle ilişki kurmamızı sağlar. Duyguları tam olarak yaşayamayan insanlar, duygu regülasyonunu tam beceremeyen insanlar gündelik hayatta yeterince başarılı olamazlar. Çünkü duygu iletişimin altın anahtarıdır. İşte duygu ile ilgili sorun yaşıyorsa

Sadece çocuğunuz şayet. Duygusunu ifade etmek ve ikinci aşamada da sizin duygunuzu anlamakla ilgili zorluk yaşayabilir. O zaman demek ki duygu sorunları yaşıyor diyebiliriz. Ve şöyle dönüp tahtamızdaki bu 5 maddeye baktığımızda aslında bizim bu psikoloji dünyasında çocuklarda bir sorun olup olmayacağına dair en önemli göstergeleri de görmüş oluruz. Birincisi sosyallik. Çocuğunuzun bir sosyalleşme problemi var mı? İkincisi saldırgan davranışlar sergiliyor mu? Yani arkadaş edinmekte zorluk çekti. Bir arkadaş grubu var, onların içine girmekte zorluk çekti. Hep tek başına ve birisi ona yaklaştığında bir bakıyorsunuz ki saldırgan davranışlar ortaya çıkıyor ve kavga ediyorlar. Bir diğeri performans düşüklüğü, yani okuldaki bilişsel performansın geriden gelmesi. Okul adaptasyonunda zorluk, hep sizi yanında hissetmesi. Yine buradaki kavramı unutmayın, güven kavramı burada önemli. Yani sizin yanında olmadığınız durumlarda kendini iyi ve güvende hissetmemesi bir sorun çocuğun. Ve son olarak da duygularını ifade etmekte, duygularının farkına varmakta ve sizin duygunuzu anlamakta sorunlar yaşıyorsa çocuk, o zaman bir hastanenin çocuk psikiyatrisi servisine kısa bir ziyaret yapıp bir değerlendirme almanızda fayda var. Sonuçta çocuğunuzda herhangi bir problem büyük ihtimalle çıkmayacaktır. Ama bir problem varsa da erken teşhis ve bir an evvel çözüm üretmek için harekete geçmek çok erken yaşta bu sorunlardan kurtulmamızı sağlayabiliyor. Şimdi bu 5 maddeye siz bir yandan bakarken ben hemen şuradan bana gönderdiğiniz sorulardan bugünkü konumuzla ilişkili olan 2 tanesini alıyorum. Hangisini açayım? Sağ mı, sol mu? Hadi şu sağ eldeki soruyla devam edelim. Şimdi bu sorular tabii ki programa sizin de katılmanızı sağlıyor. Benim için çok değerli çünkü psikoloji insanın olduğu yerde işleyen bir bilim dalı ve sizle aramızdaki etkileşim bence bu manada çok önemli. Soru şu, birçoğunuz için şimdi işte benim soru diyeceğiniz bir şey belki. Çocuğum çok hareketli, bu psikolojik bir sorun olabilir mi? Çocuğum çok hareketli, olabilir mi? Evet, öyle bir durum var ki çocuk psikiyatrisi katlarına genelde insanlar bu sorunla geliyor. Hocam çocuğum çok hareketli, ne yapacağım? İşte çocuğum çok hareketli bir psikolojik problemin göstergesi değildir. Çünkü çocukların hareketli, özgür, rahat olmasını tercih ederiz. Şuraya baktığınızda bu 5 maddenin içerisinde çocuğunuzun çok hareketli olması yok. Bir diğer şey şu, çok fazla söylenen ebeveynler tarafından. Hocam çocuğum çok konuşuyor, acaba psikolojik problemi olabilir mi? Hayır, olmaz. Siz dinlemeyi bilirseniz çocuğunuz zaten çok konuşmayacaktır. Mesajını daha kolay iletecektir. Ya da şu söyleniyor bazen, çocuğum çok ilgi istiyor. Bakınız ben neler dedim son bir dakika içinde. Çocuğum çok konuşuyor, çocuğum çok hareketli, çocuğum çok ilgi istiyor. Şu aradaki çokları atarsanız ortaya şu çıkıyor. Çocuğum konuşuyor, çocuğum ilgi istiyor, çocuğum hareketli. Bunlar zaten çocuğumuzdan beklediğimiz şeyler. O yüzden fazla hareketli, biraz fazla konuşuyor diye çocuğunuz hiç endişe etmenize gerek yok. Bunlar zaten çocuklardan beklediğimiz davranışlardır. Bu problemi hallettiysek hemen diğer soruya geçelim. Bu arada zarflarımız gerçekten bugün çok havalı, çok güzel. Çok önemli bir soru daha geldi. Şimdi bu kafaları çok karıştıran bir soru. Bu arada size böyle bir tırnak içinde bir şey söyleyeyim. Psikologlarla eğitimcilerin de zaman zaman anlaşmakta zorluk çektiği bir konu. Ama ben tabii ki psikolog gözüyle buna cevap vereceğim. Eğitimciler sakın bana kızmasın. Soru şu. Ceza vermek çocukta soruna neden olur mu? Benim cevabım hayır, olmaz. Ama neden böyle dediğimi de hemen ekleyeceğim tabii ki. Çocuğa ceza verin demek istemiyorum. Ceza bizim psikoloji dünyasında bir davranışı değiştirmek için en kullanışlı ve değişimi en hızlı ortaya çıkaran yöntemdir. Bu cepte. Yani ceza davranışı değiştirmeyi sağlar. Fakat biz cezayı tanımlarken bazen hata yapabiliyoruz. Ceza deyince, özellikle çocuğa ceza deyince herkesin aklında bir dövme, dayak, bu tür cezalar geliyor. Sert cezalar. Çocuğun örselenmesine neden olacak cezalar geliyor. Oysa ki cezanın tanımı tam olarak şu. Yapılmakta olan bir davranışın yapılma ihtimalini azaltacak her şeye ceza deriz. Cezanın tanımı o kadar geniştir ki çocuğunuza
hiç zarar vermeden, çocuğunuzun psikolojisi üzerinde hiçbir olumsuz etki yapmadan, onun yaptığı davranışı azaltmasını sağlamanız mümkün. Bunu yaptığınız anda zaten bunun adı ceza, davranışı azalttığı için ve çocuğa hiçbir zarar vermeyebilir. Ceza eşittir dayak, ceza eşittir oyuncağını alıp saklamak gibi şeyler değil. Sadece davranışın miktarını azaltmanızı sağlayan size ait yöntemler. O yüzden tamamıyla cezayı ya da ödülü hatalı ya da yanlış demek mümkün değil. Önemli olan şey ceza ve ödül yöntemlerinizi iyi geliştirmeniz ve çocuğunuzun kabul ettiği bir ceza ödül sistemi oluşturmanız lazım. Yani çocuk ne zaman ödül alacağını bilecek, hangi davranışının beğenilmediğini ve cezayla karşılaşabileceğini de bilecek. Bunlar büyük sürprizler ve ani şoklar halinde olmaması lazım. Bu manada ceza bazen işe yarayabilir ve çok konuşan çocuklarda psikolojik bir sorunu olduğunu düşünmeyiz. Şöyle bir tahtamıza tekrar bakalım, bir toparlama yapalım. Bugün ne yapmalı programındaki sorumuz, çocuğumun psikolojik bir problemi olup olmadığını nasıl anlarımdı? Bu sorunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü erken teşhis, erken çözüm bulmak anlamına geliyor. Şöyle tahtamızı bir daha gözden geçirelim. Siz bir sınıf ortamı düşünüyorsunuz. Çocuğunuzun sosyalleşme problemleri varsa, saldırganlıkla ilgili fazlasıyla böyle kavgalara girip çıkıyorsa, performansı, okul performansı düşük, okula gitmek isteği az ve duygu ifadelerinde de bir takım sorunları varsa, o zaman kafanızda küçük bir sorun belirleyebilir ve hemen bir psikolojik değerlendirme için doğru kuruma gidebilirsiniz. Çocuklarımız çok değerli, her şeyden önemliler. Benim için de öyle, toplumun geleceği onlar. Çocuklarımız bizim ebeveynliğimiz sayesinde sağlıklı bireyler haline geliyorlar. Sağlıklı ebeveyn olmak, sağlıklı bir toplumun oluşmasını da sağlayacak. O yüzden daha doğru ebeveynlik becerilerimizin var olduğu bir ömür dileğiyle hepinize iyi bir gün diliyorum.

Ben Türev Uludağ. Bugün sizde enteresan reçel tariflerinden birini vermeye devam edeceğiz. Bugün size kivi reçeli yapacağız. Kivi reçelinde ne kullanacağız? Tabii ki kivi, toz şeker ve şekerlenmemesi daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limon. Kivilerimizi aldık. Ben burada daha önceden soydum. Burada vakit kaybetmeyelim diye. Hemen kivilerimizi soyduktan sonra kivileri halka halka doğramaya başlayacağız. Şimdi kivi çok keyifli ve çok enteresan bir meyve aslında. Baktığımız zaman hani karpuz seçmenin bir yöntemi vardır ya. Ben Adanalıyım biliyorsunuz. Babam çocukluğunu karpuz bahçelerinde, karpuz tarlalarında geçirmiş. Onların uçsuz bucaksız Fanbeli'de böyle karpuz tarlaları varmış. O dedemin karpuz tarlalarından elde ettikleri karpuzları satarlarmış. Böyle babam karpuz alır ve dokunur. Ondan sonra böyle der ki bu karpuz iyi. Ya da kavuna baktığınız zaman koklarsınız, basarsınız. Peki kiviyi nasıl anlayacağız? Kiviyi de şöyle anlayacağız. Kiviyi elinize alacaksınız. Üst tarafından bastıracaksınız. Üst tarafından yani şöyle ortadan ikiye bastırdığınız zaman bu kivi ne yumuşak olacak ne de sert olacak. Eğer ki çok sert olursa kivi ekşidir. Eğer çok yumuşak olursa o kivi bozulmuştur. Hemen madem bunu elimize aldık doğramaya devam edelim. Kivilerimizi halka halka doğrayacağız. Kivi reçeli yapımı çok kolay olan bir reçel. Geleneksel yöntemlerle yapmaya devam edeceğiz. Yani bunu geleneksel yöntemlerle yapmaktan kastım şeker ve sadece limon ya da limon tozu kullanılarak yapılan reçel. Dediğim gibi küp küp de doğrayabilirsiniz, halka halka da doğrayabilirsiniz. Kivilerinizi eğer tencereye koyup bir gece önceden şekeri üzerine bırakırsanız o kendi kendine sulanacaktır. Şimdi biz bu işlemi şu an yaptığımızdan dolayı da hemen bunun içerisine birazcık su ekleyeceğiz kivilerimizi doğradıktan sonra. O su sayesinde kivilerimiz o şekeri daha güzel bir şekilde eriyecek ve daha lezzetli bir hale alacak. Ben çocukken kivi çok pahalı bir meyveydi. Yani gerçi şu anda da çok ucuz değil ama çocukken çok pahalı bir meyveydi. Sebebi aslında şu, kivi Çin kökenli bir meyve. Yani daha doğrusu Çin'de ilk üretimle başlanan bir meyve. 90'ların başında anca ülkemizde üretilmeye başlandı. Şu an Karadeniz bölgesinde en çok üretilen bir meyve. Ve Karadeniz'de üretilen kiviler ülkenin kivi ihtiyacının %60'ını karşılıyor. O yüzden bizim çocukluğumuza nazaran şu an kivi fiyatları birazcık daha uygun. Hemen kivilerimizi doğramaya devam ediyoruz. Aslına bakarsanız hemen hemen her meyvenin ve her sebzenin reçeli yapılabiliyor. Şimdi kivi reçeli duyduğunuz zaman eminim ki aklınıza şu geliyor. Ya kivinin de reçeli mi olur? Nasıl olur? Aslında çok güzel oluyor. Bu reçeli yaptıktan sonra örneğin tartlar yapabilirsiniz. O tartların üzerine kullanabilirsiniz. Bir tane kek yapın. O kekin üzerine bu reçeli gezdirin. Çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Bu kivinin hafif ekşiliğini kaybetmeden kullanabileceğiniz tarifler. Hemen kivilerimizi aldık. Bir tahta kaşık yardımıyla bütün kivilerimizi orta derinlikte bir tencerenin içerisine koyacağız. Reçel yaparken tahta kaşık kullanmak önemli. Niye önemli? Eğer ki diğer kaşıkları kullanırsanız, metal kaşıkları kullanırsanız o metal kaşıklar reçelin hem aromasını hem de kıvamını bozabilir. Tahta kaşık kullanmak bu yüzden önemli. Aynı zamanda reçel yaparken dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi her zaman belirttiğim gibi iyi meyvelerden yapmak. Yani iyi meyveden kastım şu, bozulmamış, tarihi geçmemiş, ezilmemiş meyvelerden reçel yapıyor olmanız önemli. Şimdi kivilerimizi tencereye koyduk. Ocağımızın altına yaktık. Kısık ateşe getirdik. Şimdi birazcık yaklaşık bir çay bardağı kadar su koyduk. Tahta kaşık yardımıyla şöyle bir kivilerimizi yerleştirdik. Şimdi üzerine hafif hafif şekerini ekleyeceğiz. Bence bu kadar şeker yeterli olacaktır. Yavaşça, nazikçe, kiviler ezilmeden tek yöne doğru böyle güzel güzel karıştıracağız. Buradaki amaç şu, şekeri eritebiliyor olmak. Böyle nazik davranıyor, narin davranıyor olmamızın sebebi ne? O kiviler ezilmesinler, tane tane kalsınlar, güzel güzel dursunlar. Kivi zaten narin bir meyve olduğundan dolayı piştikten sonra kendini salacak, o kesin. Ama bari biz böyle ona böyle çok sert davranmayalım ki böyle güzel güzel duruyor olsun. Hemen yavaş yavaş
karıştırıyoruz. Reçel yapmak işi her zaman belirttiğim gibi sabır işi. Ona emek vermeniz lazım, onunla ilgilenmeniz lazım. Ona sabır göstermeniz lazım. Yani aslında bakarsanız bir çocuk büyütmek gibi. Ya çocuğu büyütürken ne yapıyorsunuz? Emek veriyorsunuz, besliyorsunuz, büyütüyorsunuz, onunla vakit geçiriyorsunuz. Şimdi reçel yapmak dediğiniz şey de bence böyle bir şey. Aşkla yapılan, sevgiyle yapılan bir şey. O yüzden yani bence reçeli asıl güzel kılan şeylerden birisi içerisinde aşk barındırıyor olması. Hemen yavaş yavaş gördüğünüz gibi şeker eriyor. Dediğim gibi içerisine hiç su koymayabilirsiniz de bir gece önceden şekeri bekletirseniz bu kendi kendine sulanacaktır. Kendi kendine sulandıktan sonra da sabah uyandığınız zaman böyle güzelce tencerenizin altını yakın hemen reçel yapmaya başlayabilirsiniz. Bir gece önceden bekletirken dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi şu. Mutlaka içerisinde üstüne bir tülbent örtün. Niye? Üzerine bir şeyler kaçabilir, üzerine bir şeyler dökülebiliyor olabilir. O yüzden mutlaka içerisine bir üstüne bir tülbent örtmeyi unutmayın. Reçel yaparken geniş bir tencere kullanmayı dikkat edin. Yani dikine bir tencere değil, geniş bir tencere kullanıyor olmanız da unutmamanız gereken hususlardan birisi. Şekerimiz yavaş yavaş erimeye devam ediyor. Şekerimiz eridikten sonra reçelimizi kendi haline bırakacağız. Böyle arada karıştıracağız. Köpükler oluşacak, o köpükleri alacağız. Reçelimiz olma haline geldikten sonra da şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Böyle 3-4 dakika boyunca daha kaynatacağız. Daha sonra da reçelinizi metal kapaklı cam kavanozlara koyup böyle ters çevirirseniz, benim annemin deyimiyle onları uyumaya bırakırsanız, üzerinizde böyle savan derler biz bu arada ama bir örtüyle de örterseniz güzel güzel kendi kendine vakumunu yapacaktır ve yaklaşık bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Tahta kaşıkla yavaş yavaş şekeri eritiyorum. Kısık ateşte reçelimiz olmaya başlıyor. Şekerimiz eridi. Şimdi reçelimizi biraz önce belirttiğim gibi kendi haline bırakacağız. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz çakallı menemen. Çakallı menemen Samsun bölgesinde çok fazla tüketilen ve çok meşhur olan bir menemen. Peki farkı ne diğer menemenden? Tereyağıyla yapılıyor olması ve sarısının daha fazla oluyor olması. Aynı zamanda domatesin de böyle ezilerek yapılıyor olması. Hemen sivri biberlerimizi alalım. Sivri biberlerimizi halka halka doğrayacağız. Çakallı menemen soğansız olur. Şu an en büyük tartışmalardan birisi menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur ama çakallı menemen Samsun'da yapılan usulüyle gerçekten soğansız, güzel, lezzetli bir menemen. Hemen sivri biberlerimizi alalım. İç kısımlarını çıkaracağız. Daha sonra bunları tereyağıyla eriteceğiz. Sivri biber kullanacağız. Kaşar kullanacağız, tereyağı kullanacağız, domates kullanacağız ve tabii ki yumurta kullanacağız. 3 tane yumurta kullanacağız. Bu 3 yumurtanın 2 tane tam, 1 tane de sadece sarı olan yumurtayı kullanacağız. Yani sadece sarısını kullanıyor olacağız. O da zaten o menemeni aslında daha lezzetli ve daha güzel hale getirecek. Şimdi bunu yapıyor olmamızın sebebi şu. Eskiden aslında böyle yapmıyorlarmış çakallı menemeni. Aslında direkt yumurtaları tam bir şekilde kırıyorlarmış ama şu anki mevcut yumurtaların sarıları birazcık daha böyle sarısı küçük olduğundan dolayı o yüzden sarısını daha zenginleştirmek için bu yönteme başvuruluyor. Şimdi biberlerimizi önce doğruyoruz. Biberlerimizi doğrayacağız, tereyağımızı eriteceğiz. Biberlerimizi önce bir kavuracağız. Daha sonra domateslerimizi böyle yaklaşık 4'e bölüp kabuksuz bir şekilde atıyor olacağız. Ondan sonra onlar pişerken onları ezerek işlemlerimize devam edeceğiz. Sonra domatesler ezildikten sonra içerisinde kaşarı, rendelemiş olduğumuz kaşarı koyacağız. En sonunda üstüne yumurtaları kıracağız ve çakallı menemenimiz afiyetle yemek kıvamına gelecek. Biberlerimizi doğradık. Hemen domateslerimizi de soyalım. Domates soymanın eğer isterseniz sıcak suya da bırakabilirsiniz. Sıcak suya bıraktığınız zaman domatesler kabukları çok kolay bir şekilde soyulacaktır. Hatta domatesler böyle hafif hafif de haşlanmış bir şekilde olacaktır. O da onu daha lezzetli ve daha güzel bir halde pişmesini sağlayacak. Ben şu an direkt pratik bir yolla bıçakla hemen soyuyorum. 2 tane domates kullanacağız.
domatesleri soyduktan sonra ocağımızın altını yakıp tereyağı eritmeye başlayacağız. Kahvaltıda yumurta olmazsa olmaz bir besin. Mutlaka tüketilmesi gereken bir besin. Ben yumurta yemediğim gün gerçekten doymuyorum. Böyle vücudumda bir açlık hissi oluyor. Ya tabii ki çok kolay doyan bir insan tabii ki değilim. Ama yani hani o yumurtayı benim tüketiyor olmam önemli. Hemen ocağın altını yaktık. Samsun'da bu yapılırken böyle özel menemen ocakları var. Özel menemen ocaklarında bu yapılıyor. Ve böyle harlı ateşte, çok yüksek ateşte yapılıyor. Beyran çorbasını bilirsiniz, Antep'te yapılan. O beyran ocakları var. O beyran ocakları gibi ocaklarda harlı ateşle birlikte hızlı bir şekilde yapılıyor. Tereyağını önce eriteceğiz. Bol tereyağlı yapacağız. Tereyağımız erirken domateslerimizin şu kabuklarını alalım. Çok lezzetli, çok güzel bir menemen olacak bu. Çok meşhur bir menemen aslında. Domatesleri büyük büyük, böyle ev usulü domates doğranır ya, ev usulü domates doğrar gibi büyük büyük doğruyoruz. Bu menemenin asıl özelliklerinden birisi bu. Normalde menemen yaparken domatesler böyle küp küp haline getirilir ya, burada öyle değil. Tereyağı güzelce eridi. Hemen bol tereyağın içerisine sivri biberleri koyacağız. Güzelce pişireceğiz. Dediğim gibi bu daha harlı ateşte olsa çok daha güzel olacaktır. Bu arada reçelimiz yavaş yavaş köpüklenmeye başladı. Bu köpükleri tahta kaşık yardımıyla alacağız. Bunu alıyor olmamızın sebebi şu. Reçelimiz daha berrak görünsün diye, daha güzel görünsün diye hemen şöyle güzelce bir karıştırdık. Üzerindeki köpükleri aldık. Domatesleri de şimdi koymaya başladık. Domatesler pişecek. Domatesler piştikten sonra kaşarı rendeleyeceğiz ve üzerine de yumurtaları kıracağız. Domateslerimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Şimdi onları bir ezici yardımıyla güzel güzel ezeceğiz ve pişirmeye devam edeceğiz. Bu menemenin bahsetmiş olduğum gibi yapım tekniği birazcık farklı ama çok lezzetli ve çok güzel. Hemen domatesleri ezeceğiz. Domatesleri ezdikten sonra üzerine kaşar ekleyeceğiz ve en sonunda da yumurtaları ekleyeceğiz. Bol tereyağlı, mis gibi tereyağı kokuyor, mis gibi biber kokuları burnuma geliyor. Direkt kaşarımızı üstüne rendeliyoruz. Hemen bunu karıştıracağız. Birazcık pul biber atacağım. Birazcık tuz atacağım. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacak. Bol kaşarla yapıyorum. Gerçekten yemek için sabırsızlandığım tariflerden birisi. Kaşarın hepsini rendeledik. Hemen şu şekilde kaşarı bol kaşarlı bir şekilde dağıtıyoruz. Şimdi içerisine pul biberimizi attık. Bol pul biber attım. Birazcık tuz atıyorum. Birazcık karabiber attım. Hemen yumurtaları kırmaya başlıyorum. Son yumurtanın bahsettiğimiz gibi sadece sarısını koyacağız. O yüzden beyazını şöyle ayıralım. Sarısını ekledik. Menemenimiz olmak üzere, reçelimiz olmak üzere. İkisi de inanılmaz güzel görünüyor ve ikisi de inanılmaz lezzetli görünüyor. Çakallı menemenimiz şu an hazır. Kivi reçelimiz de hazır. Hemen şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekleyelim. Yarım limonumuzu da ekledik. Reçelimiz ve menemenimiz hazır. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Bugün neler yaptık bir görelim.
Bugün size Samsun bölgesine ait olan çakallı menemen ve kivi reçeli yaptık. Hemen çakallı menemenimizin şöyle güzelce bir tadına bakalım. Of, bakın kaşarlar nasıl erimiş. Şöyle küçük bir lokma alayım. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli oldu. Ben bu yemekleri yerken gerçekten kendimden geçiyorum ve her tarafım kaşar oluyor. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Instagram'dan bana mutlaka yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
1: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
2: Gelinliğini kendin seç.
3: İyi yolculuklar Ümran.
4: Teşekkür ederim dayıcığım.
5: Niye dönmüyor Asım amca?
6: Kaptan Murat.
3: Merhaba delikanlı.
5: Onu bulacağım Asım amca.
3: Bir şeyiniz yok ya?
5: Hayır.
3: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.
7: 5 saattir bekliyorum.
5: Bunun için maaş alıyorsun.
8: Alev alev bugün 18'de TV4'te.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
16: Yaşanacaksa, yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa, yaşanacak.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
6: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
5: Her adımda yeni bir mekan.
6: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
5: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
6: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
5: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
6: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
5: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
6: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: O hayallerinin ardından yürüyen bir isim.
11: Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında. Ve sonuç olarak çiftliğimizi kurmuş olduk.
10: Ailesi onun en büyük destekçisi.
11: Bu işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık.
10: Pandemi döneminde çıktığı yolculuk bambaşka bir serüvene dönüştü.
11: Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.
10: Benim hikayem Pelin Eken Yaşar'ın hikayesini ekrana taşıyor.
11: Soğuluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim. Muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim.
10: Benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
9: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
6: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenme karşıtı serum.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum.

0: 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: çayı.
1: Yeter, yeter!
2: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz!
3: Seni eline bırakmak müsaade etmiyorlar. Ben senin ilgin kaçırılmış.
1: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
4: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
5: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum,
4: Münir Hacım. Neyle çekeriz? Senin çakmak makineyle, hadi!
5: Yatılı okuyorum ben, akşam sinirlerim bozuldu, kaçtım.
3: Emniyetinize güvenebilirsiniz, ekselans.
2: Siz paraları hazırlayın.
5: Bugün son günü. Bu benim ilk ayrımım.
2: Satmıyorum benim.
4: 25.000.
5: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
6: İstanbul tatili bugün 16.15'te TV4'te.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. İstanbul Caddesi'ndeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
1: Sağ olasın.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Yaşıya.
0: Duyamıyorum ki ben
1: sizi. Yaşıya.
0: Yaşıya.
1: Evet.
0: Hoş geldiniz Yaşıya Hanım. Ne demek Yaşıya? Nerelisiniz?
1: Erzincanlıyım ben.
0: Erzincanlısınız.
1: Çocukları yaşamıyormuş. Yaşasın anlamında yani.
0: Hmm, anladım.
1: Ha, o anlamda koymuş.
0: Tanıyalım sizleri. Ne yapıyorsunuz? Neyle uğraşıyorsunuz?
1: Ev hanımıyım ben. Hı-hı. Evde neyle uğraşılıyorsa uğraşılıyor işte.
0: Evet, çocuk da var o zaman.
1: Var,
0: kaç çocuğunuz
1: var?
0: Dört
1: evet,
0: tane var.
1: Evet, dört tane. Üç
0: peki tanışıyor olan muydunuz?
1: Tanışıyoruz kızım.
0: Kızınız. Bugün anne evet, kızı rakip yapacağım
1: evet,
0: o zaman.
1: Evet, evet.
0: Süper. O zaman ben rakibinize yani kızınıza geçmek istiyorum. Bu arada oldu. Rakip olur musunuz? Evde de rekabetiniz var mıdır?
1: Vardır, vardır.
0: Var
1: bazı
0: mıdır?
1: Yerde evet yaparım.
0: Hanginiz baskın geliyor peki?
1: Ben baskın geliyorum.
0: Hadi bakalım.
1: İleştireceğim.
0: Hadi bakalım Yaşıya evet, Hanım göreceğiz. Evet. Hemen evet, rakibinize geçmek istiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
2: İsmim Seher. Ben de çalışıyordum. Şu an ev hanımıyım. Bakırköy'de yaşıyoruz. Anne kız yarıştık.
0: Hadi bakalım. Hayırlısı olsun derim. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarış başında birlikte bir üst etaba geçeceğim. Yaşıya Hanım, sizce kim kazanır?
1: Bilmiyorum onu şimdi. Şu anda karar vermeyeyim yani.
0: Peki rakibiniz güçlü mü?
1: Güçlüdür. Baskındır.
0: Güçlü
1: evet.
0: Hadi bakalım. O ha, zaman bir rakibinize sormak istiyorum. Efendim sizce kim kazanır?
2: Vallahi sorulara göre belki ben kazanabilirim. Belki annem kazanabilir.
0: Peki anneniz güçlü müdür?
2: Güçlüdür. Genel kültürü, tarihi çok iyidir annemin.
0: Hadi bakalım. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, bil bile bilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor efendim. Kabuğunun üzeri pütürlü turşuluk salatalığın adı nedir? Evet, çift ses geldi. Çift ses. Sağ taraftaydı.
2: Acur.
0: Efendim?
2: Acur.
0: Acur. Yanlış cevap.
1: Kornişon.
0: Doğru cevap efendim. Şu acıcavan alkışlarımızı Yaşıya Hanım'a evet, göndermiş olduk. Şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyorum ikinci sorumuza. Diş yaşı, diş bulguru, diş buğdayı gibi isimlerle de bilinen geleneğimiz yaygın olarak hangi adla anılır? Bunu evet, butonlara basmanız gerekiyor.
2: Butona,
0: butona evet, tek ses geldi.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Diş hediye.

0: kedi.
1: Evet.
0: Diş hediği doğru cevapta Cevan alkışlarımız Yeşiya Hanım'a göndermiş olduk. Efendim şu anda 2-0'lık bir puan tablomuz var. Eğer bu soruya cevap veremezseniz veya yanlış cevap verirseniz otomatik olarak anneniz sizi elemiş olacak efendim. O yüzden bu soru sizler için çok önemli. Kendinizi potadan kurtarmanız gerekiyor efendim. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Türkmenistan'ın başkenti neresidir? Evet, çift ses geldi.
2: Geçen seyrettim. Buhara olmadı.
0: Buhara yanlış cevap.
2: Pek değişmedi işte. Ne bileyim, öyle aklıma geliyor da hatırlayamadım.
0: İpucu sizsiniz efendim.
2: Evet. Pek değişmedi. Pek değişmedi.
0: Geçiyorum.
3: Selma Belen'de ilk hafta seyrettim ya.
2: Dilimin ucunda getiremiyorum.
0: Gelmiyor mu? Evet. Butona basmadan cevaplamayın ama.
2: Pek değişmedi, pek değişmedi. Orada tek takılıyorum. Yani.
3: Keşmir mi?
0: Keş.
3: Geç.
0: Yanlış cevap.
2: Hatırlayamadım.
3: Aşkabat.
0: Aşkabat. Doğru cevap. Kocaman alkışlarım efendim. Sizlere gelsin diyelim. Şu anda 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Ve şu anda da otomatik olarak kendinizi potadan kurtarmış olduğunuz. Geliyorum 4. sorumuza. Yaşamaya elverişsiz yere hangi hayvanı bağlasan durmaz denir?
2: Eşeğe bağlasam...
0: Butonlara basmadan konuşmayalım. Çift ses geldi.
3: Eşek.
0: Eşek yanlış cevap. Kopya çektiniz ama eşek yanlış cevap.
2: Ben de eşek düşünüyorum ama.
3: Hayvanı bağlasan durmaz.
0: Hangi hayvanı bağlasan durmaz?
3: Köpek.
0: Köpek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarım efendim. Sizlere gelmiş olsun. Efendim şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Anne kız çok güzel bir rekabet görüyoruz şu anda ekranlarımızda. Fakat son sorumuzdayız. Bu soruma doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya, yani ödüllerimizi kazanmaya başlayacak diyelim efendim. Sorumuz geliyor. Eski bir yapıda bozulmuş olan bölümleri aslında uygun bir biçimde onarma ve yenileme işlemine ne denir? Çift ses geldi.
3: Restorasyon.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız efendim sizlere gelmiş olsun diyelim. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Yeşiya Hanım'ı uğurlamak durumundayız. Kızınız sizi yenmiş oldu. Evet, neler söylemek istiyorsunuz? Oldu. Bekliyor muydunuz
2: canım
0: bu skoru?
2: Canım sağ olsun, ne yapalım? Kızım i̇şte, yani.
0: Ana yüreği tabii ki de yani. Dayanamıyor efendim. Bizlere evet. Şeyler söylemek ister misiniz?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.
0: Efendim bizler teşekkür ederiz. Seher Hanım'la birlikte bizler bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Seher Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Seher Hanım rakibi olan annesini 3-2'lik galibiyette mağlup etti. Efendim neler hissediyorsunuz, duygularınızı alalım.
3: Güzel bir yarışma geçti. Anne kızdık ama...
0: Güzel bir rekabetti evet, görmüş evet, olduk sizlerden. Evet, doğru. Ne hissediyorsunuz? Şu anda ikinci etaptasınız. Heyecanlı mısınız?
3: Biraz.
0: Biraz daha heyecanlar yükseldi. Efendim bu etapta sizlere 3 adet sorumuz bekliyor olacak. 2 adet... Boşluk doldurmalı sorularımız var, atasözlerimiz var, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısınız?
3: Hazırım evet.
0: İlk sorumuz geliyor efendim. Dünyanın en prematüre bebeği kaç gram dünyaya gelmiştir? Süremiz başladı. Tahminde yani bulunabilirsiniz.
3: Atacağım. 1 kilo.
0: İnelim.
3: 500, 750.
0: İnelim.
3: 300, 100 gram.
0: 300, 300'den çıkalım. 300, inelim. Çok az.
3: 250.
0: Çık.
3: 280.
0: Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımız. Seher Hanım'a gelsin diyelim. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Seher Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Evet gerçekten 280 gram bir bebiş dünyaya gelmiş diyelim. Efendim ikinci sorumuzdayız. Çıngıraklı nokta nokta kaybolmaz. Süremiz başladı. Çıngıraklı
3: yılan.
0: Hangi hayvan
3: var?
0: Yok değiştirelim. Böyle çöllerde olur. Çöllerde olur. Örgücü vardır. Nedir
3: deve,
0: bu hayvan?
3: Deve.
0: Doğru.
3: Yani çıngıraklı deyince yılan gibi.
0: Çıngıraklı deve kaybolmaz demiş atalarımız. Efendim artık ikinci sorumuzun ödülünü de Seher Hanım bu şekilde kazanmış oldular. Efendim artık üçüncü sorumuzdayız. Hızlıca sorum geliyor. Güzel bir şarkı sözüm geliyor. Bakalım bildiğiniz yerden mi gelecek? Altın nokta nokta hayriye, fıldır fıldır yürüye, ağzı burni çürüye, gel beriye, beriye.

0: Süremiz başladı.
1: Altın dişli Haydi'yi.
0: Altın dişi değil. Altın Neli.
1: Altın Neli.
0: Altın. Biliyor musun bu şarkıyı?
1: Biliyorum evet. Altın Söylesene dişli be. Haydi'yi. Gel beriye beriye.
0: Yok. Gelmiyor mu? O zaman maalesef üçüncü soruda elenmiş oldunuz. Altın saçlı Hayriye fıldır fıldır yürüye
1: altın
0: demiş Mahmut.
1: Altın dişli oluyor yani oraya gidiyor.
0: Tuncer efendim maalesef üçüncü sorumuzda bize veda ediyorsunuz. Ama yine de iki sorumuzun ödülünü ben hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim. Bize bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok güzel bir yarışmaydı. Herkes emeğinden dolayı teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, Mehmet ben.
0: Mehmet, hoş geldin. Hoş Seni tanıyalım biraz.
2: Ben Mehmet, 24 yaşındayım. Üniversitem daha yeni bitti. Öyle.
0: Hangi bölümü bitirdin?
2: Spor bilimleri.
0: Spor bilimlerini evet. Bitirdin. Şu anda ne yapıyorsun
2: Şu anda polisliğe hazırlanacağım.
0: Polisliğe hazırlanacağım. Evet. Hayırlısı olsun senin için diyelim. Rakibine geçmek istiyorum o zaman Mehmet.
2: Tabii.
0: Efendim sizleri tanıyalım.
3: İsmim Oğuz, 23 yaşındayım. Hemşireyim. Hı-hı. Aktif olarak çalışıyorum. Öyle devam ediyoruz.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin Oğuz sen de. Şimdi efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim diyelim efendim. Tanışıyor muydunuz bu arada?
2: Evet.
0: Nereden tanışıyorsunuz? Nereden
2: kız arkadaşlarımız, ortak arkadaşımız.
0: Ortak kız arkadaş, evet. Arkadaşlarınızdan evet. Dolayı sürekli o zaman bir dörtlü buluşmanın içerisindesiniz evet. Gibi geldi bana.
2: Biraz öyle.
0: İyi, siz de yakın arkadaş olmuştunuz o zaman.
2: Olduk ya, yakın arkadaş olduk.
0: Sanki Mehmet senin için o kadar olmamış gibi ama ya.
2: Ya daha çok bir arkadaş. Tam bir tanışma değildi, daha yeni tanışmamız oldu o yüzden yani. Daha tam bir yakınlığımız yok.
0: O da olur ilerleyen süreçlerde derim. Şimdi dediğim gibi sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Oğuz.
3: Evet.
0: Az tanıyorsun rakibini ama sence kim kazanır?
3: Mehmet kazansın ya, canı sağ olsun.
0: Evet, çok güzel bir rekabet görüyoruz. Kendine evet. Hiç güvenmediğini de buradan evet. Ortaya koymuş olası. Güvenmiyor musun kendine?
3: Bakalım yarışmada göreceğiz.
0: Evet, biraz şey yapıyor böyle hani, yolunu yapıyor. Oğuz bakalım Mehmet. Mehmet sence kim kazanır?
2: Dostluk kazansın.
0: Dostluk kazansın. Mehmet de yolunu yapıyor efendim. liderliğe kazancı giden yolda. Şimdi iyi olan kazası diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Bilebilirsin'in ilk etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Çiğ köfte servis edilirken kullanılan yeşillik hangisidir? Marul. Tek ses geldi.
2: Marul.
0: Marul doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mehmet'e gitsin efendim. Şu anda da 1-0'lık bir puan tablomuz oluştu ilk sorudan. İkinci soruma hızlıca geçmek istiyorum. Hızlı ve çok çalışkan kimselere ne karınca denir? Çift ses geldi Oğuz.
3: Atom karınca.
0: Atom karınca doğru cevap. Kocaman alkışlarımız efendim. Oğuz'a gelmiş olsun. Artık üçüncü sorumuzdayız. Birebirlik, bir beraberliğimiz, güzel bir rekabet de görüyoruz ekranlarımızda. Stadyumlarda seyircilerin oturduğu bölümün adı nedir? Evet şu anda çift ses geldi Oğuz.
3: Tribün.
0: Tribün. Bu doğrusunu unutturdum. Tribün. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Oğuz'a gelsin. Efendim ikiye birlik bir puan tablomuz var. Yarışmacılarım çok hızlı bir şekilde cevaplıyordu. Bakalım dördüncü soru sizleri bekliyor. Trakya Üniversitesi hangi ilimizdedir? Edirne. Kimsiz geldi. Edirne.
3: Ben de oradan mezunum.
0: Güzel bir denk geliş olmuş. Üç birlik bir puan tablomuz var ve maalesef Mehmet'e veda ediyoruz. Mehmet neler söylemek istersin?
2: Sağlık olsun. Dostluk kazandı.
0: Dostluk kazandı mı?
2: Kazandı.
0: Biraz sinirli gibisin ama.
2: Yok değilim. Değil, dostluk tek, kazandı.
0: Tamam şaka yapmıştım zaten. Efendim maalesef Mehmet'i uğurlarken bizler de Oğuz'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler Oğuz'la birlikte artık ikinci etaptayız. Oğuz rakibi Mehmet'i 3-1'lik mağlup ederek galip oldun. Neler söylemek istersin?
3: Yani pek de bir şey söylemeye gerek yok. Birlikte çıkıp neler gideceğiz zaten bundan. Gayet iyi hissediyorum.
0: Gayet
3: bir
0: iyi
3: sorun yok.
0: Tabii ilk etabın vermiş olduğu gazı da atmış olduğun üstünden. Evet. Şimdi ikinci etabımızda seni toplamda 3 sorumuz bekliyor olacak Oğuz. 2 sorumuz boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var. Ve dünyanın en

0: isimleri olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı ödülleri bulunmakta diyelim. Oğuz, hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısın?
1: Evet, hazırım.
0: O zaman ilk sorumuz geliyor efendim. Dünyanın en uzun kuyruklu kedisinin kuyruğu kaç santimdir?
1: 90 santim.
0: 90 santimden inelim. Süremiz başladı bu arada. İnelim.
1: 89, 88, in, 87,
0: in,
1: 80.
0: İn.
1: 45.
0: In 45 çık.
1: 46.
0: 46.
1: 47.
0: Doğru cevap. Ben durdurdum süremi. 46,99 santim olacaktı doğru cevabımız. Yakın cevap olduğu için kabul ediyoruz. İlk sorumuzun ödülünü Oğuz bu şekilde kazanmış oldu. Evet, geçiyorum ikinci sorumuza sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Bir şarkı sözüm geliyor bu etap için. Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan, anasına darılmış nokta nokta yatar oğlan. Süremiz başladı.
1: Aman şeker oğlan yandım.
0: Biliyor musun bu şarkıyı?
1: Kısmen hatırlıyor gibiyim ama.
0: Nasıl söyle istersen.
1: Aman şeker oğlan, yandım şeker oğlan. Kızgın şeker.
0: Nerede yatar oğlan? Nerede yatar oğlan?
1: Nerede yatar oğlan? Yatakta yatar oğlan.
0: Damda yatar oğlan.
1: Damda. Yok, aklıma gelmemişti.
0: Sağlık olsun diyelim.
1: Olsun.
0: Gayet iyi ilerliyorduk oysa ki. Evet. Oğuz. Ama yine de ilk sorumuzun ödülünü ben Oğuz'a vermek istiyorum maalesef. İkinci soruda Oğuz aramıza veda etti. Şöyle ödülünü takdim edelim.
1: Teşekkürler.
0: Güle güle, güzel günlerde harcaman dileğiyle. Oğuz, bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Sağ olun, yarışmanıza katıldığım için. Kendimi de bir ölçmüş oldum.
0: Evet.
1: Çok sosyallik teşekkür oldu. Teşekkürler, rica ederim. Sağ olun.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Gizem. Ankaralıyım. Bir süredir İstanbul'da yaşıyorum. Eski bir profesyonel voleybolcuyum. Bu kadar.
0: Zaten boyunuzdan anlaşılıyor diyelim efendim. Gizem Hanım, Gizem Hanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Efendim, sizleri tanıyalım.
3: İsmim Sema, İstanbulluyum. Özel sektörde çalışıyorum. Bu kadar.
0: Bu kadar. Evet, Sema Hanım heyecandan...
3: Evet, çok heyecanlıyım.
0: Evet, butonunu yere düşürmüş oldum. Hoş geldiniz Sema Hanım.
3: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Teşekkür
0: efendim,
3: ederim.
0: Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz diyelim. Gizem Hanım, sizce kim kazanır?
2: İyi olan kazansın.
0: İyi olan. Bir iddia alacak olursak peki?
2: Yani kendime güveniyorum diyeyim. Tanımıyoruz birbirimizi. Arkadaşım olsaydı daha doğru bir yorum yapabilirdim.
0: Peki Gizem Hanım, çok iddialı duruyor. Sema Hanım, peki sizce kim kazanır?
3: Yani hak eden kazansın.
0: Hak eden kazansın, evet, diyorsunuz.
3: Evet, şu an peki bilemiyorum.
0: O zaman iyi olanın kazansın diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Hayale dayanan cadı, dev, peri gibi hayali varlıkların da olduğu olağanüstü olayları anlatan edebi tür nedir? Çift ses Gizem Hanım.
2: Edebi, yani soruyu dinlemeden bastım. Farklı bir şey söyleyecektim. Edebi tür deyince şey yaptım ama efsane diyecektim. Bunun
0: efsane
2: değil.
0: Yanlış cevap.
3: Masal.
0: Masal. Doğru cevap. Efendim, kocaman alkışlarımız Sema Hanım'a gelmiş olsun efendim diyerek artık ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Halk arasında kullanılan bir söze göre kim kimi aratmaktadır? Çift ses geldi.
2: Gelen gideni.
0: Gelen gideni. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gizem Hanım'a gelmiş olsun efendim. Sema Hanım da Gizem Hanım'ı alkışladı bu arada. Gerçekten tebrik ederim sizleri. Efendim, şu anda birebirlik bir puan tablomuz, birebirlik bir eşitliğimiz, beraberliğimiz söz konusu. Ama ben bu beraberliği bozmak istiyorum üçüncü soruyla. Sorum geliyor. Kelebek, sırt üstü, serbest ve kurbağalama hangi spor dedim durdum?
2: Yüzme.
0: Yüzme. Doğru cevap. Bu sorumuzu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Kelebek, sırt üstü, serbest ve kurbağalama hangi spor dalının stilleridir diye sorduk. Efendim, yüzme. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gizem Hanım'a gelmiş olsun şu anda. İkiye birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Geliyorum dördüncü sorumuza. Ünlü fizikçi Einstein'ın ilk adı nedir?
4: Albert.
0: Efendim?
3: Albert.
0: Albert. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Sema Hanım'a gelmiş olsun efendim. Şu anda bir beraberliğimiz söz konusu. 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Bakalım artık bu etabımızın son sorusundayız. Hangi yarışmacım bu soruya doğru cevabı verirse artık bir sonraki etaba geçmeye hak kazanmış olacak ve rakibini elemiş olacak bu soruda diyelim. Sorumuz geliyor. Doğum sonrası en çok kullanılan iyi dilek sözünde bebeğin nasıl büyümesi dedim, kestim.
2: Analı babalı.
0: Analı babalı. Gizem Hanım. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gizem Hanım'a gelsin efendim. Ama butona hızlı basmanız gerekirdi Sema
3: evet.
0: Hanım. Olsun, sağlık olsun diyelim Sema Hanım. Maalesef sizleri
3: teşekkür ederim,
0: beşinci
3: sağlık
0: soruda
3: olsun.
0: Elemiş olduk. Neler söylemek istersiniz?
3: Tebrik ediyorum kendisini.
2: Butona hızlı basan kazandı. Gerçekten çok iyi yarıştı. Ama teşekkür ederim.
3: Ama yarışı gerekiyor ya o yüzden.
0: Evet, orada biraz rekabette söz konusu, rekabetin de getirmiş olduğu heyecan da yarışmacılarımızı etkiliyor derim. Sema Hanım sizlere çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Bizlere ekstra söylemek istediğiniz bir şey var mı?
3: Hayır, başarılar.
0: Çok sağ olun. Efendim bizler Gizem Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Gizem Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Gizem Hanım rakibinizi 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Öncelikle duygularınızı almak istiyorum.
2: Teşekkürler. Yani güzel bir yarışmaydı. Sorular gayet kolaydı aslında. Heyecanına yenik düşmeden hızlı şekilde butona basıp doğru cevap veren kazandı diyeyim.
0: Evet, iyi olan kazandı diyebilir miyiz?
2: Yani.
0: Evet. Gizem Hanım, bu etabımızda sizleri 3 adet sorumuz bekliyor. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var, tamamlamamız gereken ve dünyanın enleri olacak bu etabımızda. Her sorumuzun
2: şarkılarda çok iyi değilim.
0: Toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı ödülleri bulunmakta. Fakat Gizem Hanım, sizleri biraz daha tanımak isteriz. Biraz daha kendinizden bahseder misiniz?
2: İsmim Gizem Marol. 39 yaşındayım. Eski bir profesyonel voleybolcuyum, milli voleybolcuyum aynı zamanda. En bilinir olarak Fenerbahçe, Beşiktaş, Türk Hava Yolları, Vakıfbank gibi kulüplerde oynadım ve 7 senedir oynamıyorum. Şu anda Dubai'de yaşıyorum.
0: Ara mı verdiniz?
2: Döneceğim. Yok, 7 sene oldu, bıraktım. Daha sonra takımlarda idareci pozisyonda, menajer pozisyonda görev yaptım 7 sene boyunca. Şimdi evlendim ve eşim Dubai'de çalıştığı için artık ben de orada onun yanında yaşıyorum.
0: Geçiyorsunuz. Peki efendim, sizlere başarılar dileriz. Şimdi hemen tekrardan artık etabıma gelmek istiyorum. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumla başlamak istiyorum Gizem Hanım.
2: Hazırım.
0: Hazır mısınız? Sorumuz geliyor. Dünyanın en uzun boylu kadınının boyu kaç santimdir? Süremiz başladı.
2: 2.30.
0: 2.30 inelim.
2: 2.20.
0: 2.20.
2: 2.18.
0: 2.18.
2: 17, 16, 15, 2.16,
0: 2.15. 2.15. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gizem Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler ve ilk sorumuzun ödülünü de Gizem Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Efendim ikinci sorumuza geçiyoruz. Felek kimine nokta nokta yedirir, kimine kelek. Süremiz başladı.
2: Felek kimine...
0: Ne yedirir? Bu bir meyve.
2: Kavun.
0: Kavun. Doğru cevap. Felek kimine kavun yedirir, kimine kelek demişler efendim.
2: Kelekten karpuz geldi aklıma ilk biraz ama biraz saçma olacak.
0: Oldu. Efendim, kocaman alkışlarımızı ben Gizem Hanım'a göndermek istiyorum. İkinci sorumuzun ödülünü de Gizem Hanım bu şekilde kazanmış oldum. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bir şarkı sözüm geliyor. Hazırsanız.
2: Buyurun.
0: Sürem başlamadan önce sorum gelsin efendim. Zalim oyun bozan, sen de büyü de yalan, gelip de nokta nokta olmaya ne hakkın var? Süremiz başladı.
2: Gelip de bir tanem olmaya.
0: Gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var dedik. Kocaman alkışlarımızı Gizem Hanım'a göndermek istiyorum. Duyabilir miyiz bu şarkıyı sizden?
2: Ya çok iyi değil aslında, hatırlamak için söyledim. Ama müzikle aram çok iyi
0: çok
2: değil.
0: İyi
2: ben
0: değil.
2: Benmişim spor.
0: Spor, peki efendim. Doğru cevap bir tanem olacaktı. 3-3 yaptık. Bu etaptaki bütün sorularımıza doğru cevabı vererek aslında bu etaptaki bütün ödüllerimizi kazanmış olduk. Ben hemen ödüllerini takdim etmek istiyorum kendisine. Gizem Hanım çok teşekkür ederiz. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Hem de daha fazla kazanma şansımız var.
2: İster miyiz? Bir son etap mı oluyor yarışmadaki? Yani
0: evet. Tamam. Bir sürpriz etabımız var tabii ki de. O sürpriz. O zaman bizler üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Gizem Hanım'la birlikte artık üçüncü etaptayız diyebiliriz. Gizem Hanım, yüzünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz diyebiliriz. Neler hissediyorsunuz bu etap için?
2: Yani keyifliyim, mutluyum. Güzel vakit geçiyor. Benim için de bir tecrübe
5: oldu.
2: Evet. Spor amacının dışında yani işte karşılaşmalardan sonra falan çok röportaj da veriyorduk ama bu daha farklı oldu. Hani ilk defa böyle bir şeye katılıyorum.
0: Yarışma heyecanı daha farklı oluyor. Şimdi efendim bu etapımızda elinde görmüş olduğunuz gibi 3 zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta genel kültürden mi soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa spora mı geçelim?
2: Üçünden de bir soru mu gelecek yoksa hep ondan mı?
0: Hep ondan gelecek. Yani seçtiğiniz zarfın içerisindeki konulardan gelecek.
2: Spor olsun.
0: Spor mu olsun?
2: Evet.
0: Evet. Bir sporcuya
2: inşallah.
0: Spor zarfı yakışırdı zaten diyelim. Hemen açıyorum zarfımı ve güzel sorularım geldi. Ben hızlıca bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bu etapımızda bizden bir joker hakkı kazandığınız, takıldığınız veya cevaplayamadığınız bir soruda telefonla dostlarınızı arayarak yardım isteyebilirsiniz diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Lütfen.
0: Sorum geliyor. Voleybolda bir set kaç sayıya ulaşınca kazanılır?
2: 25.
0: 25 cevabından emin misiniz?
2: Eminim.
0: Evet, voleybolda bir set kaç sayıya ulaşınca kazanılır diye sorduk. Bir voleybolcu olarak 25 cevabı geldim. Acaba 25 doğru cevap mı sevgili izleyenler? Çok uzatmayacağım. 25 doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gizem Hanım'a gelsin.
2: İnanır mısınız? Yani 25 seneye yakın voleybol oynadım. Yarışma heyecanı insan doğruluğundan emin olduğu şeyden bile tereddüt ediyor.
0: Evet. Yarışmalar genelde öyle olur. Şimdi hemen hızlıca ikinci soruma gelmek istiyorum. Futbolda hat-trick terimi neyi ifade eder?
2: Bu konuda bir bilgim yok. Sanırım joker hakkını kullanacağım.
0: Joker hakkınızı kullanacaksınız. Tahminde de bulunabilirsiniz. Bu arada futbol maçlarını seyreder misiniz?
2: Ne yani olabilir? Bir şey yani şey olabilir. Hani bir şeye ulaşmak. Hani mesela triple double gibi işte bir şey basketbolda nasılsa öyle bir şey olabilir.
0: Ya aslında gibi mi acaba? Tabii bu etapta bana çok güvenmeyin.
2: Ya bir şeyi bir hedefe ulaşmak gibi bir şey yapabiliyorum ama.
0: Peki joker hakkında kimi arayacaksınız? Joker hakkınızı kullanacak olsanız.
2: Onu da düşünmem lazım. Eşime şu an ulaşamayabilirim. Yani ondan beni aramasını şey yapabilirim, rica edebilirim uygun görürseniz.
0: Tabii ki de.
2: Ona da mesaj atmam gerekiyor.
0: Tabii ben şu anda bekliyorum. Evet, o zaman joker hakkımızı kullanıyoruz
2: evet,
0: bu etapta.
2: Evet, kullanıyorum. Şu an yazıyorum eşime. Evet. Olur mu?
0: Olur, olur, olur. Problem yok. Bu arada Gizem Hanım'ın eşi Dubai'de olduğu için sevgili izleyenler öncelikle mesaj atarak kendisini aramasını isteyecek. Ondan dolayı da şu anda bekliyoruz.
2: Gerçekten cevabı Google'dan falan bakmıyorum. Bakın WhatsApp açık. Başka bir arkadaşımı arayayım.
0: Peki.
2: Tamam, aramıyor galiba.
0: Peki.
2: Direkt arıyorum.
0: Evet.
2: Bu da bebeği olan bir arkadaşım. Yine futbolu çok seven birisi. Umarım açar. Arman merhaba, nasılsın?
0: Hoparlörü de alabilirsek.
2: Barış'ı aradım. Şu an ulaşamadım da. Şu an bir yarışmaya katıldım ben. Sen de benim jokerimsin. Sana bir soru soracağım. Tamam, hoparlörü alacağım tabii ki. Bir saniye aldım. Şu an hoparlördesin ve mikrofona yakınsın. Tamam. Futbolda hat-trick ne anlama gelir?
0: Neyi ifade eder?
2: Aynı futbolcunun 3 gol atması. Tamamdır, teşekkür ederim. Bay bay.
0: Evet, aynı futbolcunun bir maçta 3 gol atmasını cevabınız olarak kabul edelim mi?
2: Evet, edelim.
0: Evet. Futbolda hat-trick terimi neyi ifade eder diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık bu etap için. Gizem Hanım arkadaşını arayarak bir cevap aldım. Bakalım bu cevap doğru mu? Sevgili izleyenler.
2: Doğrudur, armağana güveniyorum.
0: Bir oyuncunun bir maçta 3 gol atması doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gizem Hanım'a gelsin diyelim efendim. Bu sorumuzu da bu şekilde artık tamamlamış olduk. Fakat joker hakkımız kalmadı. Efendim, son sorumuzdayız. Bu soruya doğru cevabı verirseniz artık büyük ödülü kazanmış olacaksınız bu etapta. Hazırsanız sorumu soruyorum. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı ilk resmi derbi hangi yıl yapılmıştır?

0: 1908.
1: 1908'i cevabınız olarak kabul edelim mi, yoksa biraz daha düşünmek ister misiniz?
0: Yani bildiğim bir konu olmadığı için düşünecek bir şeyim yok sanırım.
1: 1908 mi?
0: Ya işte kuruluş yıllarından gittim. Kurulduktan bir sene sonra da...
1: Biraz daha iyi düşünün isterseniz. Hızlı cevap vermeyeyim bence.
0: 1900... Yani kurulduktan ertesi sene rekabet başlamıştır hani Fenerbahçe'den sonra diye düşündüm. Hı hı. Ama acaba ilk resmi müsabaka dediğiniz, acaba yani ligde oynanmış ilk resmi...
1: Mi? Derbi? Ligde oynanmış.
0: İlk derbi. Acaba Türkiye Ligi ne zaman başladı? 'Bununla ilgili bir yardımınız olabilir mi acaba?
1: Ya maalesef, çünkü joker hakkımızı artık kullanmış oldunuz.
0: Tamam, o zaman yani biraz daha sonra diyelim. 9 ya da 1909 ya da 1910 olabilir.
1: 1909 mu, 1910 mu? Hangisinin cevabını olarak kabul edelim?
0: Çift sayılarda daha şanslıyım, o yüzden 1910 olsun.
1: 1910 cevabından emin misiniz?
0: Eminim.
1: Eminsiniz. Peki. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı ilk resmi derbi hangi yıl yapılmıştır diye sorduk. Gizem Hanım 1910 cevabını verdi sevgili izleyenler. Bakalım eğer 1910 doğru cevapsa bu etaptaki büyük ödülü Gizem Hanım bu soruyla kazanmış olacak. Fakat yanlış cevapsa maalesef bu etapta eli boş dönecek diyecek. Eminim çok dediğiniz için tamam, maalesef değiştiremiyoruz. 1910 maalesef yanlış cevap. Keşke çift sayı değil de tek sayılar deseydiniz. 1909 doğru cevap olacaktı. Çok tamam, yaklaştınız aslında. Tamam, ben düşünmenizi size fırsat vermeye çalıştım.
0: Yani bildiğim bir şey değildi. O yüzden sağlık olsun.
1: Ama yine de ben ikinci etaptaki ödülünüzü sizlere geri teslim etmek istiyorum efendim. Tamam, güle güle. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz? Kıl payı kaçırdınız çünkü aslında büyük ödülü.
0: Evet yani futbol da izlerim ama sanırım bu derbi rekabetiyle alakalı ya da şeyle alakalı çok fazla bilgim yoktu. Orası şansa kaldı artık, sağlık olsun.
1: Sağlık olsun diyelim, çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.
1: Evet sevgili izleyenler, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka yarışmada görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
6: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
7: Gelinliğini kendin seç.
8: İyi yolculuklar Ümran.
9: Teşekkür ederim dayıcığım.
10: Niye dönmüyor Asım amca?
11: Kaptan Murat.
8: Merhaba delikanlı.
11: Onu bulacağım Asım amca.
8: Bir şeyiniz yok ya?
11: Hayır.
8: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.
12: 5 saattir bekliyorum.
11: Bunun için maaş alıyorsun.
13: Alev alev bugün 18'de TV4'te.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Elinin ardından yürüyen bir isim.
1: Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında. Ve sonuç olarak çiftliğimizi kurmuş olduk.
0: Ailesi onun en büyük destekçisi.
1: Bu işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık.
0: Pandemi döneminde çıktığı yolculuk bambaşka bir serüvene dönüştü.
1: Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.
0: Benim hikayem Pelin Eken Yaşar'ın hikayesini ekrana taşıyor.
1: Folluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim. Muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim.
0: Benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

Vildan Çelik, hayallerinin peşinden giden 25 yaşında bir tır şoförü. Dört metre yüksekliğindeki tırıyla sadece yük değil, cesaretini, özgürlüğünü ve sınır tanımayan hayallerini taşıyan Vildan Çelik'in Diyarbakır'dan Kocaeli'ne uzanan hayat yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

Ben Vildan Çelik, 2000 doğumluyum. Diyarbakır Silvan, Küreşah Köyü'nde doğdum. 2008 yılında geçim kaynaklarından ötürü ailemle beraber Kocaeli'ye göç ettik. Babam ve ailesi tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Sanırım 7 çocuğa yetmeyeceğini düşündüğünden dolayı ve inşaat işinde doğudan çok batıda iş olduğundan kaynaklı komple ailecek bu tarafa yerleştiler. İlkokula başladım. İlkokulu biraz zor alıştım. Çok adapte de olamadım açıkçası. Dilim farklıydı. Bu kadar kalabalığın içine ilk defa girmiştim. Daha sonradan ortaokulu da aynı yerde bitirdikten sonra biz tekrardan taşındık. Taşınmamızın sebebi de erkek kardeşim vefat etti benim trafik kazasında. Son sınıfı yeni taşındığımız yerde okudum ve o dönem işe başladım, çalışmaya başladım. 13 yaşında falan, aynen 13 yaşında çalışmaya başladım. O süre içerisinde çalıştım, sonra liseye başladım. Lise başladı benim için. Lise başladıktan sonra okul çıkışları işe gidiyordum. Hafta sonları yine işe gidiyordum. Hem aileye destek olmak için, hem kendi harçlığımı, yol paramı falan çıkarmak için. Benim okulum biraz uzaktı. Biraz derslere kulak asmayıp sınıfta kaldım. Sınıfta kaldıktan sonra okul sarmadı beni. Bir alt sınıfımla tekrar okumak falan böyle garip geldi. Devam etmedim, ben okulu bıraktım. Belli bir süre çalıştım. Daha sonra pişman oldum. Hani sürekli patronlarım da diyor, niye okumadın, niye okula devam etmiyorsun, git yazıl, hani tekrar devam et falan. Sonra kafama bir şey, böyle bir balyoz düşer gibi oldu. Dedim ki evet Vildan, sen hani tamam ortaokul okey ama lisen yok. Yarın öbür gün ehliyet almak isteyeceksin, bir yere girmek isteyeceksin. İşe hani hep sürekli garsonluk yapamazsın diyerek, düşünerekten. Pişmanlık geldi. Daha sonra açık öğretime yazıldım. Açık öğretimde moda tasarım bölümüne yazıldım. Daha doğrusu kuaför, aşçı gibi bir şeyler olmak istiyordum ama ona gittim dedi bölümde yer kalmadı. Buna gitti dedim bölümde yer kalmadı. Dedim ne var? Dedi giyim, üretim, moda tasarım dedi. Dedim okuyayım bari, yazın beni dedim. Ama baktığım zaman iyi ki yazılmışım. Ben bu bölümü bitirdikten sonra, hatta bitirmeden beni elimin işçiliğini fark ettiler ve beni işe çağırdılar. Güzel teklifler alınca değerlendirmek istedim. Dediler ki Vildan, biz sana makine alalım, sen evde yürüt, biz kendi işimizi sana fiyatıyla verelim. Mantıklı geldi, kulağa da hoş geldi. Evde oturduğum yerde istediğim zaman çalışırım, istediğim zaman çalışmam diye düşündüm. Kız kardeşim ve annem bu konuda çok yardımcı oldular. Her zaman da çok destekçimlerdi. Hep beraber bir dükkan açtık ve dükkanı işletmeye başladık. Aslında her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki vaktimizi kendimize ayıramadığımızı fark ettiğimiz zaman biz bir durduk. Kendimden fazla veriyorum, zamanımdan fazla veriyorum. İş çıkıyor ama maddi olarak bakıyorum. Tamam, az miktar geliyor, yetiyor mu? Baktığın zaman yetiyor. Ama kendimden daha çok veriyorum. Bunun farkına vardığım zaman tam o dönemlerde Görkem hayatıma girdi. Sonra Görkem'le tır işine girmeye karar verdik. Bir gün oturduk masada. Dedim ki Görkem, gel dedim. Biz dedim tır şoförü olalım. Şöyle oldu. Ne alaka?

Ondan sonra tabii biz sohbet esnasında ben birden bunu söyledim. Hani dedim Avrupa'ya gitmek istemiyor muyuz? İstiyoruz. İşte beraber çift şoför olarak git gel yaparız. Güzel olur. Hem orayı görürüz hem burada ailemizden uzak olmayız. Yine gel gitimiz olur. Birbirimize selamımız, sabahımız olur diye düşündüm. Beraber o gün kursa yazıldık. Kursa yazıldıktan sonra ben ödemelerimi yaptım. Tam o sırada Görkem'in askerlik dönemi vardı. Kamyon ehliyetimi aldıktan sonra Görkem'i askere gönderdim. Görkem askerdeyken ben tır ehliyetini aldım. O geldi. O da ehliyetlerini tamamladı. Daha sonra şirket araştırmaları yaptık ve şirketlere başvurmaya başladık. Ve tır şoförü oldum. Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani şey kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular ki bu durumda da çok destekçim oldular. Babam inanmadı başta. Babamı sorarsanız asla inanmadı. Tamam kızım alırsın ehliyetini kızım. Hep böyleydi. Bir gün gittim elini öptüm dedim ki baba ben ehliyeti kazandım. Dedi helal olsun tebrik ediyorum dedi. Öyle bir öptük birbirimizi. Daha sonra şeydi, her zaman kısa, zayıf, işte kadın. Bunu kimse işe almaz gözüyle bana bakmaya başladı babam. Daha sonrasında işte bir iki kere şirket araştırdıktan sonra başvuruya gittim. Her eve geldiğimde olumsuz. Her eve geldiğimde olumsuz. Babam artık şey dedi, tamam tamam olmayacak, oldu. Artık tırmır yok, içleri rahatladı. Son gittiğimde, geri geldiğimde dedim ki ver elini öpeyim. İşi aldık dedim. Bu şekilde onlar da şey duydu, gurur duydu ya.

Tır şoför olmak çok güzel bir duygu. Niye? Çok farklı şekilde ilgiler görüyoruz. Hoş da oluyor. İnsanlar sürekli böyle el sallamaları, çay kahvelere davet etmeleri, özellikle güvenlik abilerin sürekli "kızım çay içer misin?" sorusu gerçekten çok özel ve güzel hissettiriyor. Zorlukları var. Özellikle yükleme adreslerinin köy içlerinde olmaları hayliyle zorluyor. Genelde Kocaeli, Yalova, Pendik tarafından gelen gemilerden dorselerimizi alıp ben şahsen Ankara, Aksaray, Mersin, Adana bölgelerine çalışıyorum. Dönüş adresim de yine Kocaeli oluyor. Şöyle söyleyeyim, şirketimi bu yüzden çok seviyorum. Bizim kendi belli bölgelerde duş alanlarımız falan var. Bu şekilde duşlarımızı falan yapabiliyoruz. Rahat o konuda. Lavabo ihtiyaçlarını zaten tesislerde giderebiliyoruz. Olabildiğince petrol yakınlarında durmaya çalışıyorum. Nerede uyuyorum? Her tırcı gibi tesiste. Yani genelde tesisler var. Küçük tesisleri tercih etmiyorum. Güvenlik açısından. Sonuçta hem kendi güvenliğim hem de mal güvenliği açısından küçük tesisler tercih etmiyorum. Bazı tesisler çok karanlık oluyor. Onlardan da olabildiğince kaçmaya çalışıyorum.

Çalışıyorum. Bu tarz dinlenme yerlerinde durduğum zaman, yatış vereceğim zaman zaten yatağım burada. Bu şekilde burada yatışımı da veriyorum. 25 yaşında böyle bir karar aldım. Benim

0: nerede?
1: İyi hayatım, oturdum, çay içiyorum. Sen ne yapıyorsun?
0: Biraz hadi uzun yavrum. Bir kuyruk var.
1: Şey diyeceğim. Şimdi ben yurt içinde çalışıyorum ya, sen de yurt dışına başladın. Böyle Avrupa yollarında giderken hiç böyle beraber geçireceğimiz zamanları falan hayal ettiğin oluyor mu?
0: Tabii ki de. Mesela ben şu an bile bazı yerler var, bazı parklar var. Özellikle böyle konum olarak merkeze yakın gezilebilecek. Hı-hı. Onun dışında manzara olarak manzara sunulabilecek. Mesela böyle orada böyle bir oturup çay kahve içebileceğim, güzel kahvaltı yapabileceğim. Hı-hı. Bunların hepsini kaydetmeye bile başladım.
1: Gerçekten. Tır kullanmaya başladığım zaman benim için çok kötüydü. İlk bindiğim zaman hatta bu ehliyet kursu haricinde iş başvurusu sırasında yaşadığım korkuydu. Hayatımda hiç otomatik araca binmemiştim. İlk defa otomatik bir araca bindim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tek korkum buydu bu arada. Daha sonradan vitestir, işte imdattır, el frenidir falan filan nerede diye tarif ettiler. Daha sonra zaten parkımı yaptım, gördüler. Başka da hiç korkum olmadı. Hepsinin anısı var. Hepsinin anısı var. Ördek kumamdan, bizzat kumamdan. Bunlar yurt dışından gelen hediyelerim. Nişanlım her gittiğinde böyle parça parça şeyler alıp gelir. Daha evde bir tonu var. Ojeler falan. Canım sıkıldıkça çok sürmüyorum ama renkleri falan çok hoşuma gidiyor. Boş vaktim oldukça kullanıyorum, sürüyorum. Şurada bir takı kutum var. Orada günlük böyle arada değişkenlik olsun diye şey yapıyorum, takılarımı değiştiriyorum. Törpü setim var. Çok ilginç gelebilir ama evet, manikür pedikür yaptığım durumlarda oluyor. Ne akrabam ne babam tırcı. Çevremde kimse tırcı olmadığı için kendime sorularımın cevabını bulamıyordum. Hani kime ulaşabilirim, kime sorabilirim, bu tarz sorularım çok fazlaydı. Ve kimseye ulaşamadığımda sosyal medya benim için devreye girdi. Orada birkaç bayan kadın şoföre yazdım ve hiçbiri geri dönüş sağlamayınca üzüldüm açıkçası. Ve sosyal medyada benim böyle takipçilerim artmaya başladığı zaman kendime bir söz verdim. Ne olursa olsun, sohbet için bile olsa bir kadın yazdığı zaman kesin dönüş yapacağım diye. Bu şekilde elimden geldiğince bütün kadınlara yardımcı olmaya çalışıyorum.

gücüm her şeye yettiğini anladım, yeteceğini de anladım. Ve o kadar zor değilmiş. Bence bütün kadınlar yapar bu arada. İnanıp kendine güvenen bütün kadınlar yapabileceğine inanıyorum. Vazgeçmeyi hiç düşünmedim. Vazgeçtiğimi düşündüğüm anda vazgeçmeyeceğimi düşüneceğim. Aslında kendime zaman ayıramadığım için değiştirdiğim hayatımda şu an çok mutluyum ve çok güzel zaman ayırabiliyorum. Sadece kendime de değil, ailemle zaman ayırabiliyorum, zaman geçirebiliyorum. Hafta sonları erkek arkadaşımla kahvaltıdır, yemektir, hani bir vakit ayırabiliyorum ya. Ben bunun için gerçekten çok mutluyum.

0: Günü gelince hepsini tek tek gezeceğiz, göreceğiz.
1: Tabii ki de. Hepsi zamanla gezilecek. Tamam. Gezileceğimiz 28 tane ülkemiz var.
0: Tamam. Birazdan yola çıkacağım. Sonra yine konuşuruz, olur mu?
1: Tamam, ben de şimdi kolega çağırıyor. Bir tamam. Koleganın yanına gideceğim.
0: Tamam. Hadi görüşürüz, hoşça kal.
1: Görüşürüz, hoşça kal.
0: Benim hikayem

2008'de Diyarbakır'da bir köyden çıkan ufak bir çocuğun hikayesiyle başladı. Bu hikayenin sonu 35 yaşına kadar şu tırın tepesinde Avrupa'da bitecek.

0: Karıma aldırdığım yok. Canım çektiği zaman gene sana geleceğim. Ne dersin? Ha?
1: Hayır der miyim hiç? Gençliğim, güzelliğim o abin yüzünden ziyan oldu. Nasıl aldım o sersemi bilmem.
0: İdare et abimi. Senin esas erkeğin benim Cemile. Benim.
2: Zeynep'im, canım yavrum. Baban geldi kızım. Bak bu bebeği sana aldım. Ama gurbet elde ben oyalandım. Bebem diye sarıldım, kokladım. Sen diye sevdim, kınalı kuzum benim. Cemile!

0: Söyle kimdi o ız düşmanı? Gurbet ellerde sana helal ekmek yedirmek için çalıştım. Ekmeğime, namusuma bebebe kara leke sürdün. Söyle!
1: Yazıklar olsun ız düşmanı!
2: O yılan dilini keserim kadın! Kimse duymasın!
0: Günah işlediğin bu döşek mezarın olacak! Söyle kimdi o? Söyle diyorum! Söyle!

0: Senden başka kimim var? Kızımı önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum.
1: Demesi kolay abi. Elini kana bularken bunu düşünseydin.
0: Bana acı demiyorum. Şu günahsız sübyana acı. Ona sahip çık. Allah senden razı olur elbet.
2: Ben alıyorum yavruyu. Ona bakmak boynumuzun borcu.
0: Seni öz annesi bilsin yenge. Kardeşimi de babası. Ben zaten ölmüşüm. O mutlu olsun. Gözünde yaş, gönlünde yas olmasın kınalı kuzum.
2: Gözün arkada kalmasın.
0: Allah'a ısmarladık yavrum. Seni bir daha öpüp koklayamayacağım. Canım kızım diyemeyeceğim. Allah'a ısmarladık.

0: Bana karşı geldin kadın. Bunu neden evlat edindin?
1: Evlat veremedin bana. Bari Allah'ın gönderdiğine karışma. Günahının bedelini ödemen için işte sana bir fırsat. Şu Sübyan'ın kaderini sen değiştirdin. Babacığını mahpusa, anasını mezara gönderdin. Bahtı kara şu bebeğe şefkat göster. Onu sev. Sev ki Allah da seni sevsin.

0: Sersem kız.
1: Ayağın takıldı baba.
0: Sus! Konuşma beceriksiz salak, şimdi gebertirim seni ha! Dayaktan öldürürüm seni! Aptal!
2: Kızın yüreğini kaldırma bey!
0: Gebersin!
2: Hadi kızım! Okula geç kalacaksın. Allah zihin açıklığı versin.

0: Bir daha bu kıza arka çıkarsan fena yaparım.
1: Her ana evladına arka çıkar.
0: Nereden anası oluyormuşsun?
1: Onu bir karnımda taşımadım. Hep öz çocuğum gibi sevdim. Ninnilerle büyüttüm. Öpüp kokladım. Sen bana çocuk verebilseydin... ...ancak onu da bu kadar severdim.
0: Kusurumu yüzüme vurma.
1: Sen de Zeynep'i sevmeye çalış.
0: Ben katilin kızını sevmem. Ne mal olacağı daha şimdiden belli. Onca çocuklar dururken... ...yanaşmanın oğlu Ömer'le arkadaşlık ediyor.
1: Ömer'in babası senin işinde çalışırken öldü. Onu da korumalısın, okutmalısın.
0: Benim işlerime karışma. Ömer yanaşmanın oğludur. Babası gibi yanaşma olarak kalacaktır. İşte o kadar.

0: yapıştıralım. Ne dileyeceğiz bu defa?
1: Birbirimizden hiç ayrılmamayı dileyelim.
0: Ben ilkokulu bitirince yanaşma olacağım. Sen Şerif'in kızısın. Arkadaşlık edemeyiz.
1: Ederiz.

0: kızı da olsam, padişah kızı da olsam gene senden ayrılmayacağım. Ayrılmamak için.
1: Ayrılmamak için.
2: Hiç ayrılmayacağım.
3: Gördün mü Ömer? Dilek taşlarımız gene tuttu. Biz ölünceye kadar hiç ayrılmayacağız.
4: Ya ayrılırsak Zeynep?
3: Neden kader ayırsın bizi? Birbirimizi sevmiyor muyuz? Bu gizli aşkımızı ta çocukluğumuzdan bugüne sürdürmedik mi?
4: Hep korkuyla yaşadık, korkuyla sevdik.
3: Ben hep sevdanla yandım. Günün her deminde yar yar diye seni aradım. Ahu gözlüm, ne olur üzme beni. Gülsün şu güzel yüzün artık.

0: Ne düşünüyorsun Ömer?
1: İkimizi Zeynep, birlikte olunca bir mutluluk sarıyor yüreğimizi. Her şeyi unutuyoruz. Ayrılınca da acı gerçekler kara saplı hançer gibi dağılıyor yüreğimiz. Böyle mi geçecek ömrümüz? Seni sevdiğimi bütün dünyaya haykıramayacak mıyım? Yedi köyün Zeynep'i benimdir diyemeyecek miyim? Hep zengin delikanlıların yüreğinde sen varsın. Çulsuz Ömer sana yüreğinden başka ne verebilir ki?
0: Onlar başıma taç taksalar, bana saraylar yapsalar, ben onlara dönüp de bakar mıyım? Sana sevdalanmışım, kaderimi kaderine bağlamışım.
1: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsa?
0: Korkma Ömer, Tanrı birleştirecekse baban bizi ayıramaz.
1: Ya ayırırsa?
2: Zeynep evimize uğursuzluk getirdi, mahsul alamıyoruz. Hayvanlarımız kırıldı gitti, borç kırtlığa dayandı.
3: Uğursuzluk Zeynep'te değil, senin içkinde, kumarında. Kasabada kaybettiğin paralar herkesin dilinde.
2: Baykuş gibi ötme kadın. İçki de içerim, kumar da oynarım.
3: Ne istersen yap, ama bağrıma bastığım kızıma dil uzatma.
2: Senin kızın değil o. Söyle ona, Ömer'le, Mıstık'la, benim uşaklarımla yüz göz olmasın. Anlaşıldı mı?
3: Anladım.
2: Temizle çizmeler mi?

0: Dolap niye çalışmıyor?
1: Hayvan hastalanmış. Daha fazla kötülenmesin diye mıstık ahıra çekmiş.
0: Sen necisin? Hayvan hastalandıysa kendini koş dolaba. Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış!

0: Ömer, seni böyle görünce yüreğim parçalanıyor. Ne yapacağımı şaşırdım.
1: Sen üzme canını Zeynep. Ben bunlara katlanıyorsam senin üzülmemen için yapıyorum.
0: Babamın sana bunu yapmaya hakkı yok.
2: Senin yanında olmak yetiyor bana. Madem ki hiç ayrılmayacağız, dilek taşlarımız böyle söylüyor. Çektiğim acıların ne önemi var? Hadi git artık, seni burada gören olmasın.
3: Daha bu gece tanıdığın biriyle kızımızı nasıl baş göz etmeyi düşünürsün?
4: Yoo, gözlerimle gördüm. Şehir kulübünde onu tanımayan yok. Şevki bey parasının hesabını kendisi bile bilmezmiş. Sorup soruşturdum, çok zenginmiş.
3: Ya ahlakı?
4: Ah, bana ne ahlakından? Şehirli, kibar bir bey. Dua et de senin Zeynep'i beğensin.
3: Bakalım Zeynep onu beğenecek mi?
4: Ha, beğenir, beğenir. Kim sorar ona fikrini? Ben evlen dersem, evlenecektir elbet onunla! Hele bir sözümden çıksın, alimallah onu lokma lokma ederim. Bu evin direği benim, ben ne dersem o olur. Bu evlilik işi olursa, bütün sıkıntılarımız bitecek. Parayla oynayacağız, parayla!
3: Tanımadığı, huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirme.
4: Yeter! Bu evde benim dediğim olur. Bundan böyle şehirde, saray gibi evlerde hep birlikte yaşayacağız kadın! Böyle nimet kaçırılır mı? Başımıza devlet kuşu kondu, devlet kuşu! Dua et de adam Zeynep'i beğensin.
5: Dünya batmadı ya, üzülmeyin. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır derler.
0: Kim isterse istesin. Ben yalnız Ömer'e aidim. Onu seviyorum.
6: Para uğruna bu dünyada neler dönüyor. Korkarım babam bizi ayıracak Zeynep.
0: Yalvarırım. Babam ne derse desin, ne yaparsa yapsın ona karşı koma.
6: Karşı komam.
5: Para pul için sevdalılara acı çektirenlere lanetlerim yağsın kocaman kocaman. Hiç kimse sizi ayıramayacak, göreceksin kardeşim.

0: Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş buyurun. Bulduk, beni mahcup ediyorsunuz.
0: Ah, rica ederim, buyurun. Alayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
1: Sağ olun efendim.
2: Evimize hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
1: Nasılsınız küçük hanım?
2: Sağ olun.
0: Kızım biraz utangaçtır, buyurun.
1: Teşekkür ederim. Bana gösterdiğiniz bu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim.
0: Aa, sen bizim başımızın tacısın. Burası senin evin sayılır. Hanım kızım, Şevki Bey...
1: Yok, rica ederim, zahmet etmeyin.
0: Zahmet olur mu? Ben kızımı böyle yetiştirdim.
1: Maalesef hayatım hep otellerde geçti. Böyle sıcak bir aile yuvasının tadı çok başka oluyor.
0: Ha, her zaman bekleriz.
1: Artık tarımla ilgili yatırımlar yapacağım. Sizinle ortak olmak bana güç verecek Şerif Bey.
2: Ben izninizle odama gidiyorum baba.
0: Misafirimiz varken bu nasıl söz?
1: Zeynep Hanım çok yoruldu. İstirahat ederse memnun kalırım.
0: Kibar adamın hali başkadır.
1: Zeynep Hanım, her şey için teşekkür ederim. Hazırlıksız geldiğim için size bir hediye getiremedim. Ama şehre döner dönmez bu hatamı tamir edeceğim.
2: Sağ olun efendim, hiç zahmet etmeyin.
0: Ah, güzel kızım, kibar ol biraz. Beyzade'den gelen hediye kabul edilir.
1: İyi geceler Zeynep Hanım.
2: Size de efendim.
1: Kızınızı çok iyi yetiştirmişsiniz, tebrik ederim.
0: Ha, gözüm gibi baktım ona. Onu bir nazlı çiçek gibi büyüttüm.
1: Sizin gibi bir baba az bulunur.
0: Aa, senin de bir baban sayılırım evladım. Hadi şerefe.

0: Ne duruyorsun? Açsana kapıyı!
1: Eline sağlık.
2: Yo, istemem.
0: Terbiyesizlik etme, uşaklığını bil. Al parayı. Hadi, bu kapıyı da aç. Doğru, dolap.

0: Canın yanıyor mu?
1: Hayır, mühim değil.
0: Nasıl mühim olmaz? Elin kan içinde. Niçin bunu yaptın? Sen böyle canına kıyarsan ben nasıl yaşarım? Nasıl?
1: Nasıl yaşarım diyorsun? Ya benimki yaşamak mı? Babam bana el oğlunun önünde köpek muamelesi etti.
0: Üzülme sevgilim. Beni de üzme ne olursun. Ben aşkımızın uğrunda kul kurbanım. Senin bir damla kanın akarsa yaşayamam kahrımdan. Şu kanlar sanki benim yüreğimden akıyor. Duyduğun acıyı 100 defa, 1000 defa ben de duyuyorum.
1: Zeynep, bir tanem sana canım feda. Ama babanın bu gaddarlığına nasıl dayanayım, nasıl?
0: Yalvarırım ona karşı koyma. Babam ne derse, ne yaparsa yapsın ses çıkarma. Söz ver bana, yemin ver.
1: Haklısın, yemin veriyorum sana. Babana karşı ne kadar zulmetse karşı gelmeyeceğim. Yeter ki sen üzülme. Sen rahat ol Zeynep.
2: Ne oldu kızım?
0: Ömer babamın zulmüne dayanamayıp pisliği parçaladı. Eli kan içinde kaldı.
2: Sen de çok üzüldün. Güzel gözlerine yaş doldu hemen.
0: Anam! Çileli anam! Derdimi kimlere açabilirim ki senden başka? Ömer'i seviyorum anne. Bir fidan gibi senelerdir gizlice yeşerttik sevgimizi. Benim hatırıma her gün babamın gaddarlığına boyun eğiyor. Bir başkasına yar olamam. Ölürüz de ayrılmayız biz.
2: Kızım, kınalı kuzum. Yüreğine çöreklenen kara sevdayı bilmez miyim sanıyorsun? Tanrı babanın kayadan sert yüreğini yumuşatsın. Merhamet ihsan eylesin.
3: Bu toprak tam fabrikaya biçilmiş kaftan.
4: Haklısın, süt fabrikası için güzel bir yer.
3: O halde anlaşmayı yapıyoruz. Tamam mı?
4: Tamam.
3: Ha, seni ilk gördüğümde kanım ısınmıştı. Gençsin, güçlüsün, varlıklısın da.
0: Çok acıyor mu elin?
1: Yüreğim alev alev yanarken başka acı duyabilir miyim Zeynep'im?
0: Sonuna kadar senin yanındayım Ömer'im.
1: Yanımda değil, içimdesin. Hiç kimse seni koparıp atamaz yüreğimde.
0: Babam neden böyle? Niçin beni sevmiyor? Senin baban da böyle miydi Ömer?
1: Değildi. Mısırlı elleriyle okşardı hep beni. Toprak toprak kokardı babam.
0: Ben hasret kaldım böyle bir sevgiye.
3: Nasıl buldun Zeynep'i? Hadi, utanacak ne var bunda? Erkek erkeğe konuşuyoruz, değil mi ya?
4: Acaba Zeynep ne düşünüyor benim için? Mühim olan bu.
3: Ha, seni çok beğendi. Buna emin olmalısın.
4: Gerçekten sevindim buna.
3: Anasınla konuşmuş. Seni kibar, yakışıklı bulmuş. Kızımın karşısına ilk defa sen çıktın. Hayır var bunda.
4: İnşallah.
3: Senin fikrin ne? Söyle de duysun baba yüreğim.
4: Kızınızı çok beğendim. Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç. Bu sebeple ömrüm otel odalarında geçti.
3: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Ama buna bir çare bulmamız lazım.
4: Çare mi?
3: Madem iki genç birbirini beğendi, biz büyükler de bu işe gönlümüz razı oldu. Hemen bağlamalıyız bunu. Çevremizde dost var, düşman var. Ağızlara sakız olmak istemem. Haklı değil miyim?
4: Haklısınız. Hiç ummadığım bir zamanda Allah karşıma bir melek çıkardı. Kısmetimi buldum nihayet. Zeynep'i çok mutlu edeceğim. Buna şerefim üstüne söz veriyorum. Hemen şehre dönüp hazırlık yapmalıyım bu konuda.
1: Artık babandan istemeliyim seni.
0: Her şeyi göze alıp söyle. Bu uğurda can vereceğimizi söyle.
3: Hoşsuzlar!

0: Benim elimde can vereceksiniz.
1: Baba, müsaade et, anlatayım.
0: Çekil! Köpek, bana karşı gelirsin ha? Ana! Yetti artık!
1: Dur! Dur Ömer, söz vermiştin.
0: Nankör! Namert!
1: Yapma baba! Yapma! Baba!
0: Şevki'ye söz vermeseydim, duvak yerine sana kefen giydirirdim. Onunla evleneceksin. Bu uşak da düğünde şerbet dağıtacak.

0: Yetti artık bu naz niyaz. Yakında gelin olacaksın. Aklını başına devşir kız.
1: Sana her zaman dua ettim baba. Bir gün bile karşı gelmedim. Ne olursun yüreğimdeki sevgiyi söküp atma. Ha,
0: sevgi dediğin şu çulsuz Ömer mi? Kapımdaki köpek mi?
1: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız.
2: Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme. Baharlarını kışa çevirme.
0: Sus kadın! Şimdi yersin daya. Kızı da sen kışkırtıyorsun. Ben onun istikbalini hazırlıyorum. Şehirde saray gibi konaklarda oturacak. Köpek Ömer'i de silip atacak aklından.
3: Zeynep'i vermezler sana oğlum, vermezler. Boşuna yanıp tutuşma.
4: Baktığım, gördüğüm, nefes aldığım her yerde Zeynep'im var. Zeynep'ten ayrı yaşamam mümkün mü anam?
5: Şerif gaddardır. Acımaz sana kardeş.
4: Kimseden korkmuyorum. Ona kulluk ediyorsam, zulmüne katlanıyorsam, sevdalımın uğruna.

0: çay yedim.
1: Yeter, yeter!
2: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz!
3: Seni evine bırakmak müsaade etmiyorlar. Prenses Nilgün kaçırılmış.
1: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
4: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
5: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum benim, buracığım.
4: Neyle çekeriz? Senin çakmak makineyle, hadi!
5: Yatılı okuyorum ben, akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
3: Kendinize güvenebilirsiniz, ekselans.
2: Siz paraları hazırlayın.
5: Bugün son günü. Bu benim ilk aylığım.
2: Satmıyorum dedim.
4: 25.000.
5: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
6: İstanbul tatili bugün 16.15'te TV4'te.
7: Otel harika!
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
13: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

seni arayan hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
3: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
4: Gelinliğini kendin seç.
5: İyi yolculuklar Ümran.
6: Teşekkür ederim dayıcığım.
7: Niye dönmüyor Asım amca?
8: Kaptan Murat.
5: Merhaba delikanlı.
8: Onu bulacağım Asım amca.
5: Bir şeyiniz yok ya?
8: Hayır.
5: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım. 5 saattir bekliyorum.
8: Bunun için maaş alıyorsun.
9: Alev alev bugün 18'de TV4'te.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: hayallerinin ardından yürüyen bir isim.
1: Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında ve sonuç olarak çiftliğimizi kurmuş olduk.
0: Ailesi onun en büyük destekçisi.
1: Bu işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık.
0: Pandemi döneminde çıktığı yolculuk bambaşka bir serüvene dönüştü.
1: Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.
0: Benim hikayem Pelin Eken Yaşar.

0: Tarın hikayesini ekrana taşıyor.
1: Soluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim. Muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim.
0: Benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
13: Yetti artık bu naz niyaz. Yakında gelin olacaksın. Aklını başına devşir kız.
14: Sana her zaman dua ettim baba. Bir gün bile karşı gelmedim. Ne olursun yüreğimdeki sevgiyi söküp atma. Ha,
13: sevgi dediğin şu çulsuz Ömer mi? Kapımdaki köpek mi?
14: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız.
15: Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme. Baharlarını kışa çevirme.
13: Sus kadın. Şimdi yersin dayağı. Kızı da sen kışkırtıyorsun. Ben onun istikbalini hazırlıyorum. Şehirde saray gibi konaklarda oturacak. Köpek Ömer'i de silip atacak aklından.
15: Zeynep'i vermezler sana oğlum, vermezler. Boşuna yanıp tutuşma.
16: Baktığım, gördüğüm, nefes aldığım her yerde Zeynep'im var. Zeynep'ten ayrı yaşamam mümkün mü anam?
17: Şerif gaddardır, acımaz sana kardeş.
16: Kimseden korkmuyorum. Ona kulluk ediyorsam, zulmüne katlanıyorsam sevdalımın uğrunadır.
13: Dur bakayım. İndir yükünü yere. Bana sadık mısın göreyim? Diz çök bakayım.

0: Mıstık! Yakında kızımın düğünü var. Yediköy'ün Zeynep'ine şanlı bir düğün yapacağım. Damadıma beni mahcup etmeyin. Her yanı temizleyin, tamir edin. Tamam mı?
1: Emrin başım üstüne.
0: Getir şunu.

0: Söyle, sadık mısın bana? Her emrime kul musun?
1: Zulmetme oğlum, ayağını öpeyim. Kıyma yavruma, etme, eyleme.
0: Senin aramızda işin yok. Çekil kadın!
2: Ana, ana, kendini ortaya koyma. Acımı büyütme.
0: Seni de, ananı da hoş tutmamı istiyorsan, işte böyle olacaksın bana. Şimdi kalk ayağa!

0: Şevki Bey'in selamı var.
1: Aleyküm selam. Nasıl damadım, iyi mi?
0: Çok iyi. Ay sonunda gelecek. Zeynep Hanım'ın hediyelerini gönderdi. Bagajda. Size de bir mektup var.
1: Bavulu içeri taşı.
0: Başka bir eminiz var mı?
1: Selam söyle. Gözlerinden öperim. Fazla bekletmesin bizi. Hepimiz beklemekteyiz.
0: Baş üstüne.

0: Aç bavulu. Bakayım bey damadım neler göndermiş. Zeynep! Zeynep! Aslan damadım şehirden hediyeler göndermiş sana. Şu mektubun da sonunu oku bakayım. İyice anlayamadım.
1: Evet muhterem Şerif bey. Size baba diyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Okusana kız!
1: Güzel kızınıza layık değil ama... gönderdiğim bu hediyeleri lütfen kabul etsin. Kendisine burada bir köşk hazırlıyorum. Kızınız her şeye layıktır, hürmet eder, ellerinizden öperim.
0: Oo, kibar olduğu kadar eli de açık damadımın. Ne de olsa zengin adam. Aç ve sefil bir köpek değil. Ha? Oo, şunlara bak ya. Ha? Kürküler. Ne ki? Çok da yakıştı. Ha. Şallar. Ha. Ha. Ha. Altınlar. Şunu iki kat dola da Zeynep'in boynuna tak. Hadi durma!

0: Kendini bilsin köpek! Benim kızımla kendi arasındaki mesafeyi görsün!
1: Artık dayanamıyorum. Kendimi de, Şerif'i de, damadı da vuracağım.
2: Sen mezara girersen Zeynep ne olacak? Kahrından ölür.
1: Her gün ölmektense bir kere ölmek daha iyi.
2: Bırak şu ölüm lafını! En iyisi kaçıp gidin buralardan.
1: Onunla nasıl konuşayım? Artık yanına bile sokulamıyorum.
2: Bir kolayını bulup Zeynep'le ben konuşurum.
3: Beni meraklandırma Mıstık, söyle.
2: Sahiden seviyor musun Ömer'i?
3: Evet.
2: Ölümü göze alacak kadar mı?
3: Evet.
2: Ananı babanı gözden çıkaracak kadar mı? Buralardan ta uzaklara göç edecek kadar mı?
3: Evet, evet.
2: O halde ikindi vakti ahırların orada ol. Ömer kaçıracak seni.

0: Bundan şüphe ettiğim için yakaladım seni. Şimdi Ömer'in hayatı senin elinde.
1: Ömer'in hayatı mı?
0: Bak. Hadi gitsene Ömer'e. Adımını attığın anda adamlarım onu delik deşik edecekler.
1: Ona dokunma baba. Yalvarırım, kıyma Ömer'e.
0: Konuş onunla. Sevmediğini söyle.
1: Bunu söyleyemem.
0: Günah benden gitti. Şimdi seyret bakalım Ömer'in can verişini.
1: Hayır! Öldürme onu! Ne istersen yapmaya hazırım.
0: Hemen odana git. Tak takıştır ve en şık halinle çabucak buraya gel. Ondan sonra ne yapacağını söyleyeceğim sana.

0: Geciktin Zeynep. Hadi hemen gidelim buradan.
1: Dur biraz. Ben buraya seninle kaçmaya gelmedim.
0: Anlayamadım. Ne demek istiyorsun Zeynep?
1: Ne demek isteyeceğim? Birden gözlerim açıldı, ayıldım. Çocukça duygularımdan kurtuldum. Seninle kaçarsam ömrüm boyunca hep yoksulluk çekeceğim. Gurbet ellerde bir göz odayı, bir lokma ekmeği bile zor bulacağız.
0: Zeynep, bunları sen mi söylüyorsun? Bu acı sözler senin yüreğinden mi çıkıyor? Hani beni seviyordun, hani kavlimiz vardı?
1: Ne kadar körsün sen? Hala anlamıyor musun? Şu ziynetlere bak. Kürkler, altınlar, şehirde köşkler, arabalar. Hepsini bana Şevki verdi. Onunla evlenirsem her istediğimi alacak bana. Ya sen? Seninle gelirsem bana bunları alabilir misin?
0: Şimdi anlıyorum seni. Haklısın. Yerden göğe haklısın Zeynep. Sana hiçbirini alamam. Gücüm yetmez. Keşke param olsa da ayağının altına dünyayı sersem. Ama ben fakirim. Yoksulum. Sana sadece yüreğimi verebilirim. Bu yetmez mi?
1: Yetmez. Çünkü artık aşkımızın bir çocuk oyunu olduğunu nihayet anladım. Lütfen bunu sen de anla ve bir daha karşıma çıkma. Hayatımı mahvetmeye kalkışma. Allah'a ısmarladık.
0: Dur. Belki haklısın. Sen çok yükseklerdesin. Bense ta yerin 7 kat dibinde. Müsaade et. Yüzünü son bir defa göreyim. Sonra da başımı alıp ta uzaklara gideyim.
1: Bunun ne lüzumu var? Hadi yolun açık olsun.

0: Şahitsiniz. Paramı çaldı. Bana saldırdı. Yetişmeseydiniz öldürecekti. Jandarmaya götürün, davacıyım.
1: Ramsız, şu yeni gelen var ya, senin hemşerinmiş.
2: Sahi mi?
1: Ya.
2: Geçmiş olsun delikanlı.
1: Sağ ol.
2: Duydum ki bizim köydenmişsin. Kimlerdensin?
3: Hasan'ın oğluyum.
2: Ya.
3: Kara Hasan'ın.
2: Civan adamdı rahmetli. Anan Cevriye kadın nasıl?
3: Şileli Hanım'ın gözlerinden yaşlar eksik olmadı.
2: Suçun ne oğlum?
3: Beni diri diri mezara gömdüler.
2: Felek vurdu mu çarpar adamı evlat. Bilirim acısını.
3: Beni vuran felek değil, sevdiğim kız. Nasıl inandım ona? Yüzü ay gibiydi. Gözleri yıldızlar gibi parlardı. Ama bir yılanmış meğer.
2: Tanır mıyım? Kimin kızı?
3: Şerif'in kızı, Zeynep.
2: Zeynep mi?
3: Lanet olsun ona.
2: Ya lanet etme. Bebecikken bilirim Zeynep'i. Kötü olamaz.
3: Ben fakirim biriyim. Yüreğimden başka bir şey veremedim ona. Zeynep parayı seçti. Üç parça altına sattı aşkımızı.
0: Hala akıllanmadın mı? Şehirde köşk bizi bekliyor. Uşaklar, hizmetçiler, altımızda araba.
4: Hiçbirinde gözüm yok baba.
0: Bana tez cevap ver kız. Hayır mı, evet mi?
4: Hayır, evlenmeyeceğim.
0: Ben şimdi sana gösteririm.
4: İnsaf et be, yazıktır, günahtır.
0: Çekil karşımdan kadın!

0: Kısmetse bugün çıkıyorum evlat. Bir isteğim var mı?
1: Anamı gör. İyi olduğumu söyle yeter baba.
0: Senden selam götürecek başka kimsen yok mu?
1: Bir mıstık var. Arkadaşız.
0: Ya Zeynep?
1: Onu sildim. Yüreğime mezar gibi gömdüm onu.
0: Kaderin oyununa bak. Senin ayrıldığın Zeynep'e ben kavuşmak için tam 18 yıl bekledim.
1: Ne demek bu?
0: Ben Zeynep'in öz babasıyım Ömer.
1: Babası mı?
0: Bu sırrı bilen tek kişi sensin evlat. Belki bir daha görüşemeyiz. Yalnız şunu bil ki benim kızım kötü olamaz. Anlayıp soracağım bunu.
1: Senin kızın olduğunu bilseydim kötü konuşmazdım baba.
0: Yüreğinin yangınını görüyorum oğlum. Nasip olur da köye gidebilirsem önce dilek taşına gideceğim senin için. Kurtulman için.
2: Sen her şeye kadirsin büyük Allah'ım. Yalan söylediğim için beni affet. Ömer'imi öldürmesinler diye yalan söyledim. Sana sığındım. Sana güvendim Allah'ım. Ömer'in kurtulması için ettiğim duaları kabul et.

0: İstemeyerek dualarını duydum yavrum. Allah kabul etsin.
1: Sağ olun. Dua ettiğim Ömer, benim canımdan çok sevdiğim biriydi.
0: Ben onun yanından geliyorum yavrum. Şu taşı da onun adına yapıştırdım. Kurtulması için Mevlam'a dua ettim.
1: Ömer'i gördünüz demek. Nasıl? Saati iyi mi?
0: Dıştan bakınca kapı gibi kızım. Ama içi yanıp kül olmuş. Kara sevdası uğruna dünyası yıkılmış.
1: Ben onu ölümden kurtardım.
0: Seni uzun uzun anlattı bana. Kötülük yapmadığın içime doğmuştu sanki.
1: Niçin ağlıyorsunuz?
0: Seneler sonra buralara döndüm. Kolay mı? Özlediğim yerleri gördüm.
1: Kimseniz yok mu?
0: Bir Allah'ım var yavrum.
1: Allah yardımcınız olsun.
2: Nankörlük etme! Bunca yıl emek verdim kızına. Şimdi zengin bir kısmeti çıktı, vereceğim. İşi bozarsan perişan ederim seni.
0: Ben kızıma zarar verir miyim hiç? Benim hapuslarda yaşatan onun sevgisi oldu. Babası olduğumu nasıl söylerim ona?
2: Söyle istersen. Anasının, babasının da katil olduğunu öğrensin.
0: Ölürüm de söylemem. Ama izin ver burada kalayım. Uzaktan göreyim onu. Kapında kulun olurum. Kuru ekmeye çalışırım. Ne olur.
2: Abim değilsin artık, uşağımsın. Bunu aklından çıkarma. Hadi, şimdi iş başına.

0: Kolay gelsin.
1: Bu yaşta bu kadar yorulmanıza üzüldüm. Yardımım dokunabilir mi?
2: Sağ olasın. Ben koca hayat yükünü çektim evlat. Bu işler kolayıma geliyor.
1: Madem bir aradayız, artık dert ortağım olursunuz.
2: Derdine ortak değil de çare bulmak isterdim kızım.
1: Ömer bana lanet ederek ayrıldı. Bir araya gelemeyiz.
2: Ömer'in bu ay mahkemesi görülecek. Ceza yiyecek. Ama gene de Allah'tan ümit kesilmez kızım.
3: Demek Şevki ile evlenmeye karar verdin.
1: Evet baba. Ne istersen yapacağım.
4: Kızım!
3: Sen sus kadın! Devam et.
1: Sen de Ömer'i kurtaracaksın. Şartım bu.
3: Gene mi Ömer?
1: Benim yüzümden acı çekmesini istemiyorum. Hapisten kurtar onu.
3: Peki, öyle olsun. Davamdan vazgeçerim. Şahitler gösterip onu kurtarırım. Lakin bana bir oyun oynarsan, hiç acımam, ikinizi de öldürürüm.
1: Şevki ile evleneceğim, söz veriyorum.
5: Benim artık Zeynep adında bir bacım yok. Ömer'i mahpus damına yollayan kıza ben bacım demem.
1: Sen aşkımızın en yakın şahidisin. O gün birlikte kaçsaydık vuracaklardı onu. Yaşaması için yaptım.
5: Sanki şimdi yaşıyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kurtaramıyoruz onu.
1: Haklısın. Ömer'i ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Bu uğurda kendimi feda edeceğim. Yeter ki onu sevdiğimi hiç olmazsa sen anla. Ömer gece gündüz bir türlü aklımdan çıkmıyor.

0: Ağlıyorsun. Neden?
1: Ömrüm hep ağlamakla geçti Şevki Bey.
0: Düğünümüzde gülmeni isterdim.
1: Beni bağışlayın. İçim kan ağlarken gülemem.
0: Benden çekinme Zeynep. Yüreğindeki derdi dile getir. Belki sana yardım edebilirim.
1: Sahi mi? Bu mümkün mü?
0: Ben şerefli bir insanım. Sana asla bir kötülüğüm dokunsun istemem. Bana itimat etmelisin. Söyle, nedir seni böyle ağlatan, bu geceni zindan eden?
1: Daha küçük yaştan beri Ömer'le ben bir arada yaşadık. Birbirimizi sevdik. Bu aşkımız yüce dağlardaki karlar kadar tertemizdi. Ama babam ayırdı bizi. Bizi yaşarken öldürdü.
0: Bunları bilmiyordum. Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir kara çalı gibi giremem. Sana elimi sürersem ateşte yanayım. Bundan böyle dünya ahiret bacımsın benim.
1: Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun.

0: Hayrola damat?
1: Hayrı şerri yok bunun. Aptal yerine konmak istemem.
2: Haşa! Ne yapmışız ki?
1: Daha ne yapacaksın? Az daha beni günaha sokacaktın. Ben yıkılan bir mutluluğun üstüne yuva kurmam. Vicdanım el vermez. Madem kızının gönlü Ömer'deydi, bana ne hakla verdin onu? Elimi bile sürmediğim Zeynep'ten hemen ayrılacağım.
3: Zeynep! Zeynep! Ömer'e mani olamadık, dilek taşına gitti, belki canına kıyacak.
0: Bir yere gidemezsin.
1: Bırak onu. Daha fazla günaha girme. Hadi Zeynep, koş. Ömer'e yetiş.
4: Bu sana son dileğim. Dünyada kavuşamadık, ahirette kavuşalım bari.

Gel sevgilim, bizi kimse ayıramaz. Sevdamız gönüllerde yaşayacak, türkü olacak. Gel Ömer, gel, gel.

0: Ömer, niçin bunu yaptın? Ben yalnız seni sevdim. Yalnız senin için yaşadım. Sana kıymasınlar, öldürmesinler diye bu evliliğe razı oldum. Ya şimdi, niçin bunu yaptın? Neden ayırdın bizi, neden? Neden?
1: Zeynep'im, düğünümüz şen ola. Zeynep'im, şen ola.

0: Ömer! Bizi kimse ayıramaz! Aşkımızı kimse öldüremez! Ben seninim! Seninim! Ömer! Ömer! Ben senin için geldim bu dünyaya! Niçin beni bırakıp gittin? Sen benim her şeyimdin! Ben şimdi nasıl yaşarım sen olmadan? Nasıl? Nasıl?
1: Uğursuzluğu sen getirdin bu eve! Bütün işlerim alt üst oldu.
2: Seni bu hale gaddarlığın soktu. Para için dünyayı ateşe verdin.
1: Kes sesini, nankör köpek!
3: Allah rızası için sus! İçeride zavallı kızın yüreği parçalanıyor.
1: Hay, bana ne? Poncuk mu bulduk?
2: Diyemezsin ona!
1: Anasına bak, kızını al demişler! Anasını sen bir herifin koynunda yakalamadın mı? Ha? Bunca zaman ona analık babalık ettik. Alnındaki karaya göğüs kerdik. Zeynep'in öz anası çıktı. Babası da sensin. O karıyı öldürüp yıllarca mahpusta yattın. Yalan mı bunlar? Hı? Zeynep öz kızın değil mi? Herifin koynunda yakaladın anasını. Ha? Sen öldürmedin mi?
2: Yalvarırım konuşma artık. Sende hiçbir insaf yok. Ömer'i sen öldürdün. Zeynep'in biricik kızım içeride kahrolmuş çırpınıp duruyor. Daha ne istiyorsun?
1: Şimdi gider kızının yüzüne haykırırım. İşte bu katil senin esas babandır derim. Öz anan da bir derim. Anlasın ne mal olduğunu. Ömer'e de kızına da sana da lanet olsun.
2: Sus diyorum.

0: sana. Yetti gayri. Yetti. Yetti. Zeynep. Kızım. Yavrum. Yavrum. Niye kıydın canına? Niye?
1: Babacığım, iyi ki seni tanıdım. Onun kadar zalim biri benim babam olamazdı. Olamazdı.
0: Kadersiz kızım, talihsiz Zeynep'im.
1: Babacığım, doğru mu? Anam kötü müydü? Onu sen mi öldürdün?
0: Hayır yavrum, hayır, yalan. Hepsi iftira. Anan dünyanın en namuslu kadınıydı. Seni ninnilerle büyüttü. Canına can kattı.
1: Sonra anama ne oldu?
0: Bir kaza. Tüfeğimi temizlerken ateş aldı. Vuruldu. Gözleri sana açık gitti. Bunun için yattım mahpuslarla.
1: Doğru mu? Babamın dedikleri doğru mu?
2: Doğru kızım. O günden bu yana sana öz kızım gibi baktım. Niçin kıydın canına, niçin?
1: Sen bana analık ettin. Zavallı, kadersiz anamı aratmadın. Sıcacık yüreğinde beni bu yaşa getirdin. Kısmet bu kadarmış. Ağlama. Bak, babamı buldum. Öz babama kavuştum. Babacığım, anamın bana yadigarı babacığım. Sarıl. Bağrına bas beni.
0: Yavrum.
1: Senin kokunu duyayım. Yüreğinin sesini işiteyim. Artık susun. Ay, yalvarırım susun. Ömer'le benim adağımız var. Yemin verdik. Ayrılmamaya ant içtik. Beni bekliyor. Onu bekletmemeliyim. Gülün. Yalvarırım, gülümseyin bana. Bu benim düğün günüm. Davullar çalsın. Oyunlar oynasın. Düğünüm şen ola. Şen ola. Bu dünyada önerime kavuşamadım. Ama ruhlarımız ahirette birleşecek. Artık kimse ayıramaz orada bizi. Babacığım. Anacığım. Vasiyetim olsun size. Sağlığımızda birbirimize kavuşamadık. Bundan sonra ayırmayın bizi. Mezarlarımızı dilek taşına yan yana kazın. Mezar taşlarımıza Ömer'e hasret giden Zeynep ve Zeynep'e hasret giden Ömer diye yazın.

0: şeyinin bir.
1: Yeter artık! Yaktığın, parçaladığın, kana buladığın bunca insanın yüreği ne halde? Şöyle bir dön de ardına bak zalim!
2: Kapa çeneni!
1: Ne istedin zavallılardan? Kara topraklar kıymadı onlara, sen kıydın!
2: Sana sus dedim!
1: O benim kızımdı! Ömrümce edindiğim tek evladımdı! Nefret ediyorum senden! Bunca yıl bana hiçbir şey vermedin! Dölsüz, dölsüz!
2: Yeter!
1: Vur! Öldür istersen! Bunca zaman sustum, baş eğdim! Yetti gayri! Artık susmayacağım! Ahirette Ömer'in de, Zeynep'in de elleri yakana yapışacak! Senden hesap soracaklar!
2: Kapat çeneni, katil etme beni, yeter!
1: Zeynep'imi, biricik kızımı elimden aldın! Babasına, Ömer'ine doyamadan gitti yavrucak! Anasının yatağına girip, babasını katil yaptın! Öz kardeşinin karısıyla utanmadan yattın! Allah sana bunların hesabını sormayacak mı? Sormayacak mı? Sormayacak mı?
2: Bunlara inanmıyorsun değil mi abi? Ben senin karına kötü gözle bakabilir miyim? Vallahi yalan! İftira! Billahi yalan abi!
3: Bu yıktığın yuvam için! Bu Ömer için! Bu Zeynep için!

0: Hayallerinin ardından yürüyen bir isim.
1: Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında. Ve sonuç olarak çiftliğimizi kurmuş olduk.
0: Ailesi onun en büyük destekçisi.
1: Bu işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık.
0: Pandemi döneminde çıktığı yolculuk bambaşka bir serüvene dönüştü.
1: Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.
0: Benim hikayem Pelin Eken Yaşar'ın hikayesini ekrana taşıyor.
1: Soğukluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim. Muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim.
0: Benim hikayem bugün 13'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
6: Şampiyon!
5: Şahanesin Gemini.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Abi ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: çayı.
1: Yeter, yeter!
2: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz!
3: Seni evine bırakmak icap ediyor. Prenses Nilgün'ü kaçırılmış.
1: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
4: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
5: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum,
4: mümkün mü acaba? Neyle çekeriz?
6: Senin çakmak makinayla, hadi!
1: Yatılı okuyorum ben, akşam sinirlerim bozuldu, kaçtım.
3: Birbirinize güvenebilirsiniz, yükselans.
2: Siz paraları hazırlayın.
5: Bugün son günüm. Bu benim ilk ayrımım.
2: Satmıyorum dedim.
4: 25.000.
5: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
7: İstanbul tatili bugün 16.15'te TV4'te.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Zaman kaybetmek yok.
11: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
8: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
12: bankayız, Halkbank. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
14: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
15: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos.

0: Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bakın,

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
7: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Hayallerinin ardından yürüyen bir isim.
1: Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında. Ve sonuç olarak çiftliğimizi kurmuş olduk.
0: Ailesi onun en büyük destekçisi.
1: Bu işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık.
0: Pandemi döneminde çıktığı yolculuk bambaşka bir serüvene dönüştü.
1: Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.
0: Benim hikayem Pelin Eken Yaşar'ın hikayesini ekrana taşıyor.
1: Soğukluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim. Muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim.
0: Benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: zaman olduğu gibi sizler için iki tane tarif seçti bugün de. Ve bunlar birbirinden lezzetli, çok güzel iki tane tarifti. Neydi onlar Ela'cığım? Bir çorbamız vardı.
1: Çorba, evet. Bir de tuzlu atıştırmalık.
0: Evet, bugün kahve yanına ve okula giden çocuklarımız için de okuldan geldiklerinde hani akşam yemeğini beklerken o acıkmayı bastıracak çok güzel, sağlıklı, susamlı bir tuzlu atıştırmalık yapacağız Ela ile birlikte. Hı-hı. O halde biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerimiz için burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, çorba tarifimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Bugün çok güzel zerdeçallı, sebzeli bir çorba yapacağız. Gerçekten çok sağlıklı. Kış aylarında olsun, normal zamanlarda mevsim geçişlerinde yiyebileceğiniz çok sağlıklı bir alternatif aslında. Ela'cığım bize o zaman birazcık malzemeleri saysın bakalım neler kullanacağız.
1: Soğan.
0: Evet, soğanımız
1: var. Bezelye. Havuç.
0: Evet. Enginar.
1: Yağ.
0: Evet.
1: Zeytinyağı. Maydanoz.
0: Karabiber.
1: Karabiber.
0: Sarımsak. Ve zerdeçal.
1: Zerdeçal.
0: O güzel rengi olan şey zerdeçal Ela'cığım ve çok da sağlıklı bir alternatif aslında. Buradaki bütün malzemelerden içine belki farklı bir tavuk da ekleyerek daha da farklı formada getirebilirsiniz. Çok sağlıklı bir çorba oluyor. Önce zeytinyağımızı alalım aslında. Soğanlarımızı onda kavuracağız. İçerisine aşağı yukarı böyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Şimdi önce bir ocağımızın altında açalım. Bakalım açtık. Evet. Şimdi zeytin klasik bildiğimiz çorba yaparmış gibi zeytinyağında soğanı, sarımsağı, birazcık havuç ve enginarı da kavuracağız. Ondan sonra üzerine diğer malzemeleri eklemeye de başlayacağız. Ela'cığım sen bana soğanları verir misin? Soğanlar, özellikle soğan sever misin sen?
1: Sevmem.
0: Çok sevmiyorsun ama pişmiş halini yemeklerin içerisinde yiyebiliyorsun. O yüzden soğan çocuklar tabii ki yemiyorlar ama böyle yemeklerde ve çorbalarda özellikle içlerinde gerçekten rahatlıkla tercih edebilirler. Şimdi yavaş yavaş soğanları böyle biraz hafif pembeleşinceye kadar kavuracağız. Bana sarımsakları da verir misin?
1: Sarımsak açacağım.
0: Şu minik olanlar da sarımsak. Sarımsağın bu kokusunu veren içerisindeki o kükürtlü bileşikler aslında. Aslında o faydayı sağlayan şey de içerisindeki o kükürtlü bileşikler. Evet, sarımsak çünkü biraz ağzını yakıyor olabilir. Belki hani çok mide hassasiyetiniz varsa o dönemlerde belki sarımsağı yiyemiyor olabilirsiniz. Ama böyle çorbalarda işte yoğurt yaptığınız zaman cacıklarda ya da belki ufak ufak kullanmak aslında iyi bir şey. Çünkü onun da kendi içerisinde antibakteriyel özellikleri var. Şimdi içerisinde yavaş yavaş sebzeleri eklemeye başlayacağız. Ama önce biraz kavuralım bunları. Mesela o gördüğün enginar.
1: Bakabilir miyim?
0: Bakabilirsin tabii ki.
1: Güzel olmuş.
0: Değil mi? Daha
1: soğan
0: baştayız.
1: Soğan koyunca daha güzel olmuş.
0: Evet, soğan ve sarımsağı zeytinyağında böyle birazcık soteliyoruz.
1: Beyaz ya ikisi de. Çok belli olmuyor. Hangisi? Sarımsağı olduğunu.
0: Evet, hangi sarımsak anlaşılmayabilir. Doğru söylüyorsun. Ama işte içinde hepsi beraber böyle harmanlanmış oluyor. Birbirine böyle lezzetleri geçiyor. Bir aromalanmış da oluyorlar aslında. O bakımdan da çok güzel. Şimdi içerisinde yavaş yavaş enginarımızı da önce havucu alayım, pardon, havucu da ekleyebiliriz. Biraz daha hani daha çiğ olan sebzeleri önce koymak
1: anne,
0: lazım.
1: Anne bu çiğ mi?
0: Biraz daha yumuşasınlar. Evet. Eğer böyle patates olabilir
1: anne,
0: sevenler.
1: Ben havucun pişmiş halini sevmiyorum ama normal halini seviyorum. Şimdiki
0: evet,
1: halini.
0: Evet, sen böyle çiğ formunu seviyorsun. Aslında evet. Havucun şöyle bir özelliği var. Ela ile bundan bahsetmişken çiğ
1: gözlerimizin
0: haliyle...
1: Gözlerimizin iyi görmesini sağlar.
0: Evet, havuç gözlerimizin iyi görmesini sağlıyor. İşte bu piştiği zaman o betakarotenlerden daha çok zenginleşiyor. Aslında o zaman daha çok şey özelliği ortaya çıkıyor. Gözlerimizin görmesini sağlayan özellik daha çok ortaya çıkıyor. Alalım mı enginarı da yavaş yavaş buraya?
1: Enginar.
0: Şimdi burada tam onu söylüyordum az önce. Hani patates seviyorsanız eğer patates veya tatlı patates de olabilir içerisinde. Onları da ekleyebiliriz. Yani o gün biraz mevsimine uygun sebzeyi tercih etmek o anlamda çok iyi oluyor.
1: Bir daha bakabilir miyim?
0: Tabii ki. Biraz sıcak olduğu için seni çok yaklaştırmadı.
1: Karıştırdıktan sonra bakacağım.
0: Tamam, bak renkli olmaya başladı. Enginar koyduk, havuç bakın koyduk, soğan ve sarımsak koyduk.
1: Aa, güzel.
0: Güzel değil
1: çorbaya
0: mi?
1: Çorbaya benzemeye başladı.
0: Evet, aynen öyle. İçerisine biraz kıyma da eklenebilir.
1: Tavuk eklenebilir. Daha da çok olur.
0: Evet, çok da güzel olacak, merak etme.
1: Anne bu pişmiş mi ne?
0: O efendim?
1: Pişmiş mi ne?
0: O şimdi o şey bezelye mi diyorsun, anlamadım.
1: Aha, bezelye,
0: evet,
1: bezelye.
0: O pişmiş halinde de yani haşlanmış da kullanabilirsiniz bezelye. Alabilir miyim bezelyeleri de yavaş yavaş?

0: ezayelerimizi de ekliyoruz içerisine. 400 gram ama kadar ortalama.
1: Ama bu tarifi ben yapamam.
0: Evet ama sen çok güzel içebilirsin bu tarifi bence çorba olarak. Ne diyorsun?
1: Evet, bir daha bakabilir miyim karıştırdıktan?
0: Evet, şimdi rengarenk bir şeye dönüştü.
1: Karıştırdım mı?
0: Bakabilirsin. Bezelye böyle hem sebze hem baklagil gibi bir aslında besin buradan. Yani çünkü evet, lifi çok yüksek, içerik olarak protein içeriği de var bir noktada. O yüzden bu çorbamızın ana protein kaynağını bezelyeden almış oluyoruz aslında. Şimdi ufak ufak birazcık su ekleyelim. Ela'cığım bir yandan da şey yapalım mı? O zerdeçalı da bana verebilir misin?
1: Zerdeçal.
0: Hiç sen daha zerdeçalı gör, kokla bence. Bakayım beğenecek misin kokusunu?
1: Çok güzel.
0: Evet, kokusu çok sevimli olmayabilir. Şimdi burada hemen bir şey anlatalım.
1: Sen kokusunu zerdeçalı, seviyor musun?
0: Ben kokusunu seviyorum. Bence çok problem değil. Şimdi zerdeçalın şöyle bir özelliği var. İçerisinde kurkumin var. Karabiberi de verir misin Ela'cığım? Karabiberin içerisinde ise piperin dediğimiz bir madde var. Bir de zeytinyağı. Şimdi bu üçünün buluşması demek aslında etken maddenin daha çok ortaya çıkması demek. Yani bir noktada o antiinflamatör özelliğin daha çok devreye girmesi anlamına geliyor. O yüzden bu tarifte hem karabiber hem zerdeçal hem de zeytinyağını beraber kullanmış oluyoruz ki bu faydadan daha çok etkisini almış olmak adına birazcık şöyle zerdeçal ekliyoruz içerisine. Ve tabii ki olmazsa olmazımız karabiber. Maydanozu en son koyacağız. Hani çok fazla o pişmesin. En son böyle çorbayı servis ederken kullanacağımız bir şey olsun diye. Bak böyle zerdeçal çorbamızın rengini birazcık değiştirmiş oldu. Hatta tamamını da koyabiliriz bence. Gayet güzel bir renk bırakmış oldu. Çok o yüzden güzel. Hani böyle biraz daha besleyici bir çorba yapmak istediğimiz zaman gerçekten çok kurtarıcı bir şey zerdeçal. Bunu illaki çorbalarda kullanmak zorunda değiliz tabii ki. Hani salatalara koyabilirsiniz, o anlamda da çok güzel olabiliyor. Ya da hani çok ve tadından hoşlanmıyorum derseniz eğer, hani belki yoğurtla biraz daha baskılayıp da tercih edebiliriz.
1: Şimdi ne koymuştuk, ben hatırlayamadım.
0: Evet. Şimdi bir litre kadar. Efendim?
1: Ne koymuştuk biz şimdi?
0: Şimdi de zerdeçalla karabiberimizi koyduk. En sonda üzerine bir litreye yakın su ekliyoruz. Maydanozlarımızı da alalım.
1: Suyla daha güzel.
0: Onu da eklediğimiz zaman evet. Sonra kapağını kapatacağız. İşte birazcık daha biz kaynamış su kullandığımız için daha hızlı pişecek zaten. Birazcık kaynamaya bırakacağız.
1: Ben
0: ve sonra
1: bakabilir miyim?
0: Tabii ki. Bak gördün mü, çok güzel. Çok rengarenk, lezzetli
1: su
0: bir çorbamız oldu.
1: Daha da suyu arttı evet. Ve tam bir çorba.
0: Şimdi kapağını kapattık. Evet, çorbamız
1: burada. Makarna varmış gibi görünüyor.
0: Öyle mi görünce? Güzel oldu bence de. O halde çorbamız böyle bir 10-15 dakika kadar kaynamaya devam edecek. O sırada biz de diğer tariflerimiz için hazırlanalım.
1: Haydi anneciğim, tuzla atıştırmalıklarımıza başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Çok lezzetli, çok sağlıklı, tamamen glutensiz harika bir tuzlu kurabiye yapacağız bugün sizler için. Önce Ela bize bir malzemeleri saysın bakalım neler kullanacakmışız.
1: Evet.
0: Peynir. Evet, bir süzme peynirimiz var burada.
1: Mısır unu, susam, çörek otu. Ve sirke.
0: Ve sirke var. Evet, özellikle kurabiye denilince akla ilk gelen şeylerden biri sirke oluyor gerçekten de. Sirke
1: neden
0: çok
1: sirke
0: çünkü
1: oluyor?
0: Kıtır kıtır yapar. Böyle kurabiyenin daha ağızda dağılmasını sağlıyor. O bakımdan da çok lezzetli.
1: Kurabiye kıtıl kıtıl olduğu için mi bu?
0: Onun sayesinde oluyor diyelim. Olur mu? Şimdi öncelikle buraya biz 125 gram kadar süzme peynir ekliyoruz. Çünkü süzme peynir yapı
1: ben
0: olarak da kıvam olarak da
1: koyabilirsin
0: tabii ki. Al sen koy bakalım.
1: Çatalla mı koyacağım ben?
0: Ben tutayım. Sen aşağı ittirebilirsin böyle. Ekle bakalım. Kıvam olarak da gerçekten çok böyle hani hamur ve yoğurmaya biraz müsait peynirlerden bir tanesi. Beyaz peynire göre daha yumuşak bir kıvamı var. Evet, şimdi burada mısır unu kullanacağız. Mısır unu hani belki biraz daha içerik bakımından karbonhidrat miktarı yüksek olabilir ama bu tarife çok yakışıyor. Lifi çok yüksek olan unlardan
1: şimdi
0: bir tanesi.
1: Şimdi bunu koyacağız?
0: Evet, ben mısır unu alayım. Onu kontrollü bir şekilde içine ekleyelim. Aşağı yukarı
1: hepsini mi?
0: Yarım su bardağı kadar. Ben biraz onu kontrollü ekleyeyim. Ne olur ne olmaz bir tane.
1: Ya da şöyle yapabilirdik aslında.
0: Nasıl yapabilirdik?
1: Ben dökerken sen dol deyince ben durabilirdim.
0: O da olabilir. O da olasılıklardan bir tanesi. Şimdi içerisine o sirkeden bana verebilir misin şimdi?
1: Sirke. Hepsini mi?
0: Alabilirim onu.
1: Hepsini mi?
0: Şöyle hepsini değil, hepsi çok fazla olur.
1: Ay, sirke koluna da kötü.
0: Bir şey olmaz. Buna aşağı yukarı böyle yarım tatlı kaşığı kadar biraz ekledik. Sirkemizi ekledik.
1: Sirke
0: çörek otunu verebilir misin buraya? kötü mü koktu biraz? Evet, sirkenin kokusu çok harika bir koku değil. Evet, ona haklısın.
1: Sirkenin kokusu burnunuza iç atıyor.
0: Acıttı mı biraz? Seni rahatsız etti bence onun kokusu. Haklısın ya. Ama maalesef çok da kokusundan ziyade kendisinin de faydası çok fazla olduğu için ekliyoruz. Şimdi bunu güzelce yoğuracağız. İstersen ben sonra sana yoğurduktan sonra şuraya vereyim. Sen Susam'a bulana sonra tepsimize yerleştirelim. Ne dersin?
1: Sevdim.
0: Ya beğendin değil mi? Şöyle birazcık yoğuralım.
1: Çörek otu.
0: Bir kıvam aldıralım. Efendim, çörek otu içine koydum bak. Gördün mü Susamları? Ay şey, çörek otlarını. Sen de üzerine Susamları eklersin. Evet, yanlış söyledim.
1: Bu da çörek otu, tamam mı?
0: Zaten çok çabuk şekillenen bir şey bu arada. Gerçekten de böyle hem sağlıklı hem de çok lezzetli oluyor. Şöyle güzelce
1: ben
0: bir yoğuralım.
1: Ben azıcık şöyle dağıtmaya çalışıyorum şöyle.
0: Evet, çok güzel olmuş. Biraz daha belki eklenebilir. Mısır unu, evet, belki farklı unlarda olur ama biraz daha yapı olarak buna kıvam vermeye
1: anne,
0: daha müsait. Ve gluten hassasiyeti olanlar için de güzel bir alternatif.
1: Anne, bu bir hayvanın yemeğine benzedi.
0: Ne gibi sence? Hangi hayvan olabilir?
1: Tavuğa gibi bir yemeği.
0: Evet, tavuğun da bazen böyle minik yemleri olabiliyor gerçekten.
1: Evet,
0: ya.
1: Yemler.
0: O aklına geldi herhalde.
1: Kuşların şimdi da öyle yemleri vardı.
0: Evet, bizim nasıl böyle bazen balkona geliyorlar Ela, değil mi?
1: Yuva yaptılar bir gün sen yokken.
0: Gerçekten mi?
1: Yuva yaptılar. Biz de onları temizledik.
0: Oy. Onları güzelce bir çevir bakalım içinde. Şu sama bulansın. Bunu da koyalım. Bunu pişirirken biraz daha kontrollü pişirmek lazım bu arada.
1: Güzel oldu anne. Yoğurunca
0: daha güzel oluyor. Çok güzel görünüyor. Böyle çok hızlı bir şekilde pişebiliyor bu arada. Biraz hani böyle kontrol etmek lazım fırındayken. Ama piştikten sonra aşağı yukarı tanesi böyle 20-30 kalori geçmiyor. O bakımdan düşük kalorili. Yani tek seferde bir 2-3 taneyi rahatlıkla tüketebiliriz. Hem diyet yapanlar için de sağlıklı bir alternatif. Ve çocuklarda hani böyle eve geldiklerinde okuldan bazen bir atıştırmalık arayabiliyorlar. Hani onlara bir bisküvi falan vereceğimize paketli ürün yerine bunu vermek ve tercih etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Sana veriyorum Ela'cığım, oraya koyuyorum. Sen ne kadar güzel susuna buladın onu öyle ya.
1: Yavaş yapıyorum güzel olsun diye.
0: Öyle mi? Çok da güzel oluyor zaten. Susamla da yakışıyor hakikaten de. İçerisinde
1: Susam,
0: belki...
1: ama ayrıca bir yerçik dökülebilir.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Aşçıların da öyle oluyor zaten.
0: Neyin öyle? Aşçıların mı? Hı-hı. Sen artık bizim minik aşçımızsın ya. Ela, bundan sonra evde bütün bir tarif yaparken sürekli çikolata yapacaksak bunun sağlıklı olmasını, dondurma yapacaksak bunun sağlıklı olmasını istiyor sürekli. Ve bence bu çok güzel bir şey. Sizlere verdiğimiz o tariflerden sizler de rahatlıkla bunları yapabilirsiniz. Ben bitirmek üzereyim. Aşağı yukarı bu tariften bu arada 10 tane gibi çıkabiliyor. İşte buradaki tabii yuvarladığınız boyutlar da önemli.
1: Ben bitiremiyorum.
0: Öyle mi ya? Tamam.
1: Çok
0: ben şöyle sana bırakayım.
1: Olmuşsun.
0: Olsun. Problem değil. Sen en azından
1: sen de
0: zaten
1: bana
0: yetişiyorsun.
1: Yardım eder misin?
0: Yardım ederim tabii ki de. Zaten bulamış oldun sen de. Şimdi bunları yavaşça fırına götüreceğiz. Hemen şöyle ben de seninle bulamış olayım.
1: Bence şöyle daha kolay olur.
0: Evet, o da çok güzel oldu. Şimdi onları da içine koyabilirsin o halde. Ekleyelim tavamı tepsimize.
1: Ekleyelim.
0: Evet. O halde şimdi 180 derece fırında aşağı yukarı 25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirirsek çok güzel olacak. Ben bunu şimdi fırına götürüyorum. Sunumlarda tekrardan burada buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, tariflerimiz hazır. Ela'cığım nasıl kokuyor sence çorba?
1: Çorba mis gibi kokuyor.
0: Evet, çorba gerçekten
1: tam
0: mis gibi kokuyor.
1: Tam bir mercimek
0: çorbası. Mercimek çorbasını kokusuna benzettin mi? Evet, bence de benziyor ve gerçekten
1: bir
0: çok sağlıklı bir çorba oldu.
1: Maydanoz eklenince çok hoş bir çorba gibi oldu.
0: Evet, çok hoş bir görüntüsü olmuş oldu. Ela gerçekten çok beğendi. Çok sağlıklı, çok lezzetli bir sebze çorbası yaptık. Zerdeçallı yapmıştık. Diğer bir tarifimizde ise güzel bir tuzlu atıştırmalık yapmıştık. O da çok bence güzel görünüyor ve güzel oldu da. Ama Ela yine de denemek istiyor. Bir tane deneyelim mi Ela'cığım? Ne dersin? Bence bir tanesini alıp deneyebilirsin. Tabağını da koyabilirsin istersen. Çekebilirsin önüne. Bakalım beğenecek misin? Bekliyoruz bakalım. Beğeniyor mu Ela'cığım?
1: Güzel.
0: Güzel olmuş değil mi? Evet, içerisinde peynir vardı, mısır unu vardı. Gerçekten de glutensiz sağlıklı bir alternatif yapmıştık. Ela'dan da geçen not almışız gibi görünüyor.
1: Hem de bir tane daha tarifte bunu yapmıştık.
0: Benziyor mu? Belki evde yaptığımız da olabilir. Çünkü sıklıkla yaptığımız tariflerden bir tanesiydi. Bence mutlaka sizler de bu tariflerimizi deneyin istiyoruz. O halde ne diyorduk Ela'cığım?
1: Bir günlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Nihir Yıldırım. 11 yaşındayım, 6. sınıfım. Yarışacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum, kazanacağımıza eminim.
2: Merhabalar, ben Zeynep Nihir Özberk. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Keman ve piyano çalıyorum. Bale yapıyorum. Kelime oyunları oynamayı çok seviyorum. Bu yarışmaya katılmayı çok istiyorum. İlerideki en büyük hayalim hakim veya savcı olmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
3: Merhaba, benim adım Mustafa Emre Genç. 11 yaşındayım ve 6. sınıf öğrencisiyim. Güzel havalarda dışarı çıkıp bisikletimi sürer, futbol oynarım. Ve koyu bir Trabzonspor taraftarıyım. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Güney Başaroğlu. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Bu yarışmaya katılma sebebim bir televizyon programının çıkma hayalimi gerçekleştirmekti. Bütün ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yarışmada görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Nihir'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Mustafa. Üçüncü masamızda Zeynep ve dördüncü masamızda Güney var. Arkadaşlar nasılsınız?
5: İyi.
0: Herkes iyi. Çok iyi gözüküyor. Evet. Nehir'cim seni tekrar tanıyalım. Şimdi gördük biraz görüntüde ama.
5: Merhaba, ben Nehir Yıldırım. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. 3 yıldır Fenerbahçe'de lisanslı basketbol oynuyorum.
0: Harikasın.
5: Hobilerim keman çalmak, jimnastik yapmak ve resim
0: Peki ileride ne olmak istiyorsun Nehir'cim?
5: Çocuk doktoru olmak
0: çocuk
5: istiyorum.
0: Çocuk doktoru. Neden çocuk doktoru?
5: Çünkü çocukları çok severim ve eğer ileride bu bölümü okursam çok başarılı olacağıma inanıyorum.
0: Harikasın. Hayallerin gerçek olsun. Teşekkür ediyoruz. Mustafa'cığım hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
6: Merhaba, benim adım Mustafa Emre Genç. 11 yaşındayım ve 6. sınıf öğrencisiyim. Hı-hı. Lego yapmaktan çok büyük keyif alırım. Hı-hı. Futbol oynamayı ve bisikletimi sürmeyi çok severim.
0: Peki
6: koyu
0: sen?
6: Bir Trabzonspor taraftarıyım.
0: Evet, onu gördüm.
6: Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Harikasın. Peki sen ne olmak istiyorsun ileride Mustafa'cığım?
6: Bilgisayar mühendisi.
0: Bilgisayar mühendisi olmak istiyorsun. Senin de hayallerin gerçek olsun ve Zeynep'ciğim hoş geldin.
7: Hoş buldum. Merhaba, ben Zeynep Nina Özbayrak. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. Hobilerim keman çalmak, bale yapmak, jimnastik yapmak, resim çizmek.
0: Sen ne olmak istiyorsun ileride?
7: Ben büyüdüğümde anaokulundan beri hakim veya savcı olmak istiyorum.
0: Harikasın. Neden peki bu kararı verdin?
7: Adaleti sağlamak istiyorum daha çok.
0: Şahanesin Zeynep'ciğim. Sana da başarılar diliyorum ve Güney'cim hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Merhaba, ben Güney. Soyadım Başaroğlu. Hı hı. Büyüyünce cerrah olmak istiyorum. Hobilerim futbol, tiyatro. Hı hı.
0: Sanki kuliste konuştuğumuzda böyle tiyatrocu da olacağım demiştin ama Güney'cim şu anda yapıyorsun değil mi tiyatro?
8: Şu an tiyatroya devam ediyorum. Hı hı. Büyükçekmece Belediyesi, hı hı, Halk Akademisi tiyatro kursunda.
0: Harika. Nasıl gidiyor? İyi geçiyor mu?
8: İyi geçiyor. 3 kez sahneye çıktım.
0: Şahanesi. O zaman sen bugün hiç heyecanlı değilsindir. Zaten sahnelere çıkmaya alışkınsın.
8: Evet.
0: Şahanesiniz arkadaşlar. O zaman artık başlayalım mı? Ne dersiniz?
9: Evet.
0: Evet. Evet. Herkes istiyor başlamayı. Nehir için gelsin. Harf tablomuz. Hmm. Hangi harf?
9: İsmim Nehir'in N'si.
0: Nehir'in N'si. 70 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan paralel iki yüzeyli cisimdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan paralel iki yüzeyli cisim.
1: Silindir.
0: Doğruysa cevabımız, kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar güzel bir ekip çalışmasıyla başladık. Harikasınız. Mustafa ile devam ediyoruz.
1: Canım kardeşim Ali'nin ağası.
0: Canın kardeşin Ali'nin ağası. 40 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor. Yemeğin başı hastanın aşı bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Güney.
1: Çorba.
0: Doğruysa cevabımız 30 puanı kumbaraya ekler miyiz görelim. Bravo. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Zeynep'le devam edelim.
2: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 40 puan değerinde ve başkentlerden geliyor sorumuz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkentidir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Yaparız bunu ekip. Düşünelim biraz. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Pokin.
0: Pokin mi doğru cevabımız, görelim. Oraya acaba Pokin değil de başka bir harf?
2: Pekin.
0: Pekin mi görelim? Güzel bir ekip çalışması. Şahanesiniz arkadaşlar. Isınma turunun 4. sorusu ve 4. harfi Güney için geliyor.
1: Abim Kuzey'in K'si.
0: Kuzey'in K'si 60 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Boyu 2,5 metreye kadar ulaşabilen, ton balığı adıyla da bilinen deniz canlısıdır. Süremiz başladı.

0: Şimdi ekip bulacak arkadaşlar bunu. Ben bu ekibe inanıyorum. Ama sizin için önce bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Var mı bir fikrimiz? Düşünelim biraz. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açıyoruz. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir?
1: Orkinus, orkinus.
0: Orki?
1: Orkinus.
0: Or dur şimdi. Ne dedim başta? Orkinus mu dedin?
1: Evet.
0: Orkinus mu doğru cevabımız? Mustafa?
1: Orkinus.
0: Orkinus dedi Nehir.
1: Ha, orkinus.
0: Orkinus mu doğru cevabımız? Olmadı hadi arkadaşlar. Ama yaklaştık. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
1: Orkinos.
0: Orkinos dedi Nehir. Orkinos mu doğru cevabımız görelim. Bravo. Arkadaşlar işte balığımızın görseli de yanımızda. Şimdi 4 sorumuz bitti ısınma turunda. Nehir'le devam edelim. Gelsin harf tablomuz Nehir için.
1: Manastırın M'si.
0: Manastırın M'si 60 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Kağıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan katlayarak figür oluşturma sanatıdır. Süremiz başladı.
1: Origima.
0: Hangisi?
1: Origima.
0: Origima mı doğru cevabımız? Yaklaştı
1: origami,
0: ama.
1: Origami.
0: Çok yaklaştı Nehir. Nehir şimdi bir güldü dedi ki galiba Güney'e katılacak. Güney'cim.
1: Origami.
0: Origami. Herkes katılıyor mu?
2: Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Harikasınız. Ve görselimiz de geldi. Origami örneklerini görüyoruz arkadaşlar. Ve Mustafa ile devam ediyoruz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 60 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Taşıtların belli bir süre bırakılabildiği açık veya kapalı yerdir. Süremiz başladı.
1: Otopark. Otopark.
0: Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Bravo Mustafa. Birbirimizi kutlamayı ihmal etmiyoruz. Harikasınız arkadaşlar. Zeynep'le devam ediyoruz.
3: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si 40 puan değerinde ve akrabalardan geliyor sorumuz. Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının eşidir. Süremiz başladı.
3: Yenge.
0: Zeynep'ciğim sen içeride bir akrabalar değil mi? Akrabalar kısmını biliyorum dedin.
3: Evet.
0: İyi gidiyorum orada dedin. Cevabın doğru mu görelim? Bravo. Tam akrabaları konuştuk Zeynep'ciğim. Bak soru da oradan geldi. Güney'cim seninle devam ediyoruz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 50 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Vücudun bazı yiyecek, ilaç, koku gibi şeylere hastalık derecesinde gösterdiği tepkidir. Süremiz başladı. Hadi bakalım ekip çalışması derken.
1: Alerji.
0: Mustafa sende de cevap vardı.
2: Ben de alerji diyecektim.
0: Herkes katılıyor mu arkadaşlar?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor birbirine. O zaman görelim bakalım cevabımız doğru mu? Şahanesiniz. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isınma turunda kaldı sadece 4 sorumuz. Şimdi ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 310 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2190. Şahanesiniz. Nehir'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
3: kardeşim Sarp'ın S'si.
0: Sarp'ın S'si 60 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. 12 aylık süreci ifade eden kelime ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması.
1: Sene, yıl.
0: Sene ve yıl mı cevabımız? Şahanesiniz. Isınma turu için kaldı 3 soru. Mustafa ile devam edelim.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Tanımayarak, niteliğini iyi anlamayarak aldanmak manasındaki kelimedir. Süremiz başladı.
2: Tanışmak.
0: Tanışmak dedi Mustafa. Doğru mu görelim? Hadi ekip. Şimdi güzel bir ekip çalışmasıyla bence buluruz cevabı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Yanılmak.
0: Yanılmak mı doğru cevabımız? 50 puanı kumbaramıza attık. Şahanesiniz. Seni Mustafa kutlamak istedi Nehir'cim. Çok centilmensin. Teşekkür ederiz Mustafa'cığım ve Zeynep'le devam ediyoruz.
3: Teyzem Yasemin'in yeğesi.
0: Yasemin Hanım'ın yeğesi 40 puan değerinde ve yönlerden geliyor sorumuz. Doğu, batı ve kuzey dışındaki bir yöndür. Süremiz başladı. Doğu, batı. Başka ne var?
3: Güney.
0: Güney. Katılıyor musun Güney? Hemen yan masadan. Güney de katılıyor. Doğru mu görelim? Şahanesiniz. Ve son harfimiz Güney için geliyor.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si. 50 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Kabuğu ayıklanmamış pirince verilen addır. Süremiz başladı.
1: Bulgur. Bulgur.
0: Bulgur. Cevabımız bulgur mu görelim? Hadi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
3: Çeltem.
0: Çeltem.
3: Çeltem.
0: Çeltem. Çeltem mi doğru cevabımız görelim?
3: Çeltek.
0: Çeltek mi doğru cevabımız? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Güzel bir ekip çalışması yapıyoruz şu anda.
3: Çiltek.
0: Çiltek. Çiltek mi doğru cevabımız? Hadi bir kutu daha açalım. Derken Mustafa'dan cevap gelir mi?
3: Çeltik.
0: Çeltik mi doğru cevabımız? 30 puanı ekledik. Arkadaşlar şimdi size çeltikle ilgili TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Yeryüzünde pirincin %90'ı Asya'da yetiştirilir. Yaklaşık 2.9 milyar insanın temel besin kaynağıdır. Bir başka deyişle dünya nüfusunun yarısı pirince bağımlı olarak yaşar. Günümüzde yaklaşık 112 ülkede pirinç yetiştiriliyor. Bunun da bilgisini vermiş olduk. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor?
3: Çok iyi
0: miydi ısınma turu?
3: Çok iyi.
0: Çok iyi. Evet, o zaman evet. Şimdi bir kumbaramıza gidelim ama önce tahminler alacağım. Nehir'cim sence kumbaramızda kaç puan birikti?
3: 550.
0: 550. Mustafa?
3: 600'den az.
0: 600'den biraz az. Zeynep?
4: 610.
0: 610. Güney?
1: 540.
0: 540. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 490 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2010. Harikasınız. Nasıldı bu tur senin için Nehir'cim?
4: Çok güzeldi. Birazcık heyecanlandım ama ikinci tur geçecek diye düşünüyorum.
0: Geçti. Isınma turunda o heyecanımızı atıyoruz. Evet. Mustafa?
3: Bence çok güzeldi. Hem eğlenceliydi hem takım olarak çalışmak daha böyle eğlenceyi yani hırsı attı. Bence çok güzeldi.
0: Harikasın Zeynep'ciğim.
5: Biraz heyecan vardı önceden ama yaptıkça daha çok heyecanım gitti ve takım çalışması olarak bence çok güzel bir iş çıkardık.
0: Şahanesiniz Güney'cim.
1: Çok hızlı geçti. Heyecanım da gitti, alıştım.
0: O zaman ikinci tura hazır mıyız?
4: Evet.
0: Hazır.
1: Evet.
0: Evet, herkes evet. İkinci tura hazır. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar, ikinci tur için hazır mıyız?
6: Hazırız.
4: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Nehir için geliyor Harç ablamız.
7: Türkçe öğretmenim Duygu'nun D'si.
0: Duygu Hanım'ın D'si 110 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Tarihte Galata Kulesi'nden Üsküdar'a yaptığı uçuşuyla bilinen kişidir. Nokta nokta nokta nokta Çelebi. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Mustafa böyle butona basmakla basmamak arasında kararsız. Tamam, bir kutu açalım o zaman. Bir kutu daha.
3: Hazerfan. Hazerfan.
0: Hazerfan. Olmadı. Bir kutu daha açalım.
3: Hazerfan Ahmet Çelebi.
0: Hazerfan.
3: Hazerfan Ahmet Çelebi.
0: Hazerfan Ahmet Çelebi mi görelim? Yaklaştık. Çok yaklaştık arkadaşlar. Bir kutu daha açalım.
1: Hazerfan Ahmet Çelebi. Hazerfan Ahmet Çelebi.
0: Hazerfen mi acaba? Bir bakalım. İkincisi A mı?
1: İkincisi E.
0: Evet. Ne oluyor yani?
1: Hazerfen Çelebi.
0: Hazerfen Ahmet Çelebi diyorsun.
1: Ahmet
0: tamam
1: Çelebi.
0: Görelim doğru mu? Arkadaşlar kutulara dikkatli bakalım. İkinci harfimiz nedir? Bir kutu daha açalım. Nehir?
7: Hazerfen Ahmet Çelebi.
0: Hazerfen Ahmet Çelebi mi cevabımız? Harikasınız. Arkadaşlar şahane bir ekip çalışması olmadı mı? Kutluyorum sizi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgi. Hazerfen Ahmet Çelebi 4. Murat döneminde fen alanındaki engin tecrübeleri ve bilgisi sayesinde meşhur olmuştur. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmayı başardığı için Sultan Murat tarafından ödüllendirilmiştir arkadaşlar. Bakın Galata Kulesi'nden Üsküdar'a. Okulda öğrenmiştik değil mi bu bilgileri?
5: Evet.
3: Evet. Evet.
0: Şimdi burada da tazelemiş olduk evet. Bilgimizi ve Mustafa ile devam ediyoruz.
3: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 120 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Marul, havuç gibi birçok sebzeyle hazırlanan, limon ve zeytinyağıyla tatlandırılan yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması.
1: İkinci kelimeyi buldum ama birinciyi bulamadım.
0: O zaman bir ekip çalışması yapın Nehir'cim. Hadi bakalım. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Nehir ikinci kelimeyi bulmuştu.
2: Ben de ikinci kelimeyi buldum.
0: Zeynep ve Mustafa'da da ikinci kelime var. Belki şimdi biraz düşünüp beraber bir ortak çalışmayla cevabı bulabilirsiniz. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Nehir? Nehir bir düşündü ama bir... Yok mu? Olmadı mı? Söyle bir şey.
1: Mevlir salatası. Mevlir salatası.
0: Mevlir salatası mı doğru cevabımız? Mustafa?
2: Mevhin.
0: Mevhin salatası mı doğru cevabımız? Olmadı. Ne olabilir acaba arkadaşlar?
1: Mevlih salatası.
0: Mevlih salatası mı doğru cevabımız? Mustafa.
2: Mavhin
0: salatası mı doğru cevabımız? Şimdi arkadaşlar salatada galiba herkes hemfikir. Evet. Peki ilk kısım ne olabilir? Bir düşünelim. Hani günler geçer, aylar geçer, sonra neler geçer derler.
1: Mevsim salatası.
0: Güney?
3: Mevsim salatası.
0: Herkes katılıyorsa eğer. Evet. Katılıyor. Güney, Zeynep, Mustafa ve Nehir'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz görelim? Şahanesiniz. Arkadaşlar neler dediniz öyle? Neydi? Mevgir. Bir sürü şey denedik. En sonunda mevsimi bulduk ama harikasınız. Zeynep'le devam ediyoruz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 80 puan değerinde ve mecazdan geliyor. Barışın ve uzlaşmanın simgesi olarak kullanılan mecazi ifadedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Barışın ve uzlaşmanın simgesi olarak da kullanılan mecazi bir ifade bu. Bir kutu daha açalım. Nehir?
1: Zeytin dalı.
0: Zeytin dalı mı cevabımız? Harikasınız. Değil mi arkadaşlar? Zeytin dalı uzatmak. Güney'le devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 90 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Bir bölgenin doğal koşullarına uygun olarak yetişen otsu veya odunsu canlıların tümüdür. Süremiz başladı.

0: Nerede ekip çalışması? Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım.
1: Bitki örtüsü.
0: Bitki örtüsü mü doğru cevabımız? Bravo! Şahanesiniz. Nehir'le devam ediyoruz.
2: Arkadaşım Simge'nin S'si.
0: Simge'nin S'si 80 puan değerinde ve zaman kavramından geliyor sorumuz. Güneşin batmasıyla doğması arasındaki sürenin ortasıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Mustafa?
1: Gece batması.
0: Gece batması mı cevabımız?
2: Güne dönmesi.
0: Güne dönmesi mi doğru cevabımız? Haydi ekip, yaparız bunu Mustafa.
1: Gece batışı.
0: Gece batışı. Sanki orası S gibi ama gece batışı mı görelim?
1: Gece ortası.
0: Yaklaşıyoruz arkadaşlar. Gece ortası mı cevabımız? Başka ne olur? Başka ne olur?
1: Gece yarısı.
0: Gece yarısı mı görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması oldu. Şimdi ben merak ediyorum, kumbaraya hiç gitmedik. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Nehir'cim sence?
3: 900.
0: 900 Mustafa?
1: Bence bir 800.
0: 800 Zeynep?
4: 750.
0: 750 Güney?
2: 880.
0: 880 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar yaklaştınız, 850 puanımız var ve 1650 puana da ihtiyacımız var. Bu ekip başarır, şahanesiniz. Mustafa ile devam ediyoruz. Alalım Arif tablomuzu.
1: Ceylin'in C'si.
0: Ceylin'in C'si 80 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Bir kurum ya da kuruluşun hesap işleriyle uğraşan kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Kasiyerci.
0: Kasiyerci. Doğru cevabımız kasiyerci mi görelim? Mustafa?
1: Başsavcı.
0: Başsavcı.
1: Olmadı.
0: Başsavcı mı? Sanki olmadı. Bak sonu C ve İ olacak mı acaba? Olmadı mı görelim?
1: Olmadı.
0: Arkadaşlar bir kurum ya da kuruluşun hesap işleriyle uğraşan kişi. Hesap. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bence buradan bulabiliriz. Hesap işleriyle kim uğraşır? Bir kutu daha açalım.
2: Muhasebeci.
0: Muhasebeci mi doğru cevabımız görelim? 50 puanı attık kumbaraya, bravo. Zeynep için geliyor harf tablomuz.
4: Muğla'nın M'si.
0: Muğla'nın M'si 140 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. TRT kısaltmasının açılımıdır. Türkiye Radyo... süremiz başladı.

0: Ekip ne düşünüyoruz acaba? Hadi biraz düşünelim. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Çok uzun değil mi arkadaşlar? Bir kutu daha
1: Türkiye
0: açar mıyım?
1: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu.
0: Bir daha söyle.
1: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu.
0: Herkes katılıyor mu?
2: Evet. Evet. Evet.
0: Doğru mu görelim? 100 puan kumbaramızda. Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Güneyle devam ediyoruz.
3: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si 100 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Ekmek arası malzemeleri pişirmeye yarayan çift yüzeyi ısıtmalı elektrikli alettir. Süremiz başladı.
3: Tost makinesi.
0: Hızlı bir cevap geldi Güney'den. Eğer cevabımız doğruysa kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Nehir'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Nehir için.
1: Süper kumbara sunucusu Yeliz'in Y'si.
0: Ah teşekkür ederim. Yeliz'in Y'si 80 puan değerinde ve etkinliklerden geliyor sorumuz. Özel gecelerde kalabalık toplulukların ellerinde meşalelerle yürüyüşüne verilen addır. Süremiz başladı. Ellerinde meşalelerle. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Fener yolu, ay pardon, Fener.
0: Fener ne acaba? Oldu mu? Geliyor mu cevap? Gelmedi cevap. Mustafa?
4: Fener alayı.
0: Bir daha duyalım Mustafa'cığım.
4: Fener alayı.
0: Fener alayı mı doğru cevabımız görelim? Şahanesiniz. Birbirimizi kutlamayı hiç ihmal etmiyoruz. Çok şekersiniz. Mustafa için gelsin harf tablomuz.
1: Ablam Nuray'ın neyse?
0: Nuray'ın neyse 120 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Burun akıntısı, boğazda ağrı gibi belirtileri olan, genellikle kış aylarında görülen hastalıktır. Süremiz başladı.

0: ben bu ekip için bir kutu açmak istiyorum. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Kışın havalar nasıl olur arkadaşlar?
1: Soğuk, soğuk algınlı.
0: Soğuk algınlı. Arkadaşların da sana katılıyorlar bence, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Peki görelim cevabımız doğru mu? Şahanesiniz. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Kaç sorumuz kaldı?
1: İki
0: sorumuz kaldı ve iki harfimiz Zeynep için gelsin harf tablomuz.
2: Yumuşak G.
1: Yumuşak G.
2: Yumuşak G.
0: Zeynep için geliyor ama Güney de oradan katılmak istedi sana. Tamam, o zaman yumuşak G görelim bakalım. 120 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Bir durumun ya da bir şeyin yeniliğini vurgulamak için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı.
1: Uğurlu olsun.
0: Efendim?
1: Uğurlu olsun.
0: Uğurlu olsun mu doğru cevabımız? Sanki olsun altı biraz değil mi? Kısa mı kaldı?
1: Evet.
0: Evet. Hadi bir ekip çalışması. Bir şeyin yeniliğini vurgulamak için kullanılan tabirdir arkadaşlar. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
1: Çöreği burnunda.
0: Çöreği burnunda mı doğru cevabımız görelim? Çöreği değil de acaba başka neyi olabilir? Hı? Güzel kokulu bir şey olabilir belki. Ne dersiniz? Mustafa?
3: Çöreği burnunda.
1: Ben söyledim ya.
0: Çöreği dedi nehirde. Ha, acaba zaman... sen başka bir şey mi desen? Var mı cevap? Olmadı. Bir kutu daha açalım.
1: Çiçeği burnunda.
0: Çiçeği burnunda mı doğru cevabımız görelim. Şahanesin. Çöreği burnunda, çiçeği burnunda derken doğru cevabı bulduk ve Güney için geliyor son harfimiz.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 160 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Oyunlarda karşılıklı adımlayarak söylenen tekerlemedir. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta yendim. Süremiz başladı.
2: Aldım, verdim, ben seni yendim.
0: Bu hızlı cevapla Güney kumbaramıza 160 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar nasıldı? Aldım, verdim, ben seni yendim. Alamazsın, veremezsin, sen beni yenemezsin. Öyleydi değil mi?
2: Herkes tekerlemeyle bir adım atıyor bir
0: çizgiye. Evet, şöyle şöyle aldım, verdim.
2: Kim onun ayağına basarsa o kazanıyor.
0: Şahanesin, teşekkür ediyoruz bu bilgi için de. Bakalım kumbarada kaç puan var ama tahminleri alalım. Nehir?
1: 1400.
0: 1400, Mustafa?
2: 1500.
0: 1500, Zeynep?
1: 1450.
0: 1450, Güney?
2: 1510.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. 1500 puan. Mustafa'cığım sen 1500 dedin. Güney'de 1510. Çok yaklaştınız aslında arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puan 1000. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru bilirsek?
1: 5 soru. 5 soru.
0: 5 soru bilirsek ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
1: Evet. Evet.
0: Hadi bakalım biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik. Artık final turumuza ve ben bu ekibe çok inanıyorum. Hazırız değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Nehir için geliyor kategorilerimiz. Renkler, bilim, eş anlamlılar, yiyecekler. Hangisi olsun?
1: Yiyecekler anneannem Nur'un nesi?
0: Nur Hanım'a sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz ve sorumuzu görelim. Sıcak ülkelerde yetişen, vitamin açısından zengin bir meyvedir. Süremiz başladı.
1: Mango.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Nehir'den. Eğer cevabımız doğruysa 200 puanı kumbara ekler miyiz? Harikasınız. Mustafa çok mutlu gözüküyorsun. Mustafa evet. İçin gelsin kategorilerimiz. Hangisi?
3: Bilim. Jaguar'ın J'si.
0: Jaguar'ın J'si. Sorumuzu görelim.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü golf marşımın

0: koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.

0: titretir bu şarkımız.
1: 70 milyon söylüyoruz.
2: Hadi maç başlıyor.
3: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşı'nın süt oranı tam %81.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.

0: Nehir?
1: Arkeoloji.
0: Cevabımız doğruysa nehir kumbaramıza 200 puan ekler mi? Bravo. Artık temkinli yaklaşıyorsun Nehir'cim, böyle tane tane tek tek söylüyorsun. Zeynep'le devam ediyoruz.
1: Renklerden Lina'nın L'si.
0: Lina. Lina'nın L'si, sorumuzu görelim. Mor rengin açık bir tonudur. Süremiz başladı.
1: Lila.
0: Lila oluyor mu? Bir düşünelim. Mor rengin açık bir tonu. Haydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Renkleri düşünelim arkadaşlar.
2: Eflatun.
0: Güney'den bir cevap geldi. Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti görelim. Kumbaramızda 2100 puanımız var ve hedefimiz için kaç puana ihtiyacımız var arkadaşlar?
1: 400.
0: Kalan puan 400. Harikasınız. Güney'le devam ediyoruz.
2: Yiyecekler Rıza'nın R'si.
0: Yiyecekler Rıza'nın R'si. Sorumuzu görelim. Yemek dışında tüketilen kuru yemiş gibi atıştırmalıklara verilen addır. Süremiz başladı.
2: Çerez.
0: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar bir soru daha bilirsek ödül bizim. Hadi bakalım. Alalım kategorilerimizi Nehir için.
1: Renkler arkadaşın Aslı'nın ağası.
0: Renkler Aslı'nın ağası. Sorumuzu görelim. Kahverengi ve yeşilin karışımından ortaya çıkan renktir. Süremiz başladı.
1: Mavi.
0: Kahverengi ve yeşil.
1: Yok, mavi değil.
0: Mavi mi cevabımız? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım.
2: Haki.
0: Acaba Güney'den gelen bu cevap ve ortak çalışmayla kumbaramıza 200 puanı ekleyip ödüle gider miyiz? Harikasınız.
3: Süper kumbara.
0: Şahanesiniz arkadaşlar. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Nehir. Bravo Nehir. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Mustafa. Bravo Mustafa. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Zeynep. Bravo Zeynep. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Güney. Bravo Güney. Arkadaşlar nasıldı? Nasılız?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. Güzel. Çok eğlendik.
1: Evet.
0: Harika bir ekip oldunuz Mustafa'cığım.
4: Ben çok güzeldi. Çok eğlendim ve takım olarak da bu soruları daha kolay yanıt verdim.
0: Harikasın.
4: Çok hızlı.
0: Zeynep.
1: Çok güzeldi. Eğlenceliydi. Takım olarak çok iyi bir iş çıkardık. İlk başta biraz heyecan vardı. İkinci turda geçti heyecan. Çok güzeldi.
0: Güney.
2: Çok güzeldi, eğlenceliydi. Çok iyi takım çalışması yaptık. Çok güzel puan topladık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
0: Kutluyorum sizi arkadaşlar bu güzel takım çalışmanız için. Şimdi tablet abla, ödül abla öyle birileri varmış burada. Gören var mı?
1: Orada.
0: Orada gördüler. Hemen de görüyorsunuz canım. Bulduk yine seni tablet ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Geliyor arkadaşlar ödülleriniz. Bugün çok güzel bir ekip çalışması yaptığınız için. Bu ödüller sizin. Teşekkür ediyoruz Güney'cim, Zeynep'ciğim. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Mustafa'cığım teşekkür ediyoruz. Teşekkür ve ederim. Nehir'cim teşekkür ediyoruz. Hadi beraber.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

Geçmişten gelen efsanelerle denizleri kıskandıran tanrıçalar gibidir adalar gibidir. Yanağında bir tutam saç, gözlerin yararak, nefesi rüzgar gibi, bir ılık, bir soğuk, gökyüzü yere indi. İşte Ahtapar Kilisesi hikayemiz başlayınız. Güneş az önce gölün üzerinde doğdu. Önce kocaman koyu kırmızı bir top oldu, sonra yavaş yavaş yükseldi. Hayatımızın belki de en gizemli, en unutulmaz gününü artık yaşamaya hazırız. Ahtapar Adası.

0: Şimdi Özgür, efendim, senin de benim de çok sevdiğimiz o coğrafyacı Amasyalı Strabon gibi konuşursam şöyle bir şeyler söyleyebilirim burası hakkında. Van'ın Gevaş ilçesine gelen bir yolcu, oradan inci kefalleriyle dolu Van Gölü'ne açılıp 4 kilometre yol alırsa karşısında Ahtamar Adası'nı bulur.
1: Çok güzel.
0: Buna Akdamar da denilir. Burada milattan sonra 10. yüzyılın başlarında yapılmış bir manastır vardır. Aslında bu manastır bir saray kompleksi olarak başlatılmış ama sonradan manastıra dönüştürülmüştür. Bunu Vaspurgan kralı, ki Ermeni bir beyliğin kralıdır, birinci Gagik yaptırmıştır. Şimdi bu manastır üzerine ya da bu yapı üzerine pek çok da aslında hikaye ya da efsane vardır.
1: Aslında efsaneler böyle güzel yapıların daha çok tanınmasını, dilden dile anonim bir şekilde sürüp gitmesine ve tanınmasına neden olur. Buranın da kavuşamama üzerine bir aşk hikayesi vardır. Aslında bu çeşit hikayeler genellikle kavuşamama aşk üzerine yapılmıştır. Tamara adında çok güzel bir kız var. Ve bir rahibin kızı bu. Çok güzel bir adada yaşıyorlar. Karşı kıyıda yaşayan da çok yakışıklı bir delikanlı var. Aralarında bir aşk ilişkisi var ama kavuşamıyorlar. Bazı gecelerde Tamara çıkıyor. Feneriyle birlikte böyle karşı kıyıya mesaj gönderiyor. Bunu gören genç o söylediğiniz 4 kilometreyi kulaçlarla yüzüyor ve akşamında Tamara ile buluşuyor. Çok hoş vakit geçiriyorlar, bir aşk yaşıyor.
0: Sonra geri dön.
1: Leons ile Leandra hikayesinde de böyledir aslında. Evet. O Çanakkale Boğazı'nda karşılıklı gelirler. Buna mütakip kilisenin papazı, yani kral, yani hükümdar, yani sizin dediğiniz gibi beylik, bunu fark ediyor. Bir gün yağmurlu, fırtınalı, rüzgarlı bir havada feneri çıkartıyor. Hı hı. Fakat delikanlı şüpheleniyor. Allah Allah, böyle bir havada Tamara'nın beni çağırmaması gerekir diyor. Ama serde yiğitlik var ve aşkı için kendini sulara atıyor. Bir müddet o fırtınalı havada yüzdükten sonra yoruluyor ve en sonunda takati tükeniyor.
0: Rahip fenerin yerini değiştiriyormuş çünkü.
1: Evet, sürekli yerini değiştiriyormuş. O fırtınalı havada dalgalarla, rüzgarlarla boğuşurken bir yerde nefesi tükeniyor ve aşkı uğruna boğuluyor. Boğulurken de şöyle haykırıyor. Ah Tamara diyor. İşte o efsaneden sonra bu güzel yerin adı Ahtamar Kilisesi oluyor.
0: Ahtamar Adası da denilebilir.
1: Ahtamar Adası da
0: denilebilir. Ama tabii bu bir efsane. Yani isim %100 buradan geliyor diye bir şey
1: bana
0: yok.
1: Bana hissettirdiği bu.
0: Doğru tabii.
1: Büyüklere yani masallar.
0: O efsaneleri de tabii ki kale almak lazım. En son bir şey daha söyleyeyim. Efsane mi yoksa gerçek mi, orayı tam kararlaştıramıyoruz ama İsa'nın haçının gerçek bir parçasının da burada olduğu ve bu manastırında onun için yaptırıldığı gibi de bir düşünce var. Evet, ama bu efsane ya da değil, onu bilemiyoruz.
1: Zaten cephesindeki plastik sanatlardan aslında o kilisenin veya adanın da hikayesini öğrenmiş olacağız.
0: Resimlerden, rölyeflerden
1: oralarda bakacağız. Oralarda sizlerin engin bilgisinden de faydalanacağız.
0: Evet, mutlaka.

0: Hocam yapı etkileyici.
1: Nihayet önündeyiz.
0: Evet, Batı cephesi deniliyor.
1: Evet.
0: Cephenin dışında büyük bir hareket var, bir hareket hikaye var değil mi?
1: Fakat bu sağır alan sonradan eklenmiş zaten. Orijinalinde burası yok.
0: Öyle mi?
1: Evet, bu giriş sonradan eklenmiş.
0: Bunun dışında eklenen yerler var mı?
1: Evet var, onu da kilisenin etrafını dönerken hepsini teker teker anlatacağız.
0: Sizden bunu dinlemek büyük bir keyif olacak benim
1: evet,
0: için.
1: Evet, şimdi ilk önce aklıma gelen şey şu, zaten gerekli bir bilgi olmalı herhalde. Daha önce söylediğimiz gibi Ermeni kralı, Vasprogan kralı, 1. Gagik tarafından yaptırılıyor. Mimarını biliyorsun.
0: Keşiş Manuel.
1: Manuel ile yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Ve 915 ile 921 tarihleri arasında inşa ediliyor burası.
0: Orta çağ desek doğru olur mu?
1: Tabii tabii, orta çağ, erken bir orta çağ. Fakat biraz önce işte konuştuğumuz gibi bu bölümler yok o evet. sırada. Mesela 13. yüzyıla kadar eklemeler yapılıyor.
0: Bunlar herhalde ihtiyaç doğrultusunda oluyor değil mi?
1: Yani ya ihtiyaç doğrultusunda ya da işte
0: nüfus fazlalaşıyor, gereklilik artıyor.
1: Bir de hani şey yapan, buraya bir yardımda bulunmak isteyen evet. ya da burayı güzelleştirmek isteyen birileri burayı yaptırmış olabilir. Onları zaten daha sonra anlatacağız.
0: Aslında bu bir hani dinin simgesi olduğu için biraz da güç göstergesi gibi değil mi etrafa,
1: özellikle,
0: coğrafyaya?
1: Özellikle üzerindeki zaten rölyefler, resimler sırf o gücü ve koruyuculuğu bize anlatacak. Yani,
0: pagan kültürü herhalde.
1: Erken bir Hristiyanlık var tabii. Yani Ermeniler bu dönemde Hristiyanlığa geçişte evet. elbette bu kiliseyi onun için yaptılar.
0: Evet.
1: Bir Hristiyan kilisesi olarak yaptılar. Ama üzerindeki rölyefler gerçekten ilginç. Senin dediğin gibi sadece Hristiyanlığı anlatan rölyefler değil bunlar. Hı hı. Kendilerine miras gelen evet. işte o pagandan ya da Asur'dan
0: Mezopotamya'dan,
1: Urartu'dan evet. etkiler de burada var. Yani. Orada zaten resimlerde teker teker bunları göreceğiz.
0: Hiçbir şey tesadüf değil diyorsunuz yani. Geçmişin izlerini buraya
1: elbette elbette
0: nakşetmişler.
1: Yani Ermenilerin bir Hristiyanlığa geçiş felsefesini yansıtan, onun altyapısını yansıtan resimler var burada.
0: Hala günümüze kadar gelip etkileyebiliyor deriz.
1: Evet.
0: Batı dedik, güneye doğru geçelim
1: güneye
0: mi?
1: Güneye doğru geçelim.

0: cephesi.
1: Burası en hareketli cephe olarak.
0: Gerçekten öyle.
1: Evet.
0: En iyi görünen yer.
1: Evet. Şimdi bir sonradan eklenen, yine sizin söylediğiniz gibi bir
0: çan kulesi var. Çok yeni yani, evet. Yani bu 10. yüzyılsa 800 yıl sonra eklenmiş.
1: Vay be.
0: Üstünde bir tane de güneş saati var, görüyor musun?
1: Evet, görüyorum. Şimdi yapının bu yüzeyi çok hareketli, rölyeflerle hareketli.
0: Evet.
1: Bunu bölümlere ayırmış. Buradan edindiğimiz kaynaklar öyle. Bir kubbedeki figürler var.
0: En uçta. Kubbeyi dolaşan.
1: Tamamı hayvan figürleri.
0: Evet, hayvan figürleri var.
1: Hemen alta geçiyoruz. İkinci bölümde ise günlük hayattan tasvirler var orada da. İnsan ilişkileri ve tasvirler.
0: Ona bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Mesela bak, çok hemen görülen asma yaprakları, insanlar, yani sıradan insanlar.
1: Üzüm salkımları,
0: hayvanlar. Mesela Stefan Mınat Sakanyan diye bir şey var, tarihçi var.
1: Ermeni bir tarihçi var.
0: Şöyle yorumluyor onları, diyor ki bunlar günlük hayattan alınmıştır. Aslında o asma yaprakları ve işte üzümler filan krallığın refahını gösterir.
1: Evet, ekonomik seviyesi.
0: Sonra oradaki işte kralla adanmış bir takım figürler var. Onlar işte o kral sayesinde bunların olduğunu ve altta da
1: kutsal kabul edilen hayvanlar.
0: Hayvanlar değil. Altta da o
1: hikaye bölümü mü?
0: Şeyler var ya, portreler var ya.
1: Evet.
0: Onlar da işte oranın beyleri.
1: Evet.
0: Yani bunların üçü bir devlet gücünü temsil ediyor. Böyle bir yorumu var yani. Evet, sonra sen devam et.
1: Sonra üçüncü bölümde kutsal kabul edilen hayvanlar var. Kartal, tavus kuşu.
0: Evet,
1: aynı zamanda onların mitolojide de karşılıkları var.
0: Evet.
1: Onun altında da işte biraz önce sizin de söylediğiniz gibi kabartmalar ve o kabartmaların hepsinde hikayeler mevcut.
0: Hikayeler var. Mesela şuradan başlarsak, sol tarafından duvarın, Tevrat'tan, hatta sadece Tevrat'ta değil, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da aynı anlamda yer alan hikayeler
1: var
0: burada.
1: Evet. Mesela Yunus peygamberin denize atılması ve bir balık tarafından yutulması var orada.
0: Onu anlatalım mı? Enteresan bir hikaye o.
1: Anlatalım.
0: Şimdi Yunus'a henüz daha peygamber değil, Tanrı tarafından bir emir geliyor. Nineve'ye gidecek ve onun kralına bir öğüt vermesi lazım. Çünkü Tanrı Ninevalılara kızıyor. Fakat Yunus tabii Tanrı'nın emrini aldıktan itibaren peygamber oluyor. Yunus peygamber böyle bir şey yapmak istemiyor. Ve bir gemiye biniyor, denize açılıyor, kaçıyor. Kaçarken Tanrı buna sinirleniyor elbette. Yani görevini yerine getirmedi diye. Müthiş bir fırtına çıkıyor. Fırtına sırasında gemide olanlar diyorlar ki aramızda bir günahkar var.
1: Onun yüzünden fırtına.
0: Sonra buna karar veriyorlar ki Yunus peygamber suçlu.
1: Evet.
0: Onu denize atıyorlar.
1: O sırada da peygamber olduğu için bir mucize gerçekleşmesi gerekiyor herhalde.
0: İlk önce en altta gördüğümüz o ejderhaya benzeyen
1: balık.
0: Balık.
1: Evet.
0: Ki bunu bazı yazarlar Van Gölü canavarına da benzetmişlerdir. Balık Yunus peygamberi yutuyor. Sonra onun midesinde Yunus peygamber af diliyor Tanrı'dan.
1: Evet.
0: Tanrı da onu affettikten sonra balık onu asma kabaklarının üstüne çıplak bir figür olarak görüyoruz sağ tarafında hikayenin.
1: Evet, evet.
0: Bırakıyor. Ya böyle devam eden bir hikaye.
1: Harika. Hemen şurada benim açımda da görebildiğiniz gibi Meryem Ana kucağında Mesih İsa var.
0: Evet.
1: Ve hemen onun yanında da iki tane kartal var. Kartal o dönemde gücün simgesi, biliyorsunuz. Onlar da gagalarıyla su içiyorlar.
0: Doğru, gücün simgesi ama mesela Hristiyan mitolojisine göre o iki karşılıklı su içen kuş
1: kartal.
0: Güvercin ve tavus kuşu olması lazım. O semboller olması lazım. Burada dediğin gibi işte krallığın gücünü belirtmek için o simgeyi şeye çevirmiş, iki kartala çevirmiş.
1: Evet. Bu tarafına geçtiğimizde, yine saat kulesinin sağ tarafına doğru geçtiğimizde de
0: başka bir hikaye var.
1: Evet.
0: Orada.
1: Davut peygamberle Goliat'ın amansız bir mücadelesi var burada.
0: Ve başka hikayeler de var. Şimdi bu tarafa doğru geçtiğimiz zaman görüyoruz onları. Evet. Belki bunlardan da anlatarak başlamak lazım. Biraz yaklaşmamız iyi olabilir herhalde.
2: Evet.

güneydeki cephedeki hareketliliği anlatırken Güneydoğu tarafında da o hareketlilik devam ediyor. Burada sağ tarafta tam karşımızda İsrailoğullarının gelecekteki hükümdarı olan Davut peygamber karşımıza çıkıyor ve onun Goliath'la olan bir düellosu mevcut. O düellonun sonunda Goliath'ın zaten kafasını kesiyor. Bu bazı tasvirlerde de karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de karşılığı var. Milattan önce 11. yüzyıla tarihleniyor. Hareketlilik devam ediyor. Buradan doğu yönüne geçiyoruz. Ayrıca arka tarafına geçiyoruz. Ayrıca hani bu güneydeki hareketlilikten söz etmişken bu güneydeki şapeli de unutmamak gerekiyor. Şapelin içerisinde şu anda hiçbir şey yok. Evet. Gideceğiz. Daha sonra zaten geleceğiz. O zaman şimdi doğu cepheye doğru hareketlenelim.

0: bir şey itiraf edeyim mi? Yapı bir ressamın tablosu gibi.
1: Benim aslında ilgimi çeken bu kadar şey, tamam doğru söylüyorsun da, şu yukarıdaki bant oldu.
0: Diğer cephelerde yoktu öyle bir bant herhalde galiba.
1: Yani öyle bir şey var burada, şimdi bir kompozisyon var. Hı hı. O ortada birisi bağdaş kurmuş oturuyor.
0: Evet.
1: O Abbasi halifesi muktedir. Bu neden yani Abbasi halifesi bir Ermeni kilisesinde
0: yer alsın ki?
1: Hristiyan kilisesinde yer alsın. O enteresan geldi bana. Şimdi muktedirin iki yanında işte uzun kaftanlarıyla yine bir İslam kıyafeti ya da Türk kıyafeti diyelim. İki muhafız duruyor. Solda hemen muhafızın önünde bereket simgesi şey var, nar var, evet. Nar ağacı.
0: Üzüm salkımı.
1: İşte bu tarafta evet gene bolluk, şey, bereket. Refah, üzüm, asma.
2: Arkada
1: onun arkasında koruyucu, güçlü, krallığın işte kuvveti bir aslan figürü. Şimdi bunun bir Abbasi halifesinin buraya gelmesinin bir nedeni olmalı.
2: Evet.
1: Bu 9. yüzyılda
2: evet.
1: Mesela işte yavaş yavaş krallık bağımsızlığını kazanma yolunda ve 10. yüzyılda da bildiğimiz gibi bu Ermeni krallığı
0: ilan ediliyor.
1: İlan ediyor yani bağımsızlığını. Ancak galiba bu tam bir bağımsızlık değil. Yani Abbasilerin biraz himayesinde olan bir bağımsızlık. Yani öyle değerlendirilebilir.
2: Sanki bir siyasi bir şey sezilebiliyor.
1: Evet, Abbasi şeyiyle, beyliğiyle hani bir yakınlaşma, onun himayesini kabul etme ya da memnuniyetle karşılama falan gibi bir şey düşünülebilir burada. Bir de bu Halife Muktedir İslam camiasında, şimdi bunu söylemek biraz tuhaf ama okuduğum kadarıyla çok da böyle tutulan bir adam değil siyasi açıdan.
2: Evet.
1: Bundan şikayetçiler birine, aslında. İslam birine, dünyası şikayetçi bundan.
0: Evet, sinirlendiğiniz zaman muktedir misin denir hatta.
1: Biraz şimdi bu tam tersine İşte o İslam dünyasının çok da tasvip etmediği bir takım yumuşaklıklar, barış yanlılığı filan bir şeyler ortaya koyuyor siyasi olarak. Mesela Bizanslılarla barış yapıyor, ateşkes ilan ediyor. İşte Haçlı seferlerin sırasında çok şey olmuyor, etkin olmuyor. Biraz böyle yine hani ne diyelim, biraz daha dünyevi zevklere filan galiba
0: düşkün.
1: Onu da işte onun için elinde kadeh tutuyor.
2: Evet.
1: Bir elinde, diğer elinde işte gene bir
0: üzüm salkımı
1: var filan, böyle bir şey yani, ama gerçekten komik bir hikaye.
0: Ama orta
1: yani.
0: Çağda bir Ermeni kilisesinin rölyefinde yer alıyor.
1: Evet, yer alıyor sonuçta.
0: Devam edelim o zaman.
1: Evet, bir de bu tarafa gidelim.
0: Hocam geldik Kuzey Cephe'ye. Kuzey Cephe'ye gelmemizle birlikte fırtınayı denizden adaya oldu. Doğru gelen bir tatlı rüzgar da mevcut. Ama şey yapmıyoruz.
1: Deniz derken hep tabii parantez içinde Van Gölü'nü kastediyoruz.
0: Ama yöre halkı buraya deniz diyorsa deniz bizim diyor. De deniz dememizde bir sakınca yok herhalde değil mi? Hocam en belirgin şey bu cephede, kendi adıma söylüyorum, göze çarpan Adem'le Havva'nın rölyefi.
1: Evet, bu sürekli karşımıza çıkıyor, yani şu çıkıyor karşımıza bu kilisedeki resimlerde. Üç kitapta da, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da yer alan hikayeler.
2: Evet.
1: Bu şeye, yani ortak hikayeler bu kiliseye ağırlıklı olarak işlenmiş aslında.
2: Evet.
1: Yani kendi sadece Hristiyanlığa ait ya da Hristiyan kültürünü ilgilendiren figürlerden çok genel olarak semavi dinlerin ortak resimleri burada, evet. Hikayeleri neredeyse resimler.
0: Şimdi burada daha çok gözüme çarpan şey şu, Kuzey Cephe daha iyi korunmuş herhalde bu iklimden ve buradaki rüzgar şartlarından da olabilir. Şey, bu günlük yaşam tasvirleri çok daha belirgin. Daha böyle hani zarar görmemiş. Hı-hı. Daha kabarık ve canlı duruyorlar, diri duruyorlar.
1: Onlardan tekrar söz açmışken, yani dedik ya işte şeyler yine ortak günlük yaşamda ortak mitolojik, daha yani Urartu'ya kadar giden bir takım mitolojik şeyler, simgeler var burada.
2: Evet.
1: Yani aslında bütün bu resimlerden öyle

0: uçları yakalayabiliyoruz ki Orta Asya'ya gidebiliyor, Orta Asya kültürüne gidebiliyor, İran'a gidebiliyor.
1: Mezopotamya'dan Asur'a, evet, Asur'dan Urartu'ya.
0: Çok doğru. Türk şeyine geliyor.
1: Evet.
0: Yani kültürüne, geleneklerine hala devam eden bir takım simgelere geliyor.
1: Tarihsel bir biyografi gibi değil mi? Kronoloji gibi.
0: Çok.
1: Demem daha doğru oluyor.
0: Şimdi bir şey daha aklıma geldi. Madem ki tam buraya geldik. Ana kütlemiz bizim karşımızda duruyor.
1: Evet,
0: kilisenin kilise. Ana kütlesi. Evet. Kutsal Haç Kilisesi. Ancak mesela göl tarafında ya da işte deniz tarafında diyelim bir giriş bölümü var. Yani ilk karşılaştığımız cephe o giriş bölümüyle karşılaşmıştık biliyorsun. Yani o çok yeni bir giriş. Bir de Çan Kulesi'yle karşılaştık güney cephesinde.
1: Çok, çok yeni.
0: İlaveler var.
1: Şimdi ana giriş batıya gidiyoruz o zaman.
0: Şimdi evet bir tur attık.
1: Tur attık, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladık.
0: Ama bu kiliseye ait en çarpıcı resim de o ilk geldiğimiz cephede.
1: Oradaki resimden burada mı söz edelim, orada mı söz edelim?
0: Orada söz edelim.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
4: dondurma. Sadece durula. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece Duru'la.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
4: dondurma. Siparişiniz.
5: Ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Haydi gel! Haydi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Yani şimdi seyirci de bizle birlikte aslında böyle bir merak içindeydi. Önce dış cepheyi gezdik. Dış cephedeki o hareketliliği, figürleri, tasvirleri falan sizle anlattıktan sonra acaba bunun içi nasıl olabilir diye merak etmişlerdi. İçine girdik. Hocam şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yonca yapraklı haç biçiminde.
1: Evet, öyle bir tabir var mimaride. Bu kitaplarda da, burayı anlatan kitaplarda da aynen bu tabir kullanılıyor.
0: İçinin ikonografisinden söz edelim isterseniz biraz. Hristiyanlıkta kutsal alanlarda, kutsal kiliselerde en fazla ikonografiye, hatta bununla ilgili bir sürü kez de konsüller gerçekleştiriliyor.
1: Şimdi bir kere resimlerin restorasyonundan bahsedeyim. Bence iyi. Evet. Çünkü çok fazla abartılmamış. Yani artık bu ne görünüyorsa onlar bir parça öne çıkartılmış.
0: Doğru.
1: Çok hafif rötuşlar yapılmış. Dediğim gibi iyi olmuş.
0: Evet.
1: Yani bunların aslını tam bilemeden tam bir resim haline de sokmak olabilirdi. Onu yapmamışlar. Çok iyi yapmışlar.
0: Bu arada ikonografinin ne olduğunu da söyleyelim mi? Belki bilmeyenler vardır.
1: Buyurun.
0: İkonografi kiliselerdeki özellikle İsa ve Meryem Ana tasvirlerinin, hatta kutsal kitaptan hikayelerin anlatıldığı, resmedildiği iç mekan resimleri değil mi hocam?
1: Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Merdivenlerden çıktık buraya. Hı hı. Aslında iki tane farklı bina ortaya çıkmış.
0: Evet,
1: yani
0: sonradan
1: bir bu ana kilise, bir de sonradan o işte.
0: Biraz önce söyledim ben onu size. İslam mimarisindeki son cemaat yerine benzettim ben onu.
1: Evet, ama yani hiçbir alakası yok bu ana binayla.
0: Şöyle olabilir mi? Tamamen mantık yürütüyorum.
1: 18. yüzyılda yapılmış yani o da.
0: Evet, cemaat fazlalaştıkça içine sığmamaya başladı.
1: Olabilir,
0: bir de hani kilise ufak da bakmayın. Görkemli görünüyor ama iç mekan ufak. Cemaat fazlalaştıkça o cemaatin ibadet yerini genişletebilmek amacıyla tam batı cephesine bir ekleme daha yapılmış.
1: Tekrar hani resimlere şöyle bir baktığımda çok hakikaten ilginç mizansenler var.
0: Tasvirler var değil mi hocam?
1: Örneğin şuna gözüm takıldı.
0: Hangisi?
1: İsa'nın doğuşu.
0: Evet.
1: Meryem Ana ve Hazreti Yusuf karşılıklı oturuyorlar. O aralarında yatay olan leke
0: İsa.
1: İsa, çocuk İsa. Bir ahır burası.
0: Evet.
1: Ve ahırda o yemliğin, o duvar gibi görünen şey, yemliğin üzerine yatırmışlar onu. Arkadan da işte inek gibi, öküz gibi bir iki tane hayvan seçilebiliyor.
0: Oradan ahır olduğunu belirten.
1: Evet, belirten.
0: Şurada güzel bir ikonografi var hocam.
1: Ya şu belirgin olanı mı
0: söylüyorsun? Evet, belirgin olanı.
1: Bu belirgin olan İsa'nın çarmıha gelişi.
0: Evet.
1: Gerçi çok farklı farklı anlatılıyor. Mesela

İsa kendi başına kalktı yürüdü ya da işte birileri kaldırdı filan gibi. Şimdi orada onun hemen altında İsa'nın işte uzun bir elbise giymiş, kolları çıplak.

0: silinmiş olan, çok hayal meyal gördüğümüz, bence daha ilginç bir şey. Adem'le Havva Tanrı'nın karşısında.
1: Evet.
0: Yani işledikleri günahın affını istiyorlar.
1: Evet.
0: Fakat ilginç olan şu, Tanrı bayağı yüzü gözü belli.
1: Tasvir edilmiş.
0: Tasvir edilmiş bir halde karşımıza çıkıyor. Tabii bunlarda çok fazla renk yok.
1: Evet.
0: Ve hele perspektif yok resimlerde.
1: Evet.
0: Çünkü perspektif, bunlar mesela ne zaman olabilir? İşte 10. yüzyılda burası yapılmışsa, hı hı. 11, 12, hadi 13. yüzyıl filan diyelim bunlara. Perspektifi beklemek bizi
1: erken
0: Rönesans'a götürecek.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: 15. yüzyıla kadar
1: doğru.
0: Beklememiz gerekiyor.
1: Şimdi yapının dışındaki tasvirlere baktığımızda bir pagan kültürünü görüyoruz.
0: Pagan etkisi de, yani Hristiyanlık var tabii ama...
1: Evet. Hristiyanlıkta semavi bir din. Tanrı evet. görülmüyor ama kilisenin içerisinde Tanrı'nın tasvir edilmesi gerçekten ilginç.
0: Evet, yani değil mi?
1: Biz işin içinden çıkamadık. Yani mimari olarak da çok basit. Normal, yüksek yüksek kolonlar, merkezi kubbe. Merkezi kubbeyi destekleyen 1, 2, 3, 4 tane de yarım kubbe var.
0: Basit tabii, hani yanlış anlaşılmasın. Mütevazi bir.
1: Mütevazı, ondan söz ediyorum. Şey, öyle görkemli değil yani. Ya tabii ki çok etkileyici ama hani böyle hani cemaatin uygunluğuna göre, bir de hani en nihayetinde bir adaya dikilmiş. Yani
0: tabii.
1: Simge, bir gücün.
0: Tabii
1: simgesi.
0: Yani nereden tahmin edebilirlerdi hani Kral Gagik 10. yüzyılda
1: evet.
0: Restore edilecek de buraya
1: doğru.
0: 5000 kişilik bir Ermeni cemaati gidecek. Hani 2010'da yapıldı.
1: 2010'da evet.
0: Tabii onu kimse tahmin edemezdi o zamanlar.
1: Evet, evet. Çok görkemli,
0: sonra,
1: çok etkileyici.
0: Ana mekana tabii o 13. yüzyıldan itibaren şeyler yapılıyor.
1: Eklemeler yapılıyor.
0: Mesela
1: evet.
0: buradan başka bir şapele geçiş
1: Küçük
0: var.
1: Küçük bir şapele geçiliyor.
0: İlk zamanda bunlar yok.
1: Evet, yok.
0: Ama sonra yapılıyor ve araya bir kapı açılıyor. Ve hatta bu kapı da...
1: Güney kapısı.
0: Güney kapısı da sonradan açılıyor.
1: O da dışarıya açılıyor.
0: Avluya doğru.
1: Evet, yani. Avluya
0: ve
1: doğru.
0: Bunun üzerinde o dışarıdan baktığımız zaman hani o Çan Kulesi'nin
1: evet.
0: olduğu mekan var. Evet, bir aşağıda da ilginç şeyler
1: evet,
0: var.
1: Evet, aşağıda da ilginç şeyler var.

0: 18. yüzyılda tamamıyla devşirme taşlardan yapılmış.
1: Aslında dışarıdan ben biraz kötüledim burayı ama ya da handikaplarını çok fazla dile getirdim ama içeriden fena da durmuyor yani.
0: Mimari olarak çok güzel evet. duruyor.
1: Şimdi burada
0: en önemli yerine geliyoruz. Böyle bir kitabe var. Bu kitabe 1884 yılında Katolikos Rishtuniki der Kaçadur, Osmanlı hükümdarı II. Abdülhamit Han'a bir teşekkür sizin buraya yapmış olduğunuz yardımlar sayesinde.
1: Katolikos sanırım bir statü yani işte Patrik bir
0: ünvan gibi.
1: Ünvan gibi.
0: Kutsal bir değerdir diyor. Yaslı halkımın acısı ilimperver Ermeni çocuklarıyla dinecek diyor. Herhalde buraya bir yardım. O yardıma karşı bir şükran sunuyor ve bu kitabeyi de 2. Abdülhamit Han'dan alınan yardımla gerçekleştiriyor.
1: İşin doğrusu ben bunu gördükten sonra çok yani baktım sağa sola ama hiç bununla ilgili yani niçin yardım edilmiş Abdülhamit yani ne olmuş da yardım etmiş filan öyle bir şey ben bulamamıştım açıkçası.
0: Acaba yıkıldıktan sonra onarım için mi yapmıştı?
1: Belki de mutlaka böyle bir teşekkür olduğuna göre
0: böyle bir kitabı olduğuna göre.
1: Fakat mesela ne diyor bakayım? Yaslı halkımın acısı
0: ilimperver
1: Ermeni çocuklarıyla

0: edinecek.
1: Burada hani öğrenci cümle yani. Evet, öğrenci odaları var ya. Öğrenci evet, odalarının yapılması
0: burası için. Yapılırken yani bu dış sonradan eklenen içinde bulunduğumuz bölüm yapılırken çıkmış.
1: Evet, çıkmış
0: kızlarla.
1: Çıktığına göre vardır böyle bir şey.
0: Evet herhalde. Canım yani gerçekten.
1: Bir de kesin. Yapının tam girerken sağında bulunan küçük bir sarnıç var.
0: Bu sarnıç bu... diyorlar, işte şarap mahzeni diyen var. Şimdi de gördüğüm kadarıyla dilek kuyusu olmuş.
1: Dilek kuyusu olmuş.
0: Herkes
1: evet.
0: Bozuk paralarını atmış.
1: 5,5-6 metre derinliğinde.
0: Güzel, kiliseye yardım.
1: Evet, kiliseye yardım.

0: Anadolu medeniyetlerinde ve uygarlık tarihinde hakikaten Orta Çağ'dan kalma bir Ermeni mimarisinin yeri bambaşkaymış. Ben bugün bunu gördüm, hissettim, yaşadım, soludum ve şimdi de son olarak kapanışta size söylemek istiyorum.
1: Tabii değişik. Yani sürekli olarak bizim tecrübe ettiğimiz gibi bir tarz yok ortada. Evet. Son derece eklektik.
0: Mezopotamya'dan beri almışlar, Asur'a getirmişler. Asur'dan alıp Urartu'ya getirmişler. Urartu'yla birlikte böyle bir harmanlamışlar. Evet. Taşı, taşın rengini, taşın işleyiş biçimini. Güneş de yavaş yavaş böyle etkisini yitiriyor. Ahtamar Kilisesi'nin üzerindeki ışınlarını artık çekiyor üstünden.
1: Sen kilisenin kapısından çıkarken de duygusallaşmıştın. Şimdi güneş batarken iyice duygusallaştın. Ama yani düşündüğüm şey şu. Evet, karşımızda bir yapı var.
0: Bambaşka.
1: Ve onun hikayesi var. O bizi etkiliyor. Duygusallığa sürüklüyor, doğru. Ama bir de şöyle düşünüyorum, yani onu biz dışarıdan gördüğümüz zaman ne badireler atlattığını da düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne maceralar.
0: Neler geçmiş başından,
1: neler
0: değil mi?
1: Neler geçmiş başından. Yıkıma terk etmeler, ondan sonra çıkan bir kanunla hatta 1950'lerin başında tamamen yok edilme tehlikesi.
0: Ne acı değil mi?
1: Evet, birilerinin
0: siz bana
1: çabasıyla ayakta kalmalar. Sonra tekrar bir dirilme. Sonra en son Van depremi biliyorsun.
0: Ya, gene
1: bir
0: tehlike. Afetler.
1: Evet. Ne facialardan sonra şimdi karşımızda öyle bir yapı görünce
0: insanın soluğu kesiliyor.
1: Beğeniyoruz, evet.
0: Siz bana hep şunu söylemişsinizdir. Yani bir yapıya, bir esere, bir uygarlığa, bir kültüre bakarken lütfen ideolojilerinden sıyrılıp sadece onunla aranda böyle bir duygusal bağ kurarak bak demiştim.
1: Tabii tabii, şartlanmalardan.
0: Ben bunu da çok hissettim hocam.
1: Kurtulmak lazım.
0: Çok hissettim bunu ya.
1: Şartlanmalardan.
0: Bana hissettirdi yani. Evet, o evet. Hani böyle Manuel'di, keşiş Manuel'in. O böyle kilisenin duvarlarına işlemiş olduğu o gravürler, ondan sonra o tasvirler bana geçti yani.
1: Doğru, çünkü şimdi yüz yüze kaldığın zaman aklına başka bir şey gelmiyor. Şartlanmalardan kurtuluyorsun ve o hikayeye daldığın zaman hakikaten etkileyici, sürükleyici, kendini ona kaptırıyorsun. Çok doğru söylüyorsun yani. Hakikaten.
0: Önemli olan da bu herhalde, değil mi?
1: Evet, hiç olmazsa insan bunu hayatında birkaç kere tecrübe etmeli, ön yargılardan kurtulmayı denemeli yani.
0: O zaman rotayı başka bir uygarlığa çevirelim, ne dersiniz?
1: Evet, bakalım önümüzde neler var.

Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bu güneş gibi kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Kadırga'dayız. Kadırga'dayız. Bir daha söyleyeceğim. Kadırga'dayız. O zaman Gezmek Olsun başla

program yeni başladı ama ben gene de bir şöyle soluklanayım dedim. Yaşlandım artık sevgili seyirciler. Ay valla o kadar güzel ki şu an burası sizlere anlatamam. Şöyle karşı tarafa Recep'in arka tarafına doğru bakıyorum. Yani o kadar güzel evler var ki yani mutlaka gelip buraları görmeniz gerekiyor. Size o kadarını söyleyeyim. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Çünkü size çok samimi söylüyorum. Mükemmel bir program sizleri bekliyor. Kadırga'yı bugün en güzel şekilde sizlere gezdireceğim. İstanbul'da böyle güzel yerler var mıymış? Ben nasıl buraları gezmedim diyeceksiniz, iddia ediyorum. Ama şimdi Kadırga Parkı'ndayız şu anda. Bunu söylemek istiyorum. Hemen şöyle bir ayağa kalkayım. Şimdi bu park gerçekten çok güzel bir park. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Birazdan bu parkta bayağı bir gezeceğiz. Ama önce ben güne çok güzel bir kahvaltıyla başlamak istiyorum. Yaklaşık bir 10 dakikalık, yani yürümenize göre 15 dakika da olabilir bu. Bir mesafeye gideceğiz. Buraya yakın Kumkapı'ya gideceğiz. Kumkapı'da nostaljik bir kahvaltı yeri var. Orada güzel güne şöyle bir kahvaltıyla başlayacağız. Sonrasında tekrar tıngır mıngır tıngır mıngır yürüyerek Kadırga'ya geleceğiz. Ama önce ne duruyoruz? Çantamı alayım Recep'ciğim bir saniye. Kumkapı'ya gidelim, kahvaltımızı yapalım, enerjimizi depolayalım. Sonrasında yine Kadırga'da buluşalım.

sevgili seyirciler, 10-15 dakika gibi bir sürede Kadırga'dan nereye geldik? Kumkapı'ya geldik. Kumkapı'da meydandayız şu anda. Ördekli Bakkal Sokağı'na giriyoruz. Burası gerçekten birazdan sizi götüreceğim kahvaltı yeri. Baya baya meşhur bir kahvaltıcı. İnsanlar oraya doğru yürüyorlar. Muhtemelen oraya gidiyorlar.

Bu arada yabancı turistler de fazlasıyla geliyormuş. Onu da söylemek istiyorum. O zaman haydi güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sonrasında günümüze en güzel şekilde devam edelim.

0: Ördekli Bakkal Sokağı'ndan girdik. Kumkapı Meydan'dan. Bu arada Telli Odalar Sokağı'nın da karşısı oluyor burası. Sevgili seyirciler, 1936'dan bu yana bu kahvaltıcı burada ve bayağı meşhur bir kahvaltıcı, onu söyleyebilirim. İstanbul'da çok nadir görülen bir kahvaltıcı, böyle kahvaltıcı. İstanbul'da çok nadir yani, yanlış mı düşünüyorum? Bakar mısınız? Yabancı turistler bile gelmişler buraya. Bu yabancı turistler niye gelmişler? Bak, onların ünlü bir YouTuber'ı varmış, gelmiş burayı tanıtmış. Bütün Çinliler buraya gelmiş. Bak merhaba. Merhaba, herhalde Çinlilerdir. Japon da olabilirler, doğru söylüyorsun. Hello.
1: Hello.
0: Where are you from?
1: From Korea. Efendim? Korea, South Korea.
0: Neresi dedi? Güney Koreliymiş. Where are you from?
1: South Korea.
0: O da senin arkadaşın, tamam anladım. Güney Korelilermiş bunlar. Daha önce ülkelerinde yediler mi acaba? Bal, kaymak. Nasıl? Nasıl? Güzel mi? Güzel. Şimdi biz içeriye girelim ve bu meşhur kahvaltı yerinde kahvaltımızı yapalım. Şimdi şunu söylemek istiyorum bir de sizlere. 1936 yazıyor burada ama bunun öncesi de varmış aslında ve öncesi bilinmiyormuş. Onu da söylemek istiyorum sizlere ve içeriye giriyorum. Burası neden meşhur? İçeride sizlere anlatıyorum.

0: Sevgili seyirciler, Boris'in yeri. Burası Ördekli Bakkal Sokağı'nda, Kumkapı'da. Tekrar belirtmek istiyorum. 1936'dan beri burası var ama öncesi de varmış. Selahattin abim 1996 yılında burayı açan Boris öldükten sonra burayı işletmeye başlamış. Selahattin abicim, burası neden meşhur? Bize bir söyler misin?
1: Neden meşhur? Müşterilerin tercih etmesi, kaliteli olması. Herhalde ondan yani. Müşterilere sormak lazım.
0: Siz
1: yani
0: sabah erkenden kaymakları diziyormuşsunuz. Evet. Tatlıları hazır ediyormuşsunuz. Evet. Sonra şöyle bakıyorum, yoğurdu hazır ediyormuşsunuz. Sütü hazır ediyormuşsunuz.
1: Evet,
0: bak, kaynıyor şurada zaten. Sütün de kaymağını hop alıyorlar, önümüze servis ediyorlar. Bir de buraya gelen mutlaka ballı süt içmeden gitmiyormuş. Sürekli serpme kahvaltı yapıyoruz, sürekli böyle. Yani buraya geldiğiniz zaman kendi kahvaltınızı kendiniz oluşturabiliyorsunuz. İstiyorsanız paket yaptırıp işte ekmek kadayıfını, kaymağını evinize götürebiliyorsunuz. Burada doğal pekmezinizi alabiliyorsunuz, helvanızı alabiliyorsunuz, peynirinizi alabiliyorsunuz. Mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer. Bak, ben kaç senedir İstanbul'un içinde geziyorum. İlk kez geldim buraya. Bu da benim ayıbım olsun Selahattin abicim. Bir YouTuber tanıtmış burayı. Maşallah bütün vatandaşları geliyorlar. Allah daha çok müşteri versin. Yabancı turistler bile buraya geliyor. Bakın, yabancılar bile burayı tanıtıyor. Biz de buraları boş bırakmayalım diyelim ve masamıza gidip siparişimizi oluşturalım. Teşekkürler Selahattin abi. Hoş buldun. Valla bugün de bende bir enerji var. Allah nazarlardan saklasın. Yemin ederim size kabıma sığamıyorum. Umarım bu güzel enerjim siz ekran karşısındaki değerli izleyicilerime geçiyordur. Bu arada bu Japonlular, Çinliler, Güney Koreliler falan hepsi birbirine benzediği için yani ben hani o adamın nerede YouTuber olduğunu bilememekte gayet haklıyım. Sence Recep? Bence de dedi kameraman arkadaşım Recep. Mesela burada iki hanımefendi var. Bu iki hanımefendi de Güney Koreli ve buralara kadar gelmişler. Sucuklu yumurtamızı yiyorlar. Afiyet olsun. Have a good lunch.
2: Thank you.
0: You're welcome. Görmüş olduğunuz gibi sucuklu yumurtamızı yiyorlar ve ballı kaymağımızı yiyorlar ve ballı sütümüzü, yok sütte bal yokmuş. Demiş ki bir bal yeter bana. Sütümüzü içiyorlar. Nasıl? Güzel. Yeah. Çok lezzetli diyor. Yeah. Have a good breakfast, babies. You're welcome. Tabii bu kızın bu kadar oynamasının sebebi buradaki bal kaymak sevgili seyirciler.

Sevgili seyirciler, eski kaşar, zeytin, bal kaymak, sucuk, tavada sucuk ve şöyle beyaz peynir. Çünkü buranın süt ve süt ürünleri baya meşhurmuş. Onları tercih ettim. Şöyle bir de sade yumurta tercih ettim görmüş olduğunuz gibi. Ve bir de ballı süt. Ballı sütümü karıştırdığım için dibindeki bal tam olarak görünmüyor. Zafer bana karıştır Yıldız, karıştır dedi. Şöyle yine karıştırıyoruz. Ay önce sütten başlayacağım. Ben sütü, süt ürünlerini çok seviyorum, çok güzel olmuş. Ve söğüş tabağımız da geldi. Çok teşekkürler beyefendi. Ben tek kelimeyle harika diyorum. Vallahi yemin ederim bugüne kadar yaptığım serpme kahvaltılardan 1000 kat daha burnuma leziz bir koku geliyor. Ve ben bu kokuyla doydum açıkçası. Süt çok güzel bu arada. Vallahi billahi. Recep diyor ki yeter başla artık soğutma. Tamam başla. Ekmek de taze taze fırından geliyor. Burası haftanın 7 günü. Sabah 6.30'da açılıyor, akşam da 8.30'da kapanıyor diyelim. Karabiberimizi şöyle yumurtamıza serpelim. Tuzumuzu da. Ve sağlığınız için fazla da tuz tüketmeyin bu arada. Yumurtamızdan başlayalım.

kadar bal kaymak anlattık. Her gelenin de yemeden gitmediği bir lezzet. O zaman bir bal kaymak yiyelim. Haftanın 7 günü sabah 6.30'dan akşam 8.30'a kadar açık. Kahvaltımı yiyeyim, siz de son kez buraya göz atın. Kum kapı sokaklarından yürüye yürüye yürüye Kadırga'da buluşalım.

Kadırga Parkı'na geri geldik. Kadırga Parkı ile ilgili şunu söylemek istiyorum öncelikle. Burada bir oyun parkı var. Çocuklarınız buraya geldiği zaman rahatlıkla oynayabilir. Siz de buradaki banklarda oturup soluklanabilirsiniz. Burada fazlasıyla tarihi yer var. Çok eski bir semt İstanbul'da aslında Kadırga. Ama baktığınız zaman şu anda Kadırga'da yaşayanlar sadece buralarda geziyorlar. Bir de biraz önce böyle birkaç yabancı turist gözüme çarptı. Neden? Çünkü hemen karşı tarafımda çok güzel evler var. Birkaç da böyle oteller var. Ve turistlerin de gezebileceği bir bölge olduğu için turistler de fazlasıyla aslında buraya geliyor. Sadece turistlerin gittikleri yerleri biz bazen keşfetmekte geç kalabiliyoruz kendi memleketimizde. Belki onların memleketinde de biz onlardan daha çok yer keşfedip biliyoruzdur. Ve hemen arkamdaki Esma Sultan Çeşmesi ve namazgahını sizlere göstermek istiyorum. Zaten burada bilgiler yazıyor. 3. Ahmet'in kızı Esma Sultan tarafından 1781 yılında Kadırga Meydanı'nda inşa ettirilmiş sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Recep'in gösterdiği Esma Sultan Çeşmesi ve görmüş olduğunuz gibi namazgahı. Kapatılmış çevresi. Çeşmenin akıp akmadığına bakmak istemiştim. Çeşme akmıyormuş ama onu gördüm. Zaten çeşmenin eski hali de hemen biraz önceki bilginin alt tarafında var.

0: Muhteşem bir sokağa geldik sevgili seyirciler. Şehsuvar Bey sokağı burası. Hemen Kadırga Parkı'nın karşı tarafında. Televizyonlarda izlemiş olduğunuz birçok dizi, sinema filmi bu sokaklarda çekilmiş. Bu sokaklarda birbirinden güzel evler var. Oteller var konaklayabileceğiniz, aynı zamanda bir şeyler yiyip içebileceğiniz kafeler de var benden söylemesi. Bakın ülkemizi ziyarete gelen yabancı turistler gelmişler Kadırga Parkı'nın hemen karşısındaki Şehsuvar Bey sokağında bir şeyler yiyip içiyorlar. Amcam da dükkanını açıyor galiba. Ha, evine mi giriyorsun? Ay çok pardon, dükkan sandım. Efendim bir daha söyle.
1: Televizyonda gördüğümüzden çok daha güzel.
0: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir yerde oturuyorsun abicim. Eski Kadırgalı mısın?
1: Evet. Doğum yerimiz burası.
0: Doğum yerin burası, evin burası. Evet. Bir saniye. Recep bir saniye. Biraz geri gider misin Recep'ciğim? Sen ne güzel bir yerde oturuyorsun ya.
1: Çok güzel
0: yer. Vallahi çok güzel bir yer abicim. İsmin ne?
1: Nadir.
0: Nadir amca, yemin ederim çok keyifli bir yerde oturuyorsun. Bir kere onu söyleyeyim sana. Sen eski Kadırgalısın.
1: Evet.
0: Birçok dizi film burada çekildi.
1: Evet, çekildi.
0: Çalışıyor musun?
1: Çalışıyorum.
0: Çalışıyorsun, evet. Çok güzel. Peki Kadırga'da geçmişten günümüze neler değişti? Sen madem doğma büyüme Kadırgalısın.
1: Vallahi şey değişti, yapı değişti. Şimdi daha çok pansiyon oldu. Turistleri ağırlıyor.
0: Turistleri ağırlıyorsunuz.
1: Çok turist var. Mesela bu sokak olduğu gibi pansiyon.
0: Öyle mi?
1: Bir eski biz kaldık, bir de şu komşumuz kaldı. Diğerlerinin hepsi pansiyon. Cıvıl cıvıl turist burası.
0: Valla bence çok güzel. Bir de Sultanahmet'e falan yakın ya, Ayasofya'ya falan yakın. O yüzden turistlerin de uğrak noktası. Zaten biraz önce söylemiştim.
1: Bu taraf yeşil, bu taraf bahçe, o taraf bahçe. Biraz yürüyorsun, sahil yolundasın.
0: Aynen öyle. Evet. Eda ne olsun?
1: Aslında annem oturuyor, fındık sahilde oturuyorum. Ben buraya geldiğim zaman kendimi tatile gelmiş gibi hissediyorum.
0: Valla biliyor musun? Evet. Yemin ederim şu an ben de buraya geldim. Kendimi tatilde gibi hissettim.
1: Evet.
0: O zaman görüşmek üzere. Kendine iyi bak Nadir amcacığım. Görüşürüz. Valla hep pansiyon ve otel olmuş buralar, görüyorsunuz değil mi? Ay hepsi çok güzel. Şehsuvar Bey sokağındaki evlere şöyle bir göz atın. Sonrasında ben sizleri tekrar bu sokaktan karşılayayım.

0: Şehsuvar Bey sokağından çıkamıyorum. Oh oh oh, teyzem de böyle elleri birleştirmiş bana bakıyor. Çok güzel bir yerde oturuyorsun biliyor musun? Çok güzel bir yerde oturuyorsun. Bir çay kahve ikram et de bari. Edelim yapalım dedi. Yok sen bize öyle enerjin güzel bir şekilde bak, ben başka bir şey istemem. Çok güzel evin. Görüşmek üzere, sağ olasın. Ne kadar güzel gülüyor değil mi? Evet. Gülen insanları çok seviyorum. Bak her programda söylüyorum bunu. İnsanların enerjisi ne olursa olsun güzel olacak. İyi şeyler düşüneceksin, iyi enerji vereceksin, karşından iyi enerji alacaksın değil mi teyzeciğim? Evet doğru diyor teyze. Şimdi burada Şehsuvar Bey sokağında fazlasıyla otel ve pansiyon olduğu için sevgili seyirciler, tabii ki turistlere yönelik hediyelik eşya satan bir yerde var. Tek dükkan burası gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu sokağın içinde. Ay ne güzel şeyler satılıyor. İçerideki ürünler gümüş. Onu söyleyebilirim. Şöyle çantalar var dışarıda. Bak mahalle kültürünü kaybetmemiş Kadırga'da. Oh abim eskici diye dolaşıyordu. Geliyorum abi, sana da geleceğim. Oh eskici. İş çıkıyor mu bari?
1: Çok şükür.
0: Çok şükür çıkıyor. Yani. Sabah kaçta başlıyorsun çalışmaya?
1: Sabah 9.
0: Sabah 9'da başlıyorsun. Akşam kaçta bitiyor?
1: 6-7.
0: 6-7. Neler veriyorlar peki tezgaha?
1: Vallahi buzdolabı, çamaşır makinesi.
0: Sığıyor mu buna?
1: Ben
0: sığar. Ben de taşırım diyorsun. Tabii. İşi gücün rast gitsin. Şöyle bir Şehsuvar Bey sokağında kaybolun. Ben de artık gireyim değil mi hediyelik eşya satan yere?

0: Başlıyoruz. Burayı tanıtmaya. Şimdi ilk önce şu Alaaddin'in sihirli lambasını bir alabilir miyim? Ayakkabılarımı bir gösterir misin Recep'ciğim bu arada? Ben ayakkabılarımdan dolayı Alaaddin'in sihirli lambası gibisin bugün diye söylediler bana. Ben de bu lambayı almak istedim. Alaaddin'in sihirli lambasındaki bir sihir gibi bir şey olmasına gerek yok hayatınızda. Kendi sihrinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Değil mi abicim?
1: Evet.
0: Diyor. Yalnız içerisi çok keyifli bence. Kesinlikle. El yapımı ürünler var. El yapımı ürünlerin yanı sıra gümüşten ürünler var. Abicim her şeyini kendi yapıyormuş. Evet. Şöyle hemen gösterebilir misin? Ne deniliyor onlar abicim?
1: Ağaç işte yani.
0: Ağaç. Turistik. Burada birbirinden güzel doğal taştan küpeler var. Gerçekten çok güzeller bence hepsi. Şöyle bakın yine doğal taştan kolyeler var sevgili seyirciler. Taşın enerjisine eğer inanıyorsanız buraya gelebilirsiniz. Yukarıda birbirinden güzel ışıklandırmalar var. Yine tabii ki hani size de hitap ediyor ama turistlere daha çok yönelik. Evet, çünkü yabancı turistler buraya fazlasıyla geliyor. Tamam sustum. Abim kendine iyi bak. İşin gücün rast gitsin. Şöyle bir buraya göz atın. Sonrasında tekrar sizleri karşılayalım. Yemin ederim ne sağıma ne soluma bakmaktan kendimi alamıyorum. Çok keyifli bir dükkan. Yolunuz Şehsuvar Bey Sokağı'na, Kadırga'ya düşerse kesinlikle bu güzel dükkana uğradığınız zaman bu güzel abimin enerjisinden faydalanın. Bence bu dükkandan bir şey almasanız bile bir hayırlı işler dileyip gezin, çıkın, gidin.
1: Ama bir şeyler de atsınlar canım, öyle olmaz. Yani bir bıçak dönmesi lazım yani.

dönüş sokağına geldik. Dönüş sokağı da Şehsuvar Bey Sokağı'nın hemen yan tarafında. Burada da yine dönüş sokağında da otel ve pansiyonlar var. Birbirinden güzel. Dönüş sokağındaki evlere şöyle bir göz atın. Sonrasında sizleri yine karşılayalım. Muhteşem evler var. Hayran kaldım.

Kadırga Meydanı sokağından Aynül Hayat Çıkmazı'na girdiğiniz zaman sizi bir simitçiye götüreceğim şimdi. Bu simitçi bu arada 80 yıllık bir simitçiymiş. Belki 80'den daha fazla.

Sevgili seyirciler, ben 80 yıllık dedim ama 150 yılı varmış bu simitçinin. Onu söyleyebilirim size ve hani haftanın 7 günü şu saatte açılıyor, şu saatte kapanıyor diyemeyeceğim. 7 gün 24 saat açıkmış burası. O kadarını söyleyeyim. Bak, simitleri abim susama buluyor, yapıyor. Hop fırına gidiyor. Taze taze çıkıyor. Kutulara konuyor. Ya simiti satan pastanelere ya da sokak simitleri satan esnafa gidiyorlar. Buraya geldiğinizde taze taze de satın alabilirsiniz dışarıda dediğim gibi.

Kadırga Limanı Caddesi'nde çok güzel bir lokanta var. İnternete girdiğiniz zaman bile mutlaka bu lokantaya gelip yemek yemeniz tavsiye ediliyor. Şimdi burası 40 seneden fazladır burada, onu söyleyeyim. Buraya geldiğinizde mutlaka yemeniz gereken şey ne? İster sulu yemek ama mutlaka et seviyorsanız döner. Abicim sen bana bir sade döner gönderir misin? Üst kata çıkıyorum ben. İstiyorsanız dışarıda, havalar el verdiği sürece dışarıda. İstiyorsanız içeride, istiyorsanız üst katta oturabilirsiniz. Bakın birbirinden güzel sulu yemekler var ve çok güzel tatlıları var buranın. Onu söyleyebilirim. Burası döneriyle fazlasıyla meşhurmuş. Evet. Recep de böyle yapıyor. Öyle. Bak bakalım tadına dedi. Hemen bakalım. Ayran da çok güzel. Yemin ederim. Buraya öğle saatlerinde geldiğiniz zaman oturacak yer bulamıyorsunuz. Ben üst kata çıkacağım dedim ama girişte oturmayı tercih ettim. Üşendim. Haftanın 7 günü sabah 7'den akşam 10'a kadar açıkmış. Burada kahvaltı da var. Onu da söylemek istiyorum ve dönerimi yiyorum. Aslında tatlı yemeğe bir yere daha götüreceğim sizi. Çok güzel bir yer. Ama dönerim bitsin. Ben burada uzun süredir görmediğim bir tatlıyı gördüm. Telkadayıf. Çok severim ben telkadayıfı. Annem, çok özledim annemi. Annem çok yapardı eskiden, yani ailemle birlikte yaşarken. Ben burada telkadayıfı yemeden açıkçası gitmek istemiyorum. Telkadayıfımı da dönerden sonra söyleyeceğim. Telkadayıfı çok güzel duruyor açıkçası sevgili seyirciler. İyi bir esnaf lokantası bulmak da zor yani baktığınız zaman. Sanayide güzel oluyormuş genelde. Kameraman arkadaşım Recep öyle söylüyor. O zaman kadayıfım bitsin. Kadayıfım bittikten sonra siz son kez bu güzel lokantanın içine dışına göz atın. Sonrasında da şöyle bir Kadırga Limanı Caddesi'nde kaybolun.

Kadırga'nın en eski manavındayız şu anda. Burası 1948 senesinden beri hizmet veriyor. Artık Kadırga'nın simgesi burası. Taze taze meyveleri, taze taze sebzeleri buradan satın alabilirsiniz sevgili seyirciler. Birçok dizi ve filmin de burada çekilmiş olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir manava göz atarken siz, ben de aşağı meydana doğru gidiyorum.

0: Kadırga Limanı Caddesi'nde Recep şöyle gösterebiliyorsa göstersin, mutlaka ama mutlaka bu pastaneye gelmenizi tavsiye ediyorum. Have a good lunch. Hello, gel. Hello, how are you? I'm doing TV program. I understand, Recep. Where are you from? Oh, Londra'dan gelmişler.
1: Irak.
0: Arnavut. Ukrayna. Oh, selam olsun hepsine. Londra, Arnavutluk, Irak. Oh. Her yerden var kendileri. Bak görüyorsunuz değil mi? Bu pastane Kadırga'da meşhur bir pastane. Hemen Kadırga Limanı Caddesi'nin üzerinde. Sen...
2: Yıldız Hanım hoş geldin.
0: Hoş buldum. Nasılsın?
2: Teşekkür, siz nasılsınız?
0: İyi bende. Ne var ne yok?
2: İyilik, güzel, iyilik.
0: Bu arada beyefendinin hanımı yapıyor buradaki her şeyi.
2: Ben de yapıyorum. Yani. Şef benim zaten.
0: Şef benim. Ay hiç. Aman. Hanım yapmıyor. Tamam sen yap. Hanımı yapıyor. Her başarılı erkeğin arkasında bir güzel tabii. Hanımefendi var.
2: Tabii
0: yani.
2: Ya, tabii
0: hanım ki. Yapıyor. O zaman siz şöyle buralara bir göz atın. Pastanenin içine dışına. Sonrasında ben de siparişlerimle sizi karşılayayım.

0: Hayallerinin ardından yürüyen bir isim.
1: Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında. Ve sonuç olarak çiftliğimizi kurmuş olduk.
0: Ailesi onun en büyük destekçisi.
1: Bu işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık.
0: Pandemi döneminde çıktığı yolculuk bambaşka bir serüvene dönüştü.
1: Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.
0: Benim hikayem Pelin Eken Yaşar'ın hikayesini ekrana taşıyor.
1: Folluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim. Muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim.
0: Benim hikayem bugün 13'te TV4'te.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni. Pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu. İşte bu. Uçuyoruz Gemini. Uçuyorsun.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Yaşanacaksa.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak. Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
8: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: bir sponsoru.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Bakın. Tam da leslik.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşı'nın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.

0: Gel bir de story atalım.
1: Tamam abi, tamam.
0: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Kadırga Limanı Caddesi'ne 1996 yılından beri bu pastane var sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Sahipleri çok tatlılar. Ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Kumkapı Şehit Alim Özburun Polis Merkezi'nin de yine karşısında. Şimdi burada kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz. Haftanın 7 günü sabah 7'den gece 12'ye kadar açık burası. Şimdi bu tatlının içeriği ne? Portakallı, haşhaşlı, çikolatalı, muhallebi. Kendisi yapıyor. Kardeşler işletiyor burayı. Hangisinden başlayayım bilemedim. İkisi de çok güzel duruyor. Sütlaç da burada yapılıyor. Ve insanlar bu iki tatlıyı da yemek için ta Anadolu yakasından geliyorlarmış. Ben şundan başlayacağım. Bayağı güzel. Hayatta her şey nasip kısmet bak sevgili seyirciler. Gerçekten. Yani ben kahveyi başka bir yerde hani çekecektim. Burada tatlımı yiyecektim ama nasip burada kahve içip tatlı yemekte varmış. Kısmetten, nasipten öteye yol yok yani. Sütlaç sanki hiç şekersiz gibi. Vallahi. Kahvemi de yudumlayayım, tatlılarımı bitireyim sonra sizi karşılayayım. Valla ben bugün çok ama çok keyifli bir gün geçirdim. Tarihin içinde kayboldum. Çok seviyorum burayı. Yani program sayesinde geldim ben de ama o kadar güzel insanlar tanıyorum ki. O yüzden sayelerinde buraya sürekli gelmek istiyorum. Şehrin içinde ama kargaşadan, karmaşadan uzak. Sanki bir tatil yeri gibi açıkçası. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Paranız olsun olmasın. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi efendim. Hoşça kalın.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz efendim. Bugün Bakırköy'de şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk, nasılsınız?
0: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Çok şükür, Allah razı olsun.
0: Allah iyilik versin derim. Efendim, siz nasılsınız?
2: Teşekkürler.
0: Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Sizleri tanıyalım.
2: Şerife Peker, İstanbul doğumluyum.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
2: Ev hanımıyım.
0: Ev hanımı. Süper. O zaman ben hemen rakibinize geçmek istiyorum efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Cesim ben, yaşım 38.
0: Duyamadım abi.
1: Cesim ben.
0: Cesim.
1: Aynen.
0: Ne demek abi Cesim? İlk defa duydum ben.
1: Bilmiyorum ben de anlamını.
0: Süper.
1: İnşaat işiyle uğraşıyorum. Yaşım 38, aslen Vanlıyım. Gurbetçiyim ben.
0: Gurbetçisin. Hoş geldin, sefalar getirdin İstanbul'dayım o zaman. Şimdi, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyorum ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlıyor. Ben tekrardan

0: Sen kendine güveniyor musun?
1: Çok.
0: İçindeki his ne diyor?
1: Belli değil.
0: Belli değil.
1: Aynen.
0: Peki. Peki efendim. O zaman hazırsak efendim ilk sorumuzla başlıyorum. Sorum geliyor ve butonlara basmayı unutmayalım. Sorum geliyor. Okullarda kara tahta üzerinde yazı yazmak için kullanılan madde nedir? Çift ses geldi, çift ses.
2: Tebeşir.
0: Tebeşir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Bilmiyor muydun?
3: Biliyordum.
0: Basamadın.
3: Bastım ama abla benden erkenci yani.
0: Ya geç kaldın. Hızlı davranmak gerekiyor burada.
3: Flaşlar iyi.
0: Gelelim ikinci sorumuza. Akarsu yataklarına barajların yapılması hangi doğal afeti önlemeye yöneliktir? Çift ses geldi.
2: Bent.
0: Bent?
2: Bent.
0: Bent. Yanlış cevap. Hemen size geçiyoruz. Hemen tekrardan döndüm size.
2: Taşkınları, sel felaketlerini.
0: Sel. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Eğer bir soruya daha doğru cevap veremezsen ya da cevap veremezsen otomatik olarak elenmiş olacaksın. O yüzden bu soru senin için çok önemli. Sorum geliyor. Kendine has tasarımı ve az sayıda odası olan küçük işletme otellerine genellikle ne ad verilir? Tek ses geldi.
3: Pansiyon.
0: Pansiyon. Yanlış cevap.
2: Bungalov.
0: Bungalov. Yanlış cevap. Ya otel yani. Nasıl bir otel bu? Duru bekleyin.
3: Butik otel.
0: Efendim?
3: Butik otel.
0: Butik otel. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş. Olalım şimdi kaça kaç oldu?
2: 2-1.
0: Evet 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var abi. Son dakika döndün.
3: Aynen. Güzel Net oldu.
0: Etmek yok diyorsun.
3: Yok öyle yok öyle ama.
0: Öyle kolay kaptırma.
3: Ya ben ya abla. Eli boş gitmek yok.
0: Peki. Efendim gelelim. 4. sorumuza sorum geliyor. 1975 yılında Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi ilk kez temsil eden sanatçı kimdir? Tek ses.
2: Ben baktım.
0: Tek ses geldi. Sağ taraftayız. Abi gelmiyor sonraki bölüme geçiyorum. Geçiyorum. Geçtim.
2: Semiha Yankı.
0: Semiha Yankı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş. Olalım.
2: 3.
0: 3. 1.
3: 1.
0: Seni maalesef uğurlamak durumundayız.
3: Sağ olun. Güzel söyleyeyim. Yarışmaydı. Değişiklik oldu benim için. Çok şükür.
0: Keyif aldık. Rica ederim. Kadar güzel. Biz ismimizi tekrar alabilir miyiz?
2: Şerife Peker.
0: Şerife Hanım'la birlikte efendim bizler ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Şerife Hanım ile birlikte ikinci etaptayız. Şerife ablacığım, rakibini eledin. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
2: Ya iyi olan kazan. Şanslıyım demek ki. Bugün şanslı günümmüş.
0: Öyle diyorsun.
2: Öyle diyorum.
0: Peki. Ne kadar güzel. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Ve bilmecelerimiz olacak. Bunlarla aran nasıl?
2: Bilemem ki ya. Hangisi bildiğim yerden gelirse kolay.
0: O zaman inşallah bildiğin yerden gelir diyelim. Ve her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsak efendim ilk soruma ben başlamak istiyorum.
2: Tabii.
0: Bir bilmece gelecek ilk soru olarak. Hazırsak başlayalım.
2: Tamam.
0: Heyecanlı mıyız?
2: Biraz.
0: Ne kadar biraz?
2: Kalbim atıyor.
0: Süper. Kalbiniz biraz daha atmaya devam etsin çünkü sorum geliyor. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bize.
2: Kitap.
0: Kitap daha süremi başlatmadan doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şerife ablamıza göndermiş olalım sevgili izleyenler ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem, ut kemanı çalmazsa nokta nokta körüğe de binmem.
2: Aynalı körük olmazsa ben gelin.
0: Biliyor musun bu şarkı?
2: Biliyorum.
0: Söyle o zaman.
2: Nasıldı? Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem.
0: Ut kemanı çalmazsa?
2: Aynalı körüğe de binmem.
0: Neye binmezsin?
2: Körüğe de binmem.
0: Körüğe de binmezsin. Ne? Nasıl körüğe binmezsin?
2: Aynalı körüğe.
0: Aynalı körüğe. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermek istiyorum. Şimdi senden bunu duyalım artık. Hı. Biliyorsun madem. Oku
2: ama
0: bize.
2: Ama şimdi yapamam ki onu.
0: Bir şey olmaz. Birlikte yapalım mı? Hadi aynalı birlikte. Körük olmazsa.
2: Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem.
0: Ut kemanı.
2: Ut kemanı çalmazsa aynalı körüye de binmem.
0: Kocaman alkışlarımızı ben göndermek isterim Şerife ablamıza sevgili izleyenler ve ikinci sorumuzun ödülü

0: bölümü de bu şekilde kazanmış oldum. Gelelim artık bu etabımızın son sorusuna. Eğer bu soruya doğru cevabı verirse üçüncü etabın anahtarı artık senin elinde olmuş olacak. Süper. Ve daha fazla kazanma şansın olacak.
1: İnşallah. Hadi bakalım.
0: Bu soru senin için çok önemli. İyi dinle, süreni iyi kullanman gerekiyor. Bir atasözümüz geliyor, sorum geliyor efendim. Fukaranın tavuğu nokta nokta yumurtlar.
1: Fukaranın tavuğu?
0: Nasıl yumurtlar? Süren geçiyor.
1: Tek tek yumurtlar.
0: Tek tek yumurtlar. Doğru cevap. Kocaman aşklarımızı Şerife Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3'te 3 yaptık. Bütün etapları çok doğru ve güzel şekilde geçtik ve bu etabımızın ödülünü de kazanmış oldu. Ben hemen şöyle takdim etmek
1: istiyorum. Ya çok
0: istiyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Güle güle güzel günler.
1: Sizlere. Çok teşekkürler.
0: Güzel günlerde kullanman dileğiyle. Şimdi sana bir sorum var. İstersen bir sonraki etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansın var ve bu ödül sende kalmak şartıyla. Ödülü geri almıyorum. Ödül sende kalacak.
1: Devam.
0: Ama devam mı?
1: Devam.
0: Biz devam ediyoruz sevgili izleyenler. Üçüncü etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Şerife Hanım ile birlikte üçüncü etaptayız artık. Bütün etapları geçtik ve dananın kuyruğunun kopacağı yere geldik.
1: Hadi inşallah.
0: Şimdi efendim, bu etabımızda 3 adet zarfım var elimde. Bunların içerisinde sana soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta coğrafyamı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa gastronomi?
1: Yeşilçam olsun.
0: Yeşilçam, direkt Yeşilçam. O zaman Yeşilçam zarfımı alıyorum ve açıyorum. Bakalım Şerife ablamızı bu etapta nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Ve bizden de bu etapta bir joker hakkı kazandınız. İsterseniz takıldığınız tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsiniz. Tek soruda.
1: Sana soracağım.
0: Ve tek...
1: Kim o?
0: Herkes sorabilirsin. Tek cevap hakkımız var. Yani sorunun cevabını aldıktan sonra eminim demem bizler için yeterli olacaktır.
1: Tamam.
0: Süremiz yok. Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım.
0: Evet, efendim üçüncü etap başlıyor, sorum geliyor. Hangi filmde Adile Naşit ve Tarık Akan nikah masasına zorla oturtulur? Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Hatta bir şarkı da vardır.
1: Cici Kızlar mı?
0: Bilmiyorum.
1: Size sormak istiyorum.
0: Dur.
1: Dur, durdum.
0: Dur. Joker hakkını mı kullanmak istiyorsun? Ama ekibimizden herhangi birine soramazsın.
1: Tamam, joker hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Evet, kime sormak istiyorsun?
1: Hanımefendiye sormak istiyorum.
0: Peki, alalım buraya hanımefendiyi. Böyle buyurun efendim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Cevap verecek misin? Hemen soruyu tekrarlayayım isterseniz.
2: Hangi cevabı biliyorum. Ah tabii. Nerede?
0: Ah Nerede cevabından emin misiniz?
2: Eminim.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sizleri tekrardan uğurlayalım. Evet.
1: Oldu mu?
0: Ne oldu mu?
1: Bildi mi?
0: Bilmiyorum. Sen cevap vereceksin şimdi. Ah Nerede cevabını kullanalım mı?
1: Kullanalım.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: Evet, cevabı aldık. Acaba doğru cevap mı sevgili izleyenler? Hangi filmde Adile Naşit ve Tarık Akan nikah masasına zorla oturtulur diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık. Ah Nerede cevabı geldi. Eğer Ah Nerede doğru cevapsa ikinci sorumuza geçeceğiz. Doğru cevap.
1: Süper.
0: Ben göndermek istiyorum. İlk sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk. Sevgili izleyenler, geldik artık ikinci sorumuza. Sorum geliyor. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Kibar Feyzo filminde Maho Ağa karakterini kim canlandırmıştır?
1: İlyas Salman.
0: Efendim?
1: İlyas Salman ya da Şener Şen.
0: Hangisi?
1: Şener Şen.
0: Şener Şen cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Peki efendim. Kibar Feyzo filminde Maho Ağa karakterini kim canlandırmıştır diye soruyoruz. Şener Şen cevabı geldi. Eğer Şener Şen doğru cevapsa
1: doğru.
0: Artık son sorumuza geçeceğiz ve bütün etapları başarılı bir şekilde geçip büyük ödülü bu etapta kazanmış olacaksın.
1: Ay çok güzel.
0: Bakalım doğru cevap mı efendim? Şener Şen.
1: Doğru.
0: Doğru.
1: Tabii ki.
0: Doğru cevap. Kocaman aşklarımdan Şerife Hanım'a göndermek istiyorum. Evet, artık üçüncü etabımızın son sorusundayız. Joker hakkın kalmadı.
1: Evet.
0: İlk soruyu da kullandın.
1: Evet.
0: İkinci soruyu da geçtin. Artık üçüncü ve
1: son
0: sorudayız. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen bir büyük ödülü kazanmış olacaksın.
1: İnşallah.
0: Heyecanlı mısın?
1: Çok, çok.
0: Sorum geliyor. Münir Özkul'un Dokunma Artık Aileme, Dokunma Çocuklarıma sözlerini içeren unutulmaz tiradı hangi filmdedir?
1: Benim ailem neydi ya? Dur, bir daha bir okur musun bana?
0: Tabii. Münir Özkul'un Dokunma

0: Dokunma artık aileme, dokunma artık çocuklarıma sözlerini içeren unutulmaz tiradı hangi filmdedir?
1: Ay neydi ya? Benim ailemiydi. Bizim ailemiydi. Dur. Bir daha bir okurmuşum bana.
0: Efendim tabii. Münir Özkul'un Dokunma Artık Aileme, Dokunma Artık Çocuklarıma sözlerini içeren unutulmaz tiradı.
1: Aile şerefi.
0: Efendim?
1: Aile şerefi.
0: Aile şerefi cevabını emin misin? Kullanalım mı? Yoksa başka bir cevabın olacak mı? Oraya bakmayalım. Bana bakalım. Çünkü kameralarımız sizi izliyor. Eğer kopya çektiğiniz fark edilirse otomatik olarak diskalifiye olursunuz. Bütün ödülleri kaybedersiniz.
1: Eminim ya. Şans neyse artık.
0: Aile şerefi.
1: Aile şerefi.
0: Peki efendim, cevabı aldık. Münir Özkul'un Dokunma Artık Aileme, Dokunma Çocuklarıma
1: kaç kere seyrettim
0: ben unutulmaz tiradı hangi filmdedir diye sorduk. Aile şerefi cevabı geldi. Eğer aile şerefi efendim doğru cevapsa Şerife Hanım bugün buradan büyük ödülü alarak uğurlayacağız.
1: İnşallah ya.
0: Ama yanlış cevapsa bu etaptaki ödülü kaybedecek. Sadece ikinci etaptaki ödülünü alarak bu etaptan ayrılacak diyelim. Efendim aile şerefi maalesef yanlış cevap. Doğru cevap bizim aile olacaktı.
1: Evet, bizim aile. Tabii ya.
0: Aslında sen başlarda benim aile, bizim
1: evet.
0: aile.
1: Evet.
0: Biraz söylüyordun.
1: Daha yeni geçen gün seyrettim tekrar. Çok
0: Sonra
1: severim.
0: Sonra kafan karıştı.
1: Karıştı.
0: Bir.
1: Evet, şans ne yapalım.
0: Olsun, sağlık olsun.
1: Bu da
0: biz yine ikinci etaptaki kazandığın ödülü sana hemen geri vermek isteriz. Güle güle.
1: Çok teşekkürler.
0: Güzel günlerde kullanman dileğiyle.
1: Çok teşekkürler.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Vallahi çok mutlu oldum. Mutluyum yani.
0: Peki efendim, hoşça kalın.
1: İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Çok teşekkürler.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Merhabalar, hoş buldum.
0: Seni tanıyalım. Senin sesi çok kısık çıkıyor, seni duyamıyorum.
3: Dün Galatasaray maçından ötürü sesim bu halde. Erzurum'dan geliyorum ben. Adım Ensar. Hukuk fakültesi öğrencisiyim.
0: Kaçıncı sınıf?
3: İkinci sınıfım. Beşinci senem ama.
0: Geçemedin mi bir türlü?
3: Aslında sınavlara gidemedim. Öyle bir karışıklık oldu. Uzatmış oldum.
0: Peki ne zaman biter? Bir 10 yıl sürer mi?
3: İşte bir 7-8 yıla tamamlamayı inşallah. O da kız arkadaşım mezun, kendisi öğretmen. İşte ben de ona yetişmeye çalışıyorum. O beni beklemeye çalışıyor bir şekilde.
0: İnşallah diyelim hemen. Ben rakibine geçmek istiyorum. Az çok seni tanıdık ama bir de senden dinleyelim.
2: Evet, ben Karslıyım. Antalya doğumluyum. Erzurum'dan geldim.
0: Karslısın, Antalya doğumlusun, Erzurum'dan geliyorsun, İstanbul'da
2: evet.
0: yaşıyorsun.
2: Yok.
0: Ha, şu an İstanbul.
2: Peki.
0: Aynen. Başka?
2: Sınıf öğretmenliği bitirdim. İsmim Dilan. Bu kadar. KPSS'e çalışıyorum.
0: Umarım umduğunu bulursun diyelim.
2: Umarım.
0: Efendim, şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Sence kim kazanır?
3: Ben yani de.
0: Sen, ama şansı yok diyorsun.
3: Biraz zor da yine de işte bir bakışı değiştirebilir durumu, oraya bir bakacağız. Çünkü kendisi çok hırslı.
0: Ha.
3: Aşırı derecede hırslı.
0: Evet. Ne kadardır sevgilisiniz siz bakayım, anlat bakayım.
2: 3 ay.
0: Hikayeni anlat. Nasıl tanıştınız?
2: Annelerimiz arkadaştı, oradan tanıştık.
0: Öyle, anneler tanıştı bizi.
2: Aynen.
0: Bir baş göz edelim, bu çocuklar artık yaşları geldi gibi mi oldu?
3: Gibi, evet.
0: Ama siz de sevmişsiniz herhalde birbirine.
2: Evet, tabii.
0: Yani. Daha önce tanışıyor muydunuz?
3: Yok, tanışmıyordum.
2: Hiç tanışmadım.
0: Bir hikaye bu kadar mı ya? Bir romantiklik bir şey daha da böyle...
2: İşte yani 3 ayda bir 6-7 şehir gezdik sadece.
0: Tanıştınız, direkt gezmeye başladınız.
2: Direkt gezmeye başladık.
0: Sanki biz bugünü bekliyorduk ya. Yani sevgilim olsa da ben şu Türkiye'yi bir gezsem.
3: Tanıştıktan 3 gün sonra zaten sevgili olduk. Sonra şehir gezmeye başladık.
0: Ne kadar güzel diyelim arkadaşlar. Birlikteliğiniz daim olsun diyelim şimdi. Sence o kazanır dedin. O bakalım sen ne düşünüyorsun? Kafam karıştı birazcık.
2: Yani bilen kazan, şans biraz.
0: Şans biraz, hırsızsın diyorlar. Doğru mu?
2: Evet, oyunlarda hırsızıyım ama çok.
0: Haydi bakalım. O zaman iyi olan kazansın derim sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Butonlara basmayı unutmayalım. Uçakların iniş kalkış yaptığı yola ne ad verilir? Çift ses geldi.
2: Uçak pisti.
0: Uçak pisti, pist. Doğru cevap. Cevabın alkışlarımızı Dilan değil mi? Dilan'a göndermiş. Alalım 1-0'lık bir şu anlık puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Halk arasında yayan gitmeye genellikle ne ad verilir?
3: Yayan gitmeye.
0: Evet, yayan yürüyerek.
2: Yürümek.

0: Bir adı vardır onun. Bir adı vardır.
1: Ne halk arasında?
0: Evet.
2: Yürüyüş yapmak.
0: Beğeniyorsanız pasta diyebilirsiniz. Hatta bunun bir ulaşım aracı da var. Ya ona benziyor, anımsatıyor yani.
1: Ulaşım aracı da var.
0: Ulaşım aracı gibi yani ismi onu andırıyor sanki. Pas derseniz.
2: Pas diyelim.
0: Pas.
1: Neydi cevap?
0: Pas.
1: Pas diyelim.
0: Tabanvay.
2: Tabanvay.
0: Hiç duydunuz mu tabanvay? Hiç duydunuz mu?
1: Erzurum'da böyle bir deyiş yok. Daha önce duymadım.
0: İstanbul'da çok kullanılır.
1: Gerçekten Erzurum'da hiç duymadım ve Erzurum'da bilen de sanmıyorum. Tabanvay diye bir şey yok yani.
0: Kars'ta duydun mu?
2: Yok. Kars'ta yaşamadım ki hiç.
0: Ha pardon. Erzurum ha.
2: Evet yok ben de duymadım.
0: Oh, sağlık olsun.
1: Tramvaydan tabanvay demişsiniz aslında ama yok yani.
0: Aslında kopya da verdim. Ben demedim. Ben demedim. Halk diyor.
1: Halk diyor evet.
0: Biz de halkız zaten. Biz de kullanırız yani. Şimdi evet, efendim. İkinci sorumuza da bu şekilde pas dedik geldik üçüncü sorumuza. Basketbol hakeminin işaret parmağıyla avuç içini göstererek T harfi şeklinde getirilmesi ne anlama gelir? Yani şu şekilde bir hareket. Nedir? İlk kim bastı? Tek ses kimden ben geldi?
1: Bastım, evet maçı sonlandırma. Ya da evet maçı sonlandırma.
0: Maçı sonlandırma. Yanlış cevap.
1: Ara verme ya da. Evet.
0: Yanlış cevap sana geçtim.
2: Ara vermek.
0: Ara vermek yani mola vermek.
2: Mola vermek.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Dilan'a göndermiş olalım. 2-0. Şimdi butona bastın ya, cevapladın, yanlış cevap verdiğin anda karşı tarafa geçer. Eğer bir cevap daha verirsen...
1: Ben ona da biraz sıkacağım, ona geçeceğiz.
0: Kopya vermiş oldu. Olsun, sağlık olsun diyelim. Efendim, gelelim 4. sorumuza. Çemen hangi yöremize has bir kahvaltı türüdür? Çemen biliyor musun? Yer misin? Yani yediniz mi?
2: Evet, yedim.
0: Kahvaltılarda.
1: Evet, ama nereye ait?
0: Baharatlı olur, ekmeğimizin yani, içine türelim.
2: Tahminde bulunacağım.
0: Tabii. Tabii.
2: Kars.
0: Kars. Evet, ha, yanlış cevap geldik. Hemen karşı tarafa geçiyoruz.
1: Kayseri olabilir.
0: Kayseri, yanlış cevap.
1: Hemen.
2: Urfa. Acısı belki meşhur. Antep.
0: Has diyebilirsiniz, bilemiyorsanız yine.
1: Pas diyelimiz.
0: Pas mı? Yine mi pas?
1: Ben pas diyeceğim evet. Yani bilmiyorum.
2: Ben de bilmiyorum. Yok.
0: Pas.
2: Ben de.
0: Estağfurullah efendim. Çok da rezil olmadınız olduğunuz.
1: Çok da, oldunuz,
0: çok da rezil olduğunuz sayılmaz. Efendim cevap tokat olacaktı. Şimdi biz ne yaptık? İki soruya cevap verdik. 2'ye 0'lık bir puan tablomuz var. İki soruya da pas dedik. Yani bu etapımızın son sorusundayız diyebiliriz. Sorum geliyor. Hem yatak hem de koltuk olarak tasarlanan eşya nedir? Tek ses, tek ses.
1: Kanepe mi?
0: Kanepe değil, onun bir adı
1: Çekyat
0: var.
1: Çekyat.
0: Çekyat.
1: Evet.
0: Doğru cevap. Söz cevap. Unutamadım. O kadar bilemedin ki. Alkış, alışamadım yani. Kocaman alkışlarımı ben göndermek istiyorum efendim. Şimdi, evet şu anda 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. 2 soruya pas dedik. Ve otomatik olarak sen eğlenmiş oldun.
1: Yani çok da cahil durduk açıkçası.
0: Ya estağfurullah. Yani 5 senede...
1: Aslında normalde de zeki olduğuma inanıyordum ama...
0: Yani buranın ayrı bir heyecanı var.
1: Demek ki
0: var.
1: Kendi çapımdaymış yani.
0: Ama
1: çok
0: sen
1: da dışarıya açılmamam
0: sen
1: lazım.
0: Sen kendini yine de yerle.
1: Kendi çapımda.
0: Gayet iyi savaştığını söyleyebilirim.
1: Evet, iyi mücadele ettim.
0: Yine de iyi mücadele
1: ettim. Kesinlikle öyle. Ona karşı olan kayıp benim için zaferdir zaten.
0: Bak, bak,
1: aksi mümkün değildi.
0: Sen var ya ne fenasın ya. Evet Dilan, senle birlikte ikinci etaba geçiyoruz.
2: Evet.
0: Bir şey söyleyecek misin?
2: Yani çok hak bir zafer olmadı ama bakalım.
0: Peki efendim o zaman biz Dilan'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diye. Evet sevgili izleyenler, Dilan'la birlikte ikinci etaptayız. Dilan rakibini yani erkek arkadaşını
2: evet,
0: 2-1'lik bir galibiyetle yendin. Evet. Neler söylemek istersin?
2: Yani şans.
0: Şans mı sadece?
2: Evet.
0: Bilgili ya olduğundan değil yani.
2: Ya bilgili olmakla da alakası yok.
0: Yani
2: işte
0: hırslı dedi
2: soruları...
0: Dilan dedi. Çok dedi hırslı dedi. Evet. Yenmek için elinden gelen her şeyi yapar dedi. Sanki
2: evet,
0: öyle
2: evet
0: de oldu. Bilemiyorum.
2: Evet.
0: Doğru mu?
2: Evet, evet.
0: Gerçi evet, evet, evet. Soru sorayım. Evet, evet, evet. Böyle devam edeceğiz. Şimdi ben hemen sorularıma gelmek istiyorum. Bu etapta seni neler, neler bekliyor? Kısaca bahsedelim. Bu etapta boşluk doldurmalı sorularımız olacak.
2: Tamam.
0: Sözlerimiz olacak. Boşlukları doldurmamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Sözleri dolduracağız, tamam, ve bilmecemiz olacak. Hazırsan son hatırlatmamı da yaptıktan sonra başlamak istiyorum. Her sorumuz toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Dilan, hazırsan başlıyorum.
2: Başlayalım.
0: Sorum geliyor. Sabah gelir, akşam gider, her yeri aydınlık eder. Bu bir bilmece.
2: Güneş.
0: Şimdi bakalım. Efendim?
2: Güneş.
0: Güneş. Doğru cevap. Söz zaman açtığımızı Dilan'a göndermiş olalım sevgili izleyenlerle. Bu sorunun da ödülünü bu şekilde Dilan kazanmış oldum. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Adamım bakma öyle, sileceksen beni bir nokta nokta. Ellerin okşamasın, saçlarımı ak düşecekse. Belki hala derinlerde bir kor var yüreğimde. Boşluğu doldurmamız gerekiyor.
2: Adamım bakma öyle.
0: Biliyor musun bu şarkıyı?
2: Evet.
0: Bir süremi durdurayım o zaman.
2: Tamam.
0: İstersen melodiyle okuyabilirsin.
2: Melodili değil de
0: nasıl
2: biraz...
0: Nasıl da adamım...
2: Adamım bakma öyle, sileceksen beni bir kalemde. Ellerin okşamasın, saçlarına ak düşecekse.
0: Kocaman alkışlarımı ben Dilan'a göndermek istiyorum. Beni bir kalemde, kalemde olacaktı cevabımız. Doğru cevap. İkinci sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk. Ve ikinci sorumuzun ödülünü de Dilan bu şekilde kazanmış oldu. Geldik artık ikinci etabımızın son sorusuna. Sevgili izleyenler, sorum geliyor.
2: Tamam.
0: Çağrılan yere nokta nokta, çağrılmayan yere görünme. Ne bu?
2: Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.
0: Doğru cevap. Kocaman aşkınızı Dilan'a göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık bu etabın. Bütün sorularına doğru cevabı verdik sevgili izleyenler. Ve artık 3. etap için bizden bir hak kazandın. Ödülü sana takdim etmek istiyorum. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. İstersen de çekilebilirsin. Ama benim tavsiyem geçebilirsin. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyin yok.
2: Tamam, geçelim.
0: Geçelim mi?
2: Geçelim.
0: Efendim bizler 3. etaba geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler, Dilan'la birlikte artık 3. etapta. Dilan, yüzün kuyruğuna geldin diyebiliriz. Evet. Seni bu etapta neler bekliyor? Kısaca hatırlatmak istiyorum. Elindeki zarfların içerisinde sana soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta hayvanlardan mı soralım, tarihe mi geçelim, yoksa genel kültürden devam mı edelim? Geç bakalım birine.
2: Hayvanlar diyelim.
0: Hayvan.
2: Farklı olsun.
0: Peki, evet. Farklı olsun. Sever misin hayvanları?
2: Severim, çok severim. Sevmez. Aynen öyle.
0: O zaman zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Dilan'ı neler bekliyor. Şimdi Dilan, bu etapımızda bizden bir joker hakkı kazandın. İstersen takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birinden yardım alabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin tek bir soru için. Sorularımızın süresi bulunmamakta fakat tek cevap hakkım var. Cevabını verdikten sonra eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
2: Tamam.
0: Hazırsan ben İlk sorumla başlamak istiyorum.
2: Başlayalım.
0: Gelsin mi?
2: Gelsin. Hadi.
0: Halk arasında koca oğlan denilen hayvan hangisidir?
2: Koca oğlan.
0: Hı hı. Hangisidir? Hayvanları düşün.
2: Yani inek olabilir. Hı hı. Ayı olabilir.
0: Birine karar vermen gerekiyor ama. Koca oğlan.
2: Yani ayı diye düşünüyorum.
0: Ayı cevabından emin misin?
2: Emin.
0: Evet, ayı cevabı geldi. Sevgili izleyenler, halk arasında koca olan denilen hayvan hangisidir diye sorduk. Ayı cevabı geldi. Efendim, ayı acaba doğru cevap mı?
2: Ayıdır ya, başka ne?
0: Ayıdır, ayı. Ayı doğru cevap. Kocaman açtığımızı Dilan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Geldik bu etabımızın ikinci sorusuna. Sorum geliyor.
2: Tamam.
0: Bal arılarının toplam kaç gözü vardır? Hiç duymuş muydun?
2: Yani kaç göz olduğunu
0: kaç
2: duymadım,
0: göz
2: yok. 2-3. Şimdi arıların 2 tane gözü yok mu? Ama bir sorayım ben, jokerimi kullanayım.
0: Jokerini kullanmak istiyorsun. Evet. Kime sormak istiyorsun?
2: Erkek arkadaşını.
0: Erkek arkadaşını. Peki erkek arkadaşını buraya alalım tekrardan. Tekrardan hoş geldin.
3: Merhabalar, hoş
0: bulduk. Nasılsın?
3: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Biraz yenilgin için üzülüyor gibi duruyorsun sanki arkada biraz. Yani, moralim bozuk yani, duruyordun.
3: Yani aslında yenilgiden değil de...
0: Neyden dolayı? Ama çok da mutlusun, ben seni çözemedim.
3: Yok, ben şu an onun kazanmasından mutluyum, o başka konu.
0: Peki. Şimdi sorumu tekrarlıyorum, cevabı senden alacağız.
3: Evet.
0: Bal arılarının toplam kaç gözü vardır diye sorduk. Joker hakkını kullanmak istedi Dilan, seninle.
3: Evet. Ben 5 diyorum.
0: 5. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakal tekrardan. Evet, Dilan.
2: Evet.
0: 5 cevabı geldi. 5 cevabını kullanmak istiyor musun?
2: Evet, kullanayım.
0: Peki emin misin?
2: Güveniyorum, eminim.
0: Peki.

0: İyi düşündün yani.
1: Evet.
0: Peki. Bal arılarının toplam kaç gözü vardır diye sorduk. Dilan Joker hakkını kullandı sevgili izleyenler. 5 cevabı geldi. Acaba 5 doğru cevap mı? Dilan'a bugün büyük ödülü kazandırabilecek mi? 3. soruyu gösterebilecek mi Dilan için? Efendim 5 doğru cevap kazanan hakkımızı Dilan'a göndermiş olalım. Dilan, gerçekten artık yüzdün kuyruğuna geldin. Çünkü evet. Son etaptayız, son sorudayız. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen artık büyük ödülün sahibi sen olacaksın diyelim. Sorum geliyor.
1: Tabii.
0: Yılanların üzerlerinde sıyırarak değiştirdiği deriye ne ad verilir?
1: Zor yerden geldi.
0: Aslında çok basit düşünürsen, çok basit düşünürsen doğru cevaba ulaşabilirsin.
1: Şimdi ayı postu diyoruz.
0: Ayı postu diyoruz. Yılan postu mu?
1: Yılan derisi deriz.
0: Yılan derisi deriz.
1: Yılan derisi. Soyulan kısma mı? Soyulan kısmı soruyordunuz değil mi?
0: Yani deriyi, o değiştirdiği andaki deriye artık çıkartıyor. Onun nesi olmuş olur? Nesi olmuş olur?
1: Kaft mı?
0: Ne? Bilmiyorum.
1: Yok yani.
0: Hiç mi yok? Düşün, taşın, kararını ver bizlere. Ne olabilir? Tahminde bulunabilirsin. Tahmin yürütebilirsin.
1: Biraz ipucu.
0: Veriyorum ya ben sana şu anda. Daha ne kadar ipucu vereyim?
1: Biraz daha.
0: Biraz daha cevabı söylememek istedim. Oh ne güzel İstanbul ya.
1: Sadece basit düşündüm dedin.
0: Basit düşün, evet basit düşün. Yani örnek veriyorum. Sevgili yapımcım bir ipucu verebilir miyim? Evet. İyi ipucu hakkımız geldi.
1: Tamam.
0: Bunu insanlar üzerinden düşünebilirsin. İnsanların neleri vardır? Kıyafetleri vardır. Çıkartırlar. O kıyafetlerin adları vardır. O kadar. Daha da söyleyemem.
1: Kıyafetlerin adları vardır.
0: Söyleyemem daha da. Cevap olur söyleyemem. O yüzden cevabı senden alalım artık bence. Dilan sanki gelecek gibi. Büyük ödül için son soru ve son cevap. Doğru cevap gelirse bu etabın ya hatta bu yarışmanın büyük ödülünü bugün Dilan... Sevgili izleyenler bu etapta almış olacak.
1: Yok ya cevap yok gerçekten.
0: Bu arada Dilan eğer bu soruya doğru cevabı verirsen seninle bir etaba daha gidebiliriz. Tabii sen istersen risk etabımız. Tamam. Kazandığın ödülü ikiye katlama şansın olacak bu etapta. Eğer bu etaptaki soruya doğru cevabı verirsen risk etabı
1: evet.
0: Seni bekliyor. Orada bir göz kırpıyor sana. Paranı ikiye katlamışsın öyle düşün.
1: Yani bu soruya cevap veremiyorum ki şu an ona da geçeyim.
0: Yani süren yok düşünebilirsin. Yok. İnsan kıyafetleri düşün dedik mesela insanların kıyafetleri vardır. Neler evet. Giyerler mesela bir memur ne giyer?
1: Kot, jean.
0: Daha basit düşün dedikçe gerçekten Dilan o kadar zorluyor ki kendini. Nasıl bulamam cevabı acaba diye kendine söz vermişsin gibi sanki. Artık yani çok da yardımcı olamayacağım çünkü cevabı söylemek zorunda kalırım.
1: Yani kıyafetleri söyleyeyim mi tek tek?
0: Bilmem.
1: İşte yani kazak, ne gömlek gibi.
0: Mesela?
1: Mesela?
0: Bilmiyorum.
1: Gömlek.
0: Mi?
1: Gömlek. Ceket.
0: Evet, lan.
1: Gömlek diyorum ben.
0: Gömlek.
1: Evet.
0: Nasıl bir gömlek?
1: Nasıl bir gömlek?
0: Ya onun bir adı var. Gömlek. Gömlek mi sadece cevap? Evet artık cevabı alalım bence. Yılanların üzerlerinde sıyırarak değiştirdiği deriye ne ad verilir dedik. Gömlek diyorsun.
1: Abi ne gömlek yılan onu dedik. Bulamıyorum. Yok gerçekten şu an düşünemiyorum. Aklıma gelmiyor. Yılan gömlek.
0: Efendim?
1: Yılan gömlek.
0: Yılan gömleği.
1: Yani çok saçmalıyor.
0: Yani şu an toparlayacak gibisin. Hareketler. Emin misin yılan gömleği cevabından? Alalım mı cevabı?
1: Evet, alalım.
0: Evet, biraz zor oldu. Bayağı evet. Bir ipucu verdik.
1: Evet, teşekkür.
0: Eğer yani yanlış cevap da çıkabilir, doğru da çıkabilir. Bakalım neler olacak efendim? Yılanların üzerlerinde sıyırarak değiştirdiği deriye ne ad verilir diye sorduk. Çok uzunca bir cevabı almaya çalıştık. Bir cevap aldık acaba. Doğru cevap mı? Dilan abi bugün bu etapta büyük ödülü kazandırabilecek miyiz efendim? Yılan gömleği cevabı geldi. Yılan gömleği. Doğru cevap. Göz camın açtığı ben Dilan'a göndermek
1: kadar
0: istiyorum.
1: Zorlandım ki.
0: Gerçekten çok tahminde bulundun. Bazen doğru yerlere yaklaştın. bazen de çok uzaklaştın ama doğru cevabı...
1: O değiştirme anına mı yılan gömleği deniliyor?
0: Evet ya, değiştirme anı değil, onun adı.
1: Onun
0: yani
1: adı.
0: Onun adı yılan gömleği.
1: Ben ipuculardan yola çıktım yani.
0: Yılan deriye çıkarttıktan sonraki kalan posaya, yani posa denir, ona yılan gömleği diyorlar. Yani yılan gömleğini çıkardı denir. Evet,
1: anladım.
0: Biraz da genel kültür şovu değilim efendim. Evet. Ben bu etaptaki kazandığın ödülü sana takdim etmek istiyorum. Şans yine senden yana olsun. Kendine evet. Çok dikkat et.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Pelin Eken Yaşar, pandemiyle keşfettiği köy yaşamı onu doğal üretimin içinde yeni bir hayata taşıdı. Hayatın ritmini toprağın sesinde buldu. Küçük bir bahçede başlayan bu serüven, taze yumurtalara, köy ekmeğine, doğal ürünlere ve doğayla iç içe bir yaşam hikayesine dönüştü. Bugün üreten, inanan ve hayallerine ulaşan bir kadının yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Emine Ken Yaşar ben. Aslen Sakarya doğumluyum. Üç kardeşin en küçük çocuğuyum. Gemlik'te yaşıyorum. Gemliğe ilk gelme sebebimiz üniversite okumak içindi. Deniz ve liman mezunuyum. Onun hemen akabinde mezun olduktan sonra özel bir firmada limanda kadın şoför olarak çalışmaya başlamıştım. Çok keyifli bir iş deneyimiydi benim için. Çünkü orada büyük iş makinalarının bir parçası olmak çok haz veriyordu doğrusu. O da benim bir hayalimin parçasıydı ama hiçbir zaman tam olarak buraya aitim demedim. Sonrasında limanda çalışmaya başladım. Bu süreç benim için tamamen daha yeni mezunum ve hayallerimi gerçekleştirmenin ilk adımlarıydı. Sahilde limana baktığım zaman böyle içi titreyen bir öğrenciydim daha yeni mezunken. Ve en büyük hayalim oranın parçası olmaktı tabii o zamanki yaşlarımda. Orada başvuruları yaptığımızda yeni mezun olduğunuz zaman tabii ki de hazır bir düzene masa başına oturamıyorsunuz. En alttan başlamanız gerekiyor. Ben de kadın şoför olarak limanda RoRo kısmında sevkiyatta çalışmaya başladım. Orada çalışıyor olmak, oranın bir parçası olmak çok büyük bir şeydi benim için tabii ki. Çünkü büyük iş makineleri, işte otobüs, tır, servis araçlarını ilk kullanma deneyimini orada sağladım ve orada firmalardan gelen araçların sevkiyatta istiflerinin yapılmasını sağlıyorduk. Biz sonrasında da gemilere binip yurt dışına gidiyordu araçlar. Ve bu süreç hem benim öğrenmem için hem kariyer yolculuğumun ilk adımlarıydı. Ve insanlardan o zaman da farklı bir sektör olduğu için şoförlük çok güzel yorumlar geliyordu. Hani bir şeyi başarmış olmanın ilk adımlarıydı benim için. Ve sonrasında pandemi dönemiyle tabii yaşadık hepimiz. O zamanda da bahçelere ve toprakla tanışma vaktim oldu. Eşimle beraber onun babaannesinden, büyüklerinden kalan bu bahçeye gelmiş olduk. Ve burada zeytinliklerin arasında doğanın

0: içerisinde olduğumda dedim ki burası çok güzel ve burada vakit geçirmek inanılmaz keyif vericiydi. Biz hep ilk fırsatlarda, yani fırsat bulduğumuz gibi hemen buraya çıkıp burada piknik yapalım, burada güzel sohbet edip vakit geçirelim diye zaman geçiriyorduk. Kayınvalidemin bahçesinde reçellerin, işte salçaların, yufkaların yapıldığını gördüm. Ve bu süreç zaten pandemide herkes kapanmışken bizlerin de bahçede, doğada vakit geçirmeye zamanı olmuş oldu. Bunu tamamen ihtiyaç halinde olduğunu fark ettim aslında. Yani şehirde yaşayanların, merkezde ve uzak yerlerde yaşayanların, köyleri olmayan insanların doğala ve organik ürünlere ihtiyacının olduğunu fark ettim. Ve, o yolculuğumuzun ilk başlama kararını o süre zarfında aldık. İlk önce koyunlarımızı aldık. Koyun maceramız başladı. Çünkü ben koyunların koktuğunu bile bilmeyen bir çocuktum, gençtim diyebilirim. Buraya ilk koyunlarımızı getirdiğimizde zorlu bir yolculuktu. Çünkü koyunların bakımını bilmiyoruz, nasıl onlara tedavisi olur, işte bakımları olur bilmediğimiz için hepsini öğrenme fırsatı yakaladık aslında. Ve sonrasında ilk tavuklarımızı aldık. Ve ilk tavuklarımız 100 adet tavuk siparişi verdik. Ve sonrasında onlar geldiğinde küçük civcivden yeni çıkmışlardı. Onların büyüme süreçlerine tanıklık ettik. Hemen akabinden yumurtlamaya başladılar. Çünkü o bir belli bir zaman istiyor onların tamamen yumurtlamaya geçiş süreçleri. Folluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim ve dedim ki muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim. Ve bundan sonraki hayatımı tamamen o zamandan itibaren dedim ki biz doğru yoldayız ve tamamen hayat şeklimizi, yaşam şeklimizi buna göre uyum sağlamalıyız ve bu şekilde ilerlemeliyiz diye karar verdik.
1: O zamandan beri Pelin'in hayaliydi böyle bir çiftlik hayatı. Ben de ona öncülük ettim. Bu şekilde bir hayata devam ediyoruz.

Burası bizim tavuklarımıza baktığımız kümesimiz. Burada ortalama olarak 250 tane tavuğumuz bulunmakta. Günlük olarak aldığımız yumurtaları bizim prensip olarak günlük taze yumurta müşterilerimizle buluşturuyoruz. Birkaç gün beklemiş kesinlikle yumurtaları müşterilerimize vermiyoruz. Sonrasında baktık ki yumurta satışları diğer ürünlerimizi de satmasına vesile oluyor. Çünkü en büyük satış ürünlerinden bir tanesi temel üründür yumurta. İşte reçel onun yanında gelir, yan üründür. Bir diğer yan ürün ne olabilir diye düşüne düşüne ürün kalemlerimizi de genişlettik. 40 kaleme yakın ürün çeşidimizi oluşturduk bu süre zarfında. Bu bahçe ve bu bahçeye gelen bütün bu bölgenin ürünlerinden kantaronundan kekiğine birçok ürünün sumak aynı şekilde zeytin, zeytinyağları doğa olarak çok zengin bir tabiatı sahibiz. Coğrafya olarak da çok güzel bir konumda Gemlik. Bunların hepsini fırsata dönüştürmeye başladık aslında. Çünkü hem böyle bir ihtiyaç var, bizim elimizde de böyle bir imkan var. Bu imkanı her gün daha iyi ileriye götürmeyi hedefledik. Ve sonrasında yumurtalarımızın da sayısını arttırdık. Sayı artınca tabii ki de müşteri talepleri doğrultusunda bunu arttırdık. Onun hemen akabinde şöyle bir ihtiyacımız oldu. Bizim bunları müşteriyle buluşturmaya yerimiz. Şimdi üretim var ama müşterinin gelebileceği, alabileceği bir yer yok. Önce Gemlik bölgesinde kendimiz paket teslim yapmaya başladık. Kendimiz teslim etmeye başladık. Hem yumurta hem de diğer ürünlerimiz. İşte geleneksel olarak hazırladığımız reçellerimiz, erişte, tarhana, köy ekmeği, tereyağı yapmaya başladık. Bunların hepsini kapılara teslim ediyoruz. İnternetten de satışımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Sonrasında şöyle de bir ihtiyaç olmaya başladı. Müşterilerimiz arttıkça buraya yol tarifi, konum üzerinden gelmeye başladılar. Ve geldiklerinde sadece hani burada tamam evet çok güzel bir doğaya sahip ama insanları ağırlayabileceğimiz bir yerimiz yoktu. Ve herkesin talebi şu doğrultudaydı. Bu ürünleri bizim orada yiyebileceğimiz bir yer var mı? Siz kahvaltı veriyor musunuz? Ya da böyle bir hedefiniz var mı? Bizim eşimle birlikte en büyük hayalimiz aslında bu. Çünkü eşim hizmet sektöründen geliyor. Bu kısma çok hakim. Ben değilim tabii ki de ama onun tecrübeleriyle benim bu işteki ve daha önceki çalıştığım işteki tecrübelerimizi birleştirip bu hizmeti de vermeye başladık. Hem bölgemizde satış yapıyoruz, hem internet satışı üzerinden veriyoruz, hem de kendimiz üretiyor ve burada da diğer ürünleri diğer kişilerle buluşturuyoruz.

işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık. Kayınvalidemden geleneksel ürünlerin yapımını, annemden satış pazarlanmasını, çiftliğimizin kuruluş aşamasında abim, erkek kardeşi Abdullah'ın, Abdullah hepimiz hep birlikte, el birliğiyle kurduk aslında. Hani tek hiçbir zaman diyemeyiz ki biz iki kişiydik de yaptık. Tamamen aile desteğiyle bu hale getirebildik. Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında. Ve sonuç olarak çift ...çiftliğimizi kurmuş olduk. Bu bahçede ortalama olarak 200 tane ağacımız bulunuyor. Ve Eylül mevsimi geçişlerine göre tabii değişiyor. Çünkü bazen erken olgunlaşabiliyor zeytinlerimiz. Eylül ayında zeytin tamamen artık toplamaya başlanacak kıvama gelmiş oluyor. Yağlanma süreci tamamlanıyor. Eylül sonunda da kırmalık zeytinlerimizi yapmaya başlıyoruz. Ve hemen akabinden zeytinlerimiz kararmaya döndüğü zaman kararan zeytinlerimizden hem sofralıklarımız hem de yağlıklarımız özel olarak tek tek el yordamıyla seçilip makinelerden geçiyor ve tek tek toplanıyor, ayıklanıyor. O şekilde zeytinyağı ve bidonlara girecek, işte havuzlara girecek zeytinlerimiz ayrılmış oluyor. Buradaki sürecimiz Eylül sonunda toplamaya başlıyoruz. Şöyle söyleyeyim benim için oyun gibi geliyor. Hani çünkü iş olarak değil de daha demin de söyledik ya, yaşam şekli olarak gördüğünüzde hayatı da daha kolay yaşıyoruz aslında. Eylül sonuna doğru kırmızı zeytinlerimizi bahçemizden toplamaya başlıyoruz ve Ekim'in ortalarına kadar devam ediyor bu süreç. Bu şekilde tek tek taş kırması yapıyoruz. İlk önce acılarını çıkartıyoruz zeytinlerimizin, sularını değiştirip sonrasında da oldurma işlemini hazırlıyoruz ve müşterilerimize hemen ardından ulaştırıyoruz.

bu hayata girdikten sonra hayata bakış açım, doğaya bakış açım, eşimle ilişkim, aile ilişkilerim, arkadaş çevrem, giyimim, kuşamım, içtiğim kahve, çay, kahvaltı, aklınıza gelebilecek bütün hayat tarzım değişti. Şehir hayatıyla bu hayatı karşılaştırdığım zaman en büyük fark ve imkan olarak şunu söylemek istiyorum. Kendinizi özgür hissediyorsunuz. Zaman ve vakit kavramınız aslında yok. Yani gün kavramınız yok, zaman kavramınız yok. O yüzden zaman size göre akıyor burada. Yani sizin işinize göre, hayata göre siz zamana ayak uydurmuyorsunuz. Zaman size ayak uyduruyor. Bu şekilde çalıştığınız hayatınızda ya da hayat şeklinizde desem daha doğru olur. Gelecek için hayallerim var. Şu anki çiftliğimizde kendi içerisine yetebilen bir çiftlik. Belli bir boyutta tabii ki de işte enerjimiz olsun, işte buradan çıkan atıklarımız olsun, reçel yaparken, işte salça yaparken ve diğer ürünleri yaparken çıkan ürünlerimizi biz hayvanlarımıza verip herhangi bir atık oluşturmadan kendi içerisinde yetebilen bir çiftlik haline getirdik. Ama bunun tabii ki de daha kapsamlı, daha geliştirilmiş halini hayal ediyoruz. Çünkü birçok kişiye ulaşma hedefimiz var en doğrusu. Daha fazla üretim yapıp daha çok hem şehirlerimize ve birçok kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte de en büyük uyguladığımız durum şudur ki fiyatlarımızı da minimum seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Hem doğal olsun hem de birçok kişiye ulaşabilsin diye.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra
4: bankayız, Halkbank. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Dünyanın bir numara

erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranıyor.

0: Ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi?
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: çayı.
1: Yeter, yeter!
2: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz!
3: Seni evine bırakmak müsaade etmiyorlar. Prenses Nilgün kaçırılmış.
1: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
4: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
5: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum, mümkün mü acaba?
6: Neyle çekeriz? Senin çakmak makinayla, hadi!
1: Yatılı okuyorum ben, akşam sinirlerim bozuldu, kaçtım.
3: Birbirinize güvenebilirsiniz, ekselans.
2: Siz paraları hazırlayın.
1: Bugün son gün.

0: 때
1: Bu tarz girişimcilik yapmak isteyen kişiler için önerim şu olacaktır ki hayalleri içerisinde kırıntı dahi varsa gerçekleştirmek için bir adım atmaları. Çünkü hayatımızda hiçbir şeyi, hiçbir zamanı vakit geçiremeden ya da hayallerimizi gerçekleştiremeden yaşayacak kadar uzun bir zamanımız yok. O yüzden herkes içinde olan bütün hayallerini gerçekleştirmek için bir adım atmalı. Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.

Metrekare'de bu bölüm Adımköy'de. İç mimar Ceren Kaya'nın tasarımını gerçekleştirdiği tek katlı müstakil eve konuk oluyoruz. Nev klasik ve modern tarzda dekore edilmiş, gri ve gold tonlarının hakim olduğu 200 metrekare büyüklüğündeki bu evin detaylarını Ceren Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, Ceren Kaya ben. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım mezunuyum. Üniversite eğitimi bittikten sonra yüksek lisansımı Işık Üniversitesi'nde iç mimarlık olarak tamamladım. Birçok mimarlık ofisinde çalıştıktan sonra 2020 yılında kendi ofisimi kurdum. Şu anda Hadımköy'deyiz. Büyük bir sitedeyiz. Yaklaşık 372 villalık bir sitedeyiz. Yeni yapıldı burası. Teslimleri yeni tamamlandı. Son teknoloji akıllı ev sistemlerine sahip bu ev. Aslında çok böyle keyif alarak çalıştığım bir projeydi. Çünkü ev sahibinin tarzıyla benim tarzım arasında aslında çok fark vardı. Ev sahibinin klasik tarzıyla benim daha modern tarzımı birleştirerek keyifli bir çalışma ortaya çıktı. Dilerseniz evi gezmeye başlayalım. Buyurun.

Şu anda evin salonundayız. Ev sahibinin neoklasik bir tarzı var. Ben de daha çok tasarımlarımda modernlikten yanayım açıkçası. Böyle olunca tabii ev sahibiyle birlikte bir çalışma sürecine girdik ve onun klasik tarzıyla benim modern tarzımı harmanlayıp böyle güzel bir çalışma ortaya çıktı. İşin sonunda ben de çok keyif aldım gerçekten. Aslında tavan yüksekliğimiz oldukça yüksek olmasına rağmen bir tık daha kademeyi atlatarak içeride bir çıtalama uygulaması yaptık. Aynı zamanda salonun orta kısmına biraz daha bir derinlik katmak istedik. Ve duvarlarda kullandığımız o klasik tarzla çıtalamayı tavanda da kullanmak istedim. Benim salondaki en beğendiğim kısım bu oldu aslında. Bu kısımda pirinç detaylı ve lakeden bir modül yaptık. Salona biraz daha hareket katması adına. Koltukların kenarlarındaki kullanılan ahşabın renginden faydalanarak oraya da yine aynı renkten bir modül uyguladık. Arkamda gördüğünüz kısımda ise çıtaların içine bronz renkte ayna giydirerek salona biraz daha derinlik kattık. Ve gerçekten klasik tarz.

dışında karton piyerlerimiz var. Bunlar ev sahibinin üstüne basa basa istediği bir uygulamaydı. Diğer evlerinde de kullandığı bir alçıpanmış. Üzerine böyle altın varakla biraz daha onun tarzına yansıtarak bir renklendirme yaptık. İşin sonunda aslında salondaki mobilyalarla birleşince, tavan ünitesiyle birleşince güzel bir çalışma ortaya çıktı. Çıtaların içine ikişer tane aydınlatma aplik kullandık. Bu aplikler özel tasarım bir aplik. Cam maddeden oluşuyor ve içlerinde pirinç tozları var. Salondaki pirinç ve o gold renkte uyum içerisinde. Yanınca çok güzel bir ışıklama veriyor. Hem dekoratif hem aydınlatma açısından çok sevdik biz bu aplikleri. Yemek masasının arkasında bulunan büfe yine her evin ihtiyacı doğrultusunda fazla tabaklarımızı, çatallarımızı koymak için aslında çok doğru bir seçim oluyor. Ev sahibimizin çocukları olduğu için ve aile ortamına çok da değer verdiği için yemek masasında daha rahat oturabilecekleri koltuklar tercih ettik. Oturma koltuklarımız da yine aynı az önce söylediğim gibi ev sahibinin daha çok salonda vakit geçirdiği, hatta bildiğimiz üzere klasik olaraktan salonda uyumayı bile sevdiği için koltukları daha böyle geniş oturma alanlı koltuklar olarak tercih ettik. Kolçakların daha böyle köşeli, işte çay bardağımızı ya da çerezliğimizi koyabilecek şekilde olmasını tercih etti. Müzik

Aksesuarlarda gold renk, pirinç ve bronzu bir arada kullanmaya çalıştık. Aslında o çok eskide kaldı. Gold'la pirinç olmaz ya da pirinçle bronz olmaz anlayışı. Biz bunların hepsini bir arada harmanlayarak uyum içinde kullanmayı tercih ediyoruz. Ben daha çok çalışmalarımda bunu tercih ediyorum. Gördüğümüz üzere aksesuarlarda da gold detaylar da çok fazla, pirinç detaylar da çok fazla. Tavanda gördüğümüz çıtalama benim evin içinde en çok içime sinen kısım oldu. Bu aslında bu kadar kademeli bir tavan mevcut değildi burada. Düz bir tavanımız vardı. Ben salona daha bir derinlik katmak için orta kısmı bir tık daha üst kademeye alıp ortasına led döşemeyi tercih ettim. Yine içinde de evdeki o neoklasik tarzı kaybetmemek adına duvarda kullandığımız çıtalamaya uygun bir şekilde motiflerle çıtalamayı devam ettirdik. Perdelerin kumaşlarındaki kabartmadan klasik tarzın dokusunu hissedebiliyoruz. Yine evin girişindeki kullandığımız perde de salondakiyle aynı. Bir bütünlük içindeler. Koltukların kırlentlerinde de yine o dokunun aynısını hissedebiliyoruz. Kabartmalı desenler mevcut. Salonda iki adet zigon tercih ettik. Üzerlerinde yine mum koyabileceğimiz dekoratif aydınlatmalar mevcut. Zigonları ilk aldığımızda boyları çok kısaydı. Koltukların daha doğrusu boyları yüksek olduğundan dolayı onlar çok aşağıda kalıyordu ve gözükmüyorlardı. Onları tekrardan boylarını yükselterek koltuklarla aynı hizaya getirdik. Böylelikle üzerine koyduğumuz aksesuarlarda daha bir göz önüne çıkar oldu. Televizyon ünitesinin arkasında bir modül görüyoruz. Bu modülün aslında yan parçaları da vardı. Birkaç tane daha ahşapları vardı ve daha geniş bir TV ünitesi olarak gözüküyordu. İlk biz bunu taktık, daha sonra perdelerle birlikte çok fazla bir karmaşa halinde görünce onları çıkartıp böyle daha sade bir görüntü yakalamayı uygun gördük. Salonda orta kısımlarda iki adet aydınlatma kullanırken etrafta sıva altı spotlar tercih ettik. Zaten tavanda gördüğünüz gibi led bantımız da olduğundan dolayı ve duvardaki apliklerden dolayı

alternatifi mevcut salonda. Salonla koridor arasında bir geçiş olduğunu göreceksiniz. Buraya kapı koymayı tercih etmedik. Onun yerine ahşap bir modülle çerçeve şeklinde salon ve koridoru birbirinden ayırmayı tercih ettik. Koridorda da yine aynı şekilde çıtaların arasında bu tarz modüller yerleştirerek bu uygulamayı bütünlük haline getirdik. Hem salonda hem koridorda. Şu anda evin mutfağındayız. İnşaat firması bize villayı ilk teslim ettiğinde birkaç alternatif sunmuştu. Biz de bunların içerisinde gri tonlarında akrilik kapaklı ve ahşap diye yani diğer kısmı ahşap olan dolapları tercih ettik. Mutfağın orta kısmında bir adamız mevcut. Adanın devamında bir oturma grubuna ihtiyacımız vardı. Ev sahibinde böyle küçük kahvaltılarını yapabileceği iki kişilik bir oturma alanı tasarladık. Bu kullandığımız masa aslında adanın bir bütünüymüş gibi akıyormuş hissi veriyor bize. Yüksek yapmak istemedik çünkü ev sahibi alçak oturmanın daha rahat olabileceğini söyledi. Form olarak dikdörtgenden biraz daha çıkıp köşe kısmını daha bir yuvarlatarak hem geçişleri biraz daha yumuşatmak adına böyle bir form elde ettik. Fuga zaten evin bütün kısmında fugayı çok kullandık. Yatak odalarında ve misafir odasında da göreceksiniz. Fuga ve gold detaylı bir yemek masası tasarladık. Yine sandalyelerde dolap kapaklarına ve mutfağa uygun bir şekilde vizon renkli kumaş tercih ettik. Mutfakta LED aydınlatmalar tercih ettik. Bunlar tercihimize göre anahtar üzerinden gün ışığı sarı ve beyaz olaraktan değişiklik yapabiliyoruz.

mutfakta halı kullanmayı tercih etmedik. Hem zaten yerden ısıtma olduğundan dolayı hem de zemindeki mermerler gerçekten çok güzel olduğundan dolayı onu, o görüntüyü kapatmak istemedik. Koridorda da göreceksiniz aynı şekilde. Yani o dokuyu hissetmek istedik çünkü evin başka bir yerinde mermer kullanmadık. Evin giriş bölümündeyiz şu anda. Kapıdan girdiğimizde sol tarafta bir boy aynası bizi karşılıyor. Boy aynasının önüne bir dresuar koyduk, çekmeceli. Üzeri siyah boyalı camlı ve ayakları gold detaylı. Üzerinde iki tane obje yerleştirdik. Bu objeler ev sahibimizin çok sevdiği bir yerden satın alınmış bir objeler. Banyolarda da bunlara yer verdik. Hem üzerlerine anahtar koyabiliyoruz. Aynı zamanda renkleri de dresuarla ve etraftaki renklerle uyumlu. Girişte zeminde yine halı kullanmadık çünkü mermerleri kapatmak istemedik yine salondaki gibi ve yerden ısıtma olduğundan dolayı. Zaten inşaat firmasının kendi yaptığı bir dekoratif bir çizgi mevcut yerde o mermer dokusunun üzerinde. Koridorun devamında da yine aynı şekilde devam ediyor. Girişte karşımızda bir pencere var. Bu pencereyi yarım kanat bir perdeyle hem dekoratif hem de dışarıdan içerinin gözükmesini bir nebze de olsa engelleyecek şekilde kullandık. Arka tarafında, bahçe kısmında güzel bir ağaçlandırma ve zeminde bir dekoratif taşlar kullanarak bu dokuyu perdeyle birleştirdik. Sağ tarafta bir portmantomuz var. İçi oldukça geniş, hem ayakkabı hem de kıyafetlerimizi asabileceğimiz ve orta kısmında bir niş mevcut. Eve girdiğimiz zaman elimizdeki o anahtarlar olsun, telefon olsun, o görüntüyü bir tık daha böyle içeride muhafaza etmek adına yapıldı. Koridorunun devamındayız şu anda. Odalara ayrılan bir koridor burası. Buradaki duvarlarda da yine salonda kullandığımız çıtalamanın aynısını kullandık. Burada daha çok böyle bölüm bölüm çıtalamalar değil de daha en baştan sona kadar tek bir çıtayı aralarına kapıları alaraktan kullanmayı tercih ettim. Bunu evin yatak odalarında da kullandım aynı şekilde. Daha bir klasik geldi bana bu tarz. Bu tarafta gördüğünüz gibi çıtaların arasına yine iki tane siyah

mermer ve etrafına eskitilmiş ahşaptan bir çerçeve yapıp çıtaların arasına yerleştirdik. Koridorda yine hem dekoratif hem de aydınlatma açısından yaprak figürlü eskitme bir ürün kullandık. Arkalarında aydınlatmalar var bunun ve yine spotlarla birlikte açılıp kapanabiliyor. Evin banyolarında da yine mutfaktaki gibi gri akrilik kullandık. Tezgahları koyu renk granitten tercih ettik ve aynaların arkalarına gizli aydınlatmalar yerleştirdik. Evin aslında 3 tane yatak odası var. 3 yatak odasında da ebeveyn banyoları mevcut. Bir tane su depomuz vardı. Biz o su deposunu çocuk odasına çevirdiğimiz için sadece onun içerisinde bir ebeveyn banyosu yok. Genel olarak ebeveyn banyolarında gri renkler hakim. Bunlar aslında inşaat firmasının kapıları kullandığı renklerle uyumlu bir şekilde.

Evin ebeveyn yatak odası bölümündeyiz. Bu oda metrekare olarak en büyük metrekareye sahip oda aslında. Yine duvarlarda gördüğünüz gibi çıtalama uygulamasını kullandık. Fakat salondakinin aksine daha düz, daha sade bir çıtalamayı tercih ettik. Bu oda diğer bölümlere göre biraz daha modern döşenmiş bir oda. Çıtaların arasında temiz görünümlü şeffaf aynalar tercih ettik ve orta kısmına yine ev sahibinin zevki doğrultusunda bej renklerde bir kumaş görünümlü duvar kağıdı yerleştirdik. Yine televizyon ünitesinde dolapta kullandığımız renklerde bej ve kum taşı rengini tercih ettik. Bu ünitenin içerisinde hem komodinler var, hem çekmeceler var ve aynı zamanda da makyaj masası olarak da kullanabiliyor. Girişte sağ tarafta yine kum taşı renginden bir giyinme dolabımız var. Boydan boya ve tavana kadar yüksekliği olan bir giyinme dolabı. Dış kapaklarında ayna kullandık. Odaya biraz ferahlık katması ve o ayna ihtiyacını ayrı bir aynadan karşılamak yerine kapaklarda karşılamak istedik. Yine kapaklardaki çıta duvarlarda kullandığımız çıtayla uyumlu bir şekilde. Dolap kulplarındaysa yine gold detaylar ve böyle içerisinde fugalığı hissedebileceğimiz bir kulplar kullandık. Yatak odasında her ne kadar aydınlatma yeterli de olsa o dolapların içerisindeki ledler bize her zaman bir tık daha avantaj sağlamıştır. Çünkü böyle aniden evde bir şey unuttuğumuz zaman vesaire eve girdiğimizde o karanlık ortamda dolabın kapağını açıp o aydınlatmalar bize yeterli olmalı gün sonunda. Yatak odasında tek bir büyük halı kullanmaktansa iki tane orta boy halı tercih ettik ve içerisindeki renkle bizim duvar kağıdında kullandığımız renk birebir aynı ve diğer kalan kısmıyla da dolaplarımız uyum içerisinde. Yani odada çok fazla bir renk karmaşasına yer vermek istemedik. Bej, kum taşı, haki ve gri tonları. Yatağın arkasında gördüğümüz yatak ünitesi ise yine haki rengi ve gri'nin hakim olduğu bir kumaşla kaplandı. Aralarında eskitme detaylar var. Bu eskitme detaylarla da aplikler bir uyum içerisinde. İki tane aplik kullandık yatak başlarında. Komodinlerin üzerinde abajur kullanmadık fazlalık ve karmaşa istemediği için. Onun yerine apliklerle o aydınlatma ihtiyacını gidermiş olduk. Evin perdelerinde yine haki ve gri alt tonlu bir perde tercih ettik. Yatak örtüleriyle de uyumlu olması adına aynı firmaya yaptırdık bunları. Yastık kılıfları olsun, kırlentler olsun, yatak örtüsü olsun bir uyum içerisindeler. Üzerinde bulunduğum yine haki renkte puf, yatağın arkasında kullandığımız kumaşla uyum içerisinde. Odada da çok güzel gözüktüğüne eminim.

genel olarak odanın içindeki küçük detaylara baktığımız zaman gerek o dolap kulpları olsun, yatağın arkasındaki alüminyum olsun ya da işte avizelerdeki ve tavandaki kullandığımız küçük elemanlarla aslında bir bütünlüğü sağlamış olduk. Koridorun sonunda yine yatak odasının yanında bir giyinme odamız mevcut. Bu oda aslında bir yatak odası olarak değerlendirebilirdi çünkü içerisinde bir adet ebeveyn banyosu mevcut. Biz fakat bu ebeveyn yatak odasındaki dolap yetersizliğinden dolayı orayı giyinme odasına çevirmeyi düşündük ev sahibiyle birlikte. Yine dolapları bütünlük sağlaması adına yatak odasında kullandığımız dolap modeliyle ve rengiyle aynı tercih ettik. Kapakların bir kısmında ayna, bir kısmında da yine mobilya kullandık. Ortada bir adet adamız mevcut. Adanın üst kısmında reflekte bir cam kullandık. Üst rafında da yine aksesuarları koyabileceğimiz tabanı kumaştan kaplı bir aksesuarlığımız var. Yine bunun etrafını fuga mobilyayla döndük. Fugayı evin içinde çok fazla yerde kullandık gördüğünüz üzere. Yine yan tarafta bir adet daha dolabımız var. Bu dolapların içleri oldukça geniş ve evdeki bütün fazla eşyaları kullanabileceğimiz, koyabileceğimiz bir dolap. Gerek ütü masası olsun, gerek koliler olsun, valiz olsun veya o fazla yastıklar olsun. Bunları rahatlıkla koyabileceğimiz bir genişliğe sahip dolapların içi. Aslında bu çok tercih edilen bir şey müşteriler tarafından. Yine kapının girişinde bir bölme var ve bu bölmenin arka tarafını biz kumaşla kaplayıp böyle üçe böldük. Üzerine aksesuarlar koyabileceğimiz, dekoratif açıdan görselliği güzel yakalayabileceğimiz bir bölüm. Üzerine spotlar yerleştirdik ve ayrı bir kumanda ile aydınlatmaların açıp kapanabilmesini sağladık. Yine evin genelinde kullandığımız sıvı altı spotları tercih ettik burada. Fazla bir yükseklikten kaybetmek istemediğimiz için aslında avize kullanmayı tercih etmedik. Zaten dolapların, kapakların içinde de bir aydınlatma sistemi olduğu için yeterli geldi. Perde olarak sadece burada boydan boya bir tül perde tercih ettik. Odaya fazla bir renk katmak istemediğimizden dolayı. Zaten kullandığımız perdeler bir tık kalın olduğu için güneşliği çekmesek bile dışarıdan gelen o yani dışarıdan geçen bir insanın içeriye görmesini engelliyor bir nevi.

Evin şu anda kız çocuğunun odasındayız. Bu oda aslında da iyi. Bize villa ilk teslim edildiğinde su deposuydu. Yerden ısıtması yoktu, kliması hiçbir şey yoktu. Biz buraya yerden ısıtma yaptık, parkesini yaptık ve klimasını yaptıktan sonra bu odayı kız çocuğuna vermeye karar verdik. Çünkü ebeveyn yatak odasından sonra en metrekare olarak en büyük oda burasıydı. Duvarlarda duvar kağıdı tercih ettik, bej renginde. Bütün odayı duvar kağıdıyla kapladık ve yine standart, klasik bir çıtalama sistemi yaptık. Ebeveyn yatak odasındaki gibi. Dolabımız ise ortasında bir çalışma masasının olduğu ve iki tarafında da yan taraflarında da giyime dolaplarının olduğu bir hem çalışma masası hem giyime dolabı tasarladık. Giyime dolabının üzerinde ve televizyon ünitesinin üzerinde gördüğünüz gibi fuga detaylı bir taç yaptık. Odanın devamında ise yine yatağın yanlarında da bu fuga detayları kullandık. Biz mimarlar olaraktan her ne kadar tasarımsal açıdan hoşumuza gitse de kullanım kötülüğünü bazen düşünemeye olabiliyoruz. Mesela yuvarlak formda yatak aslında görüntü itibariyle çok güzel gözüküyor. Fakat nevresim bulmak konusunda bir tık zorlukları da olsa yine bunu müşterimize ikna ederekten yuvarlak formda olmasına karar verdik. Arkada yine pembe tonlarında bir yatak başlığımız, kumaş kaplı bir yatak başlığımız mevcut. İki adet peluş halı var bu odada. Biri yuvarlak, biri de dağınık şekilde formda. Bu zaten çocuk odalarında çok fazla tercih ettiğimiz bir halı. Odanın genelinde pembe ve bej tonlarını kullandık. Yatak örtüsünde de yine perdeyle uyumlu olması adına pembe tonlarına girdik. Aksesuarlarda da yine pembe, beyaz ve bej tonlarını kullanmayı tercih ettik. Yine yatağın karşısında bir TV ünitemiz mevcut. Kenarlarında iki adet raflar var. Bu rafları kitaplık olarak değerlendirebiliriz. Televizyon ünitemizin altında çok sayıda çekmecemiz var. Çünkü bu çekmeceler çok kullanışlı oluyor bir süre sonra. Özellikle çocuk odalarında gerek oyuncaklarını, gerek kitaplarını, defterlerini saklamaları açısından oldukça faydalı oluyor. Gold ve çok ince, minimal bir kulplara yer verdik. Yine odanın yuvarlak formuna uyması açısından yuvarlak bir aydınlatma tercih ettik. Beyaz camlı ve ortasında gold detayların olduğu bir aydınlatma. Hem aydınlatma seviyesi yüksek, yani odaya yeterince bir ışık sağlayabiliyor, hem de bizim formumuza oldukça uyuyor. Kız çocuğunun odasının karşısında bir adet de misafir odamız mevcut. Bu misafir odasının aslında benim evin içindeki en favori odam oldu. Çünkü ben gri, antrasit ve siyah tonlarını çok seviyorum birlikte yer vermeyi. Yatağın başlığıyla, perdeleriyle, yatak örtüsüyle ve dolabıyla birlikte, hatta televizyon ünitesiyle birlikte grilerin hakim olduğu bir oda. Dolap olarak da 3 kapaklı bir dolaba yer verdik. Sağ tarafında fugalı bir dekoratif bir fuga döndük sağ ve üst tarafında. Camları ise nervür cam kullandık. Kulplarda ve diğer aksesuarlarda siyah ve eskitmeye yer verdik. Televizyon ünitesi olarak da çok fazla alanımız olmadığı için böyle açılıp kapanabilen, pratik bir şekilde içine kumanda ya da telefonda ya da şarj aletiydi gibi aletlerimizi koyabileceğimiz pratik ve küçük bir çekmeceli dolap yaptık. Arka tarafına ise ahşaplardan bir dekoratif ünite yarattık. Yatak odasında yine salonda kullandığımız dekoratif o klasik çıtalamayı kullandık. Yatak başlarında iki adet çıtalama ve içlerine de yine gri duvar kağıtları yerleştirdik. Duvar kağıtlarının üzerine silindir şeklinde ve böyle çubukları olan bir eskitmeden aplikler koyduk. Yine iki adet yuvarlak formda komodinimiz mevcut. Komodinlerde de yine fuga detaya yer verdik. Misafir odasında yine gri tonlarda fon kullandık ve bunun yere kadar olması bizim için önemliydi. Çünkü evin genelinde yere kadar perde kullandığımız için burada da onu tercih ettim.

Neoklasik ve modern tarzda tasarladığım bu evi umarım beğenmişsinizdir. Sizlere de fikir olur diye düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: sadece durulalım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Tam da leyslik. Sevince.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Beyaz giymeye bayılırım.
9: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Haydi gel, haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bosch'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
2: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
3: Gelinliğini kendin seç.
4: İyi yolculuklar Ümran.
5: Teşekkür ederim dayıcığım.
6: Niye dönmüyor Asım amca?
7: Kaptan Murat.
4: Merhaba delikanlı.
7: Onu bulacağım Asım amca.
4: Bir şeyiniz yok ya?
7: Hayır.
4: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.
8: 5 saattir bekliyorum.
7: Bunun için maaş alıyorsun.
9: Alev alev bugün 18'de TV4'te.

0: Ben Hayrettin Dincil. Namı diğer Hayri Usta. Babamız çok erken öldü bizim. 6 yaşında babasız kaldım. O zamanın popüler meslekleri ya mobilyacı olacaksınız ya lokantacı olacaksınız. Beni bir lokantaya bulaşıkçı olarak verdiler. Ovalarda çalıştım, çırçır fabrikasında çalıştım. Para kazanmak derdimiz, başarılı olmak. Başka şansımız yok. 2000 senesinde mutfağa girdim. 2011'in Şubat'ın 10'unda kendi yerimi açtım.
1: Evet, söyle bakayım. Şimdi, sparkısı bana söyleyeyim.
2: Arkadaşlar.
0: Dağlarından zeytinyağı, ovalarından bal atan memlekette ne yapabiliriz? Her şey yapabilirsiniz. Benim için yemek aşktır. İnsan aşık olunca ne kadar mutlu olur, ne kadar duygusal olur. Ben de yemeklerle bu bağı yaşıyorum.

0: Hayata böyle mücadele, ovada çalışma, anne, kardeşler vesaire. Tabii o tarihlerde düşünün 85-86 yıllarında hayat öyle bir şey ki çalışmadan ekmek yok. Beni bir lokantaya bulaşıkçı olarak verdiler. 3,5 yıl lokantada bulaşıkçılık görevinde bulundum. Çünkü eskiden bulaşık yıkamadan ne garsonluk ne mutfağa girmeniz imkansızdı. Annemin rahmetli olan bir arkadaşı vardı, Arzu teyze. Ayro gel bakayım, ismim Hayrettin ama bizim göçmen dilinde böyle lakapla konuşulur. Hayro, Hayri, Hayro gel bakayım, işte evde şu iş var, bu iş var derken komşusunun kızı, yani yeğeni oluyor. Gel bu kızı sana yapalım. Tabii eşimle ilk tanışmam o zaman oluştu. Eşim dedi ki, sen dedi lokantada çalıştın yıllarca dedi. Babası da Aydın'ın en ünlü ustalarından, rahmetli Ziya Usta. Dedi ki, babamın yanına girsene sen dedi. Ziya abi dedim, sana eleman lazım mı dedim, ben çalışmak istiyorum dedim. Bana çalışacak bir adam lazım dedi, tamam ben çalışırım dedim. 98'in Şubat ayında rahmetli Ziya Usta'nın yanında işbaşı yaptım. Usta, ben mutfakta çalışmak istiyorum dedim. O da mutfak şurada dedi. Gidip çalışabilirsin dedi. 2000 senesinde mutfağa girdim. Ben tabii mutfakta biraz daha kendimi böyle geliştirmeye çalıştım. Daha da nasıl güzel bir şeyler yaparım diye biraz daha böyle çalış. O tarihlerde bir yemek fabrikası açtık biz. Rahmetli kayınpederimin üzerinde ama işletmeciliği yine bana ait. Tabii yine çalışıyoruz, yemek fabrikasını beceremedik biz. Battım ben. 2009 yılında kayınpederim Haziran 16'da rahmetli oldu. Biz sanayi bölgesinde o zaman çalışıyoruz. O tarihlerde yine benim yanımdaki küçük ortağımla Nazilli'ye bir tane şube açtık. 2010 yılında biz Nazilli'deki şubeyi de batırdık. 2010'un 10. ayında ben ortağımdan ayrıldıktan sonra 2011'in Şubat'ın 10'unda kendi yerimi açtım. Kendi yerimde çalışmaya başladım.
1: Evet, söyle bakayım.
0: İlk etapta böyle heyecan olur mu? İşte arkadaşlarım, ya altın yumurtlayan tavuk var, ortaklıktan niye ayrılıyorsun? Ama başaracağım. Başarıya açım çünkü. Öyle bir temelden geldik ki, 6 yaşında babasız kalmışsın. Ovalarda çalıştın, çırçır fabrikasında çalıştın. Para kazanmak derdimiz, başarılı olmak. Başka şansımız yok, başarılı olacağız.
1: Evet, az soğuk, yanında ne vardı? Kiraz. Evet, söyle bakayım.
0: Yani dağlarından zeytinyağı, ovalarından bal akan memlekette ne yapabiliriz? Her şey yapabilirsiniz. Burada öyle şeyler yetişiyor ki, çıktık dağlara. İşletmemiz olarak dağlarda bu otları keşfetmeye başladık, unutulmaya yüz tutmuş otları. Aydın, bölgenin, Türkiye'nin %65 enginar rezervisinin olduğu bir bölgedir. Biz bu enginardan ne yapalım? Neler yapabiliriz? Biz enginarı nasıl ön plana çıkarırız? Enginarı yaprağıyla yiyeceğiz. Enginarı kuzu etiyle yiyeceğiz. Enginarı vegan yiyeceğiz. Enginarı zeytinyağına banarak yiyeceğiz. O yüzden tarlalarda bu enginarın talebi arttıkça, yemekleri arttıkça menümüzde de dahil olmaya başladı. Ve Aydın'da da enginar gibi, ot gibi, paşa böreği gibi bu tür yemekleri de ön plana çıkarmaya başladı. Biz kalan yemeklerimizi ayırıyoruz mesela. Benim saat 3.30'dan sonra mesaim bitiyor. Ne yapıyorum bu sefer? Sokak hayvanlarını besliyorum. Sokak hayvanlarını besledikten sonra benim bir de köpeğim var köyde. Orada da küçük bir bahçem var. Köpeğimle ilgileniyorum. Bahçemle ilgileniyorum. Günümü, enerjimi böyle toparlıyorum. Bütün İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Ramazan demek birlik demek, Ramazan demek yardım demek, Ramazan demek olmayanın yanında olmak demek.

Evet, şimdi mutfağa geçtik. Ne yapacağız bugün? Enginar, kuzu etli ve zeytinyağlı, paşa böreği, Aydın'ın olmazsa olmazları. Bir de ot köftesi diyorum ben. Neden ot köftesi diyorum? Türkiye'de herkes mücver diyor. Mücver, kabaktan yapılan, unu ve yumurtası yoğun olan bir üründür. Bizimkisi katiyen mücver değildir. Karışık ot köftesi içeriklerini, enginarımızı yaptıktan sonra onları da anlatacağım. Kuzu etli enginarımızı nasıl yapıyoruz? Enginar Aydın'da 3 çeşidini çıkarıyoruz biz. Yetişen enginarı söyleyeyim. Bilim olarak da sakız enginar Aydın'ın yöreseli. Bayrampaşa, bir de Kıbrıs enginarı. Ama biz genelde sakız enginarını tercih ediyoruz. Kuzu etimiz, enginarımız, biraz daha farklılaştırdım ben. Yaprak sıyırmayı yapmıyoruz. Hafif baharatlar kullanıyorum. Karabiber, un, bunu nerede kullanacaksınız diyeceksiniz. Biraz sonra göreceksiniz onu da. Kekik, defne yaprağı, soğan. Limonun ne işi var? Enginarı temizledikten sonra enginarımız kararma yapıyor. Kararma yapmasın diye ne yapıyoruz? Limonu suyun içinde bekletiyoruz. Ta ki sonra pişirme evresinde de hazırladıktan sonra soğanımızı, etimizi, enginarımızı birleştirdikten sonra bir adet de limon koyuyoruz içine. Kabıyla beraber sıkıp atıyoruz. Şimdi etlerimi doğramaya başlayacağım. Kuzu eti özellikle buttan yağsız olacak. Dana etiyle olmaz mı? Ben Hayri Usta olarak çok dana etini tavsiye etmiyorum enginarda. Kuzu eti çok yakışıyor. Kuşbaşı şekilde doğuracağız etlerimizi. Tabii sinirini ve yağını aldıktan sonra şu şekil. Siz tabii biraz daha küçük doğrayabilirsiniz. Aydın'da şimdi pilavı da yapılır enginarın. Enginarlı pilavda genelde bizim annelerimiz, ablalarımız, ninelerimiz pirinçli, renkli ve biraz daha sulu yapılır. Ama biz de dedik ki ya dedik Aydın enginarını da ön plana çıkaralım. Ne yapalım? Hayri Usta olarak biz bunu kuzu etlisini yapalım dedik. Etlerimizi doğradık. Etlerimizi doğradıktan sonra tenceremize atıyoruz kuşbaşı etlerimizi. Bunları attıktan sonra olmazsa olmasımız zeytinyağı. Aydın'ın yöreseli tescilli ürünü memecik zeytinyağı. Arkadaşlar özellikle ben yağı çok seviyorum. Bakar mısınız? Of of of of of of of. Evet, yeterli miktarda zeytinyağımızı attık etimizle beraber. Şimdi de ne yapıyoruz? Önce soğanımızı doğruyoruz. Soğanımızı da

Yemeklerde soğanı fazla kullanabilirsiniz. Soğanın katiyen zararı olmaz, daha da faydası olur. Soğanımızı atıyoruz. Evet, soğanımızı attıktan sonra ocağımızın altını hafif bir şekilde açtık. Evet, ocağımızı yaktık. Görüyorsunuz soğan, kuzu eti ve zeytinyağını harmanladım. Kısık ateşe alıyoruz. Neden kısık ateşe alıyoruz? Bu soğanın ve etin 10 ve 15 dakika arası etin kendi içindeki bizim oksit dediğimiz suyu vardır. Bu suyunu çekmesi gerekiyor. Bu suyu çekerken de soğanla beraber harmanlanıp gayet yumuşak bir hal alıyor etimiz. Yumuşak hali aldıktan sonra şimdi bazı kesimlerin kuzu etinde hafif koku olduğundan ötürü çok talep edilmiyor. Ama soğanla beraber harmanladığınızda yavaş yavaş bu piştikten sonra biraz sonra göreceksiniz diğer saydığım baharatları açacağız. İşte suyumuzu açacağız vesaire. Onlar pişerken de şu an tereceremizin kapağını koyuyorum. Enginarımı temizlemeye başlıyorum. Önce şimdi limonumuzu sıkıyoruz suyumuza. Neden? Enginarımız kararmasın ve bu limonu sıktıktan sonra da kabıyla beraber suyun içine atıyoruz. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Enginarın dış kabuğu acıdır normalde. Bunlar normalde bizim Aydın'da şu görmüş olduğunuz şu sarılar piştikten sonra sıyrılma dediğimiz sistem bu bölgeler. Şu bölgeler zaten uç bölgeleri, acı olan bölgeler. Ne yapıyoruz? Biz yeni değiştirdik sistemi. Şunların sarı bölgesine kadar enginarları bu şekilde temizliyoruz. Bu bölgeye geldikten sonra yine şuradaki sert bölgeyi hafiften alıyoruz. Bakın yaprakların hepsini kesmedim. Yaprakların çoğu duruyor. Sadece içinde bizim tüy dediğimiz sistem böyle bıçağımızla hafif de temizliyoruz. Şu hale getiriyoruz. Bu hale getirdikten sonra bakın daha net göstereceğim. Bunu pişirme evresinde bakın enginarı komple temizlemiş oluyoruz. Şu şekilde. Yani yaprağımız halen üzerinde. Kararmaması için limonlu suyumuzu atıyoruz. Çok basittir. Yani bu yapraklar serttir, acıdır. Katiyen atmayın. Yine size küçük bir tavsiye. Yani şu yaprağı gölgede kurutursanız eğer bitki çayı olarak bunu kullanabilirsiniz. Bakın günümüzde eczanelerde, marketlerde enginar hapı satılıyor. Hiç gerek yok. Bunları kurutup bitki çayı. Karaciğerin birebir dostudur. Bu da bizim yöresel nenelerimizden, annelerimizden öğrendiğimiz tarifler. Şimdi tabii hep enginar enginar diyoruz. Burada hava şartlarına göre Aydın'da 11. ayında enginar önce filiz yaprak yapar. Biz önce yapraklardan pişiririz. Eğer hava şartlarına göre enginar ne soğuğu ne sıcağı. Öyle bir ılıman havayı seviyor ki enginar. Ilık nemli hava olacak. O nemli havalarda eğer güneş açarsa bayılır güneşe, yağmura bayılır. Bu yıl da enginar hava şartlarına göre çok güzel yetişti. Biz 11. ayda normalde hiç kelle yapmazdık. 11. ayda başladık kelle yapmaya. Bu esnada tabii ne yapıyoruz? Yemeğimizi karıştırıyoruz. Bakın yavaş yavaş etimiz renk değiştirmeye başlamış. Mis gibi kokuyor. Evet, etimizi karıştırdık. Biz yine temizlemeye devam ediyoruz. Şimdi bahsettiğim gibi 11. ayda önce baby enginar deriz. Gövdeler dediğimiz, bakın şunlar enginarın gövdeleri. Önce biz bu gövde tam kelle yapmadığı zaman yaprağı ile beraber bu gövdeyi pişiririz. Tabii hava şartlarına göre, havalar güzel gittiği için bu yıl kelleler biraz erken çıktı. Bakın. İşte göbeğine nasıl oyuyoruz? Şu şekilde. İçindeki önemli olan bu tüyünü almak. Tüyünü aldıktan sonra bunu bu şekilde dolma da yapabiliriz. Yani nasıl dolma yaparız?
dolma denince akla hep pirinç gelir ya. Hayır. Düşünsenize. Kavurma eti, enginarın şöyle bir örnek göstereceğim. Düşünün, şu sapı diyelim. Kavurma etle beraber şu sapı pişirebilirsiniz. Bakın, bu yenilebilir. Kavurma ile beraber buna bir harç yapıp, şu enginarı böyle doldurup, bunu da fırında pişirebilirsiniz. Yani Aydın'daki böyle ürünlerden Aydınlılar faydalandığı için bence çok şanslılar. Buradan da herkese tavsiye ediyorum. Bu tarifi iyi izlesinler, iyi baksınlar. Çok mükemmel bir şey çıkacak işin içinden. Şimdi etimiz 5 dakikaya hazır oluyor. 5 dakika hazır olduktan sonra diğer ürünleri nasıl, ne kadar yapacağımızı ufak bir karışım yapacağız. Onu da izleyeceksiniz şimdi. Evet, etimiz kavruldu. Şimdi baharatlarımızı atacağız. Ne atıyorduk? Defne yaprağı. Evet, gördüğünüz gibi defne yaprağımızı attık. Burada kekiğimiz var. Kekiğimizi de atıyoruz. Karabiberimiz. Çok az miktarda un. Neden un? Et, su birbirine bağdaşsın diye. Karıştırıp şimdi suyunu veriyoruz. Suyunu verdikten sonra 20 dakika etin pişme süresi var. Bu 20 dakikalık sürede ne yapıyoruz biz? Paşa böreğinin

Evet, enginarımızın pişmesine biraz daha vaktimiz var. Tabii enginarımız pişerken ne yapacağız biz? Paşa böreğimizin malzemelerini hazırlamaya başlayalım. Tabii önce ben size malzemelerin nelerdir onları tanıtayım. Malzemelerimizin içinde olmazsa börek, un, yumurta, tereyağı, tuzumuz, kıymamız kavrulmuş. Neden kavrulmuş diye burada soracak olursanız eğer, sizler denerken bu yemeği, bu böreği yaparken hayvansal yağ ve suyu vardır kıymanın içerisinde. Biz ne yapıyoruz? Kıymayı kavuruyoruz. Önce bu hayvansal yağı ve suyunu süzdürüyoruz. O yüzden buraya hazır kavrulmuş. Burada karabiberimiz var. Biz olayımızı biraz daha zenginleştirdik. Ceviz katıyoruz. Ceviz, kıyma, karabiber, tereyağı, kırmızı toz biber, ev yapımı, maydanoz. Olmazsa olmazlarımızdan soğan. Ama çok soğan doldurup da böyle içini ya çoğalsın malzemesi harcı dediğimizde bu sefer soğan baskın karakter böreğimizin özelliğini biraz kaybediyor. Biz yapacak olduğumuz paşa böreği 6 kişilik bir paşa böreği. 6 kişilik paşa böreğini kullanacak olduğumuz şu 2 adet ve bu boyutta soğanları kullanacağız. Şimdi soğanlarımızla başlıyoruz önce. Soğanlarımızı doğrayıp tereyağıyla beraber ocağa kavrulmaya koyacağız. Onlar orada kavrulurken de biz bu arada hamurumuzu hazırlayacağız. Evet, geçelim soğanlarımıza.

soğanın en az tereyağıyla beraber yarım saat ocakta kısık ateşte eritmemiz gerekiyor. Baskın karakter olduğu için soğanları eğer diri bırakırsak ne olur diye soracak olursanız yine ben tecrübelerimden yola çıkarak söyleyeyim. Şimdi işte bir yerlerde börek yiyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya midem ekşidi falan vesaire. İşte birinci nedenlerden bir tanesi yanmış soğan. Yanmış soğan ne yapar? Midemizde eli küçük de böyle reflü gibi küçük mide rahatsızlıkları olanlar için de yani dayanılmaz o günü

Şimdi diğer malzemelerimizi atıyoruz. Evet, kıymamızı görüyorsunuz, yağsız. Bu, evet. Kaç kişilik yapıyorduk biz bunu? 6 kişilik. Ne kadar kıymada 6 kişilik kullanıyoruz? Ortalama 300 gram. Çiğ halde kavuruyorsunuz. Şimdi diğerlerini de atarken, evet, kıymamız yeterli miktarda attık. Önce şöyle ürünümüzü karıştırıyoruz. Ne vardı? Kırmızı biber, toz biber. Biz ev yapımı tercih ediyoruz. Cevizi ben biraz bol seviyorum. Bolca atıyorum cevizi. Karabiber. Evet. Ve maydanoz.

karıştıracağım gibi şeyimiz yok, düşüncemiz yok. Gördüğünüz gibi ürünümüzü, şu an iç malzememiz hazır. Evet, enginarımız atılmaya hazır oldu. Etimiz pişti. Şöyle bakıyoruz bir etimizin yumuşaklığına. Evet, pamuk gibi. Şimdi de limonlu suyumuzda olan enginarlarımızı

Şimdi paşa böreğimizin hamurunu hazırlayacağız. Paşa böreği aydınlılar için çok özel bir üründür. Hangi tarihlerde ve ne zamanlar yaparız biz bunları? Genelde metropol şehirlerden misafirlerimiz gelir, işte bürokratlar gelir. Özellikle bayramlarda annelerimiz, ninelerimiz bunu yapar. Şimdi burada 5 adet açabileceğimiz şekilde malzememizi hazırlıyoruz. Buraya unumuzu döktük. Unumuza da 5 kişilik işte ne kadar diye soracak olursanız, merakınız olursa da yediğimiz yemek kaşığıyla 6 kaşık. Bunun içeriğine de 3 adet yumurta kıracağız. Şöyle yumurtalarımız sağa sola çok akmadan. Evet, yumurta ve unumuzu attık. Şimdi de yeterli miktarda tuzumuzu da atıyoruz. Yeterlidir. Şimdi yumurtayla beraber unumuzu karıştırıyoruz. Bu arada öyle bir tarihi bir börektir ki bu. Bunun adı börektir. Börek denince akla şimdi böyle ot, soğan gibi malzemeler gelir. Ama bizim Aydın'da olmazsa olmazımız paşa böreğimiz, özel günlerin. İşte bunun yanında neyimiz vardır? Kırlı kızartmamız vardır. Aydın'a özgü. Neyimiz vardır? Yuvarlamamız vardır. Aydın'da yuvarlamanın 3 tane ismi vardır. Nedir o isimler? Tabii unumuz biraz takviye yapıyorum böyle. Yuvarlama Aydın'ın düğünlerde, bayramlarda, misafirlik yemeklerinde olmazsa olmaz hazırladığımız ürünler. Aydın'ın doğu bölgesinde hurma, merkez bölgesinde yuvarlama, Aydın'ın da batı bölgesinde sıtma derler. O biraz daha mekaşetli bir yemektir. İşte kıymalı, unlu, tereyağlı, kemik sulu, zeytinyağında kızarıyor. Evet, şimdi unumuzu tamamladık. Çok az bir şey üzerine dinlenmeye bırakacağız. Bir 10 dakika dinlendikten sonra paşa böreğimizin hamurunu açacağız.

Evet, hamurumuz dinlendi. Dinlendikten sonra şu şekil ufak yapıp çok inceden bir un atıp yuvarlak haline getiriyoruz. Evet, burada böyle. Dikkat ettiyseniz hiç su koymadım. Genelde biz yuvarlamayı da böyle yaparız. Yuvarlamayı soğanın suyuyla yapıyoruz mesela. O da paşa böreği gibi böyle yoğurtlu, sarımsaklı servis edilir. Evet, yuvarlak haline getirdik, hamurlarımızı kestik. Beşin hamurlarımızı açmaya geçiyoruz. Açma işlemine geçiyoruz. Önce elimizle şöyle bir alt üst. Tabii tahtamızda un olmazsa olmaz. Hamur yapışır. Arada bir çeviriyoruz. Bunu elle de açabilirsiniz. Benim gibi merdane yardımını da alabilirsiniz. Tabii bunu ince açıyoruz. Açarken koparmamaya çalışıyoruz. Şimdi göreceksiniz.

Evet, görüyorsunuz inceliği. Biraz daha. Arada bir merdaneye de un atabiliriz. Evet, ben şimdi bu hamurların hepsini böyle teker teker açıp sonra hamurları kızartma bölümüne geçeceğiz. Sonra da bomba, ne bomba? Tereyağlı kemik suyunda hamurları haşlıyoruz. Haşladıktan sonra az önce hazırladığımız iç malzemeleriyle beraber fırına servis etmiş olacağız.

Evet. Yağımız kızdı. Zeytinyağı olmazsa olmaz çünkü. Aydın'ın ne demişler? Dağlarından yağ, ovalarından bal. Paşa böreğinin de zeytinyağı. Açtığımız hamurları kızgın yağımıza böyle atıyoruz. Hafif

Tabii bunun daha hazırlama evresinde ne var? Şimdi de kemik sulu suyumuzu hazırlayacağız. Çünkü bu kızardıktan sonra kemik sulu suda inceden haşlayıp sonra önceden hazırladığımız harç malzemesiyle tepsiye sunup tabii yine de olmazsa olmazımız taş fırınımız. Şimdi paşa böreği öyle bir börektir ki gördüğünüz gibi bayağı bir uğraştırıcı bir ürünümüz. Ben biraz daha yöresellere önem veriyorum. Aydın'ımızın çünkü kültürüdür. Aydın'da 17 tane ilçemizde antik kentlerimiz var. Selçuk Efes bile buradan yarım saat uzak biliyor musunuz? Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki biz. İstediğiniz her türlü otu burada bulabilirsiniz. Biz de paşa böreğini Aydın'ın yöreseli olduğu için ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Dışarıdan, metropol şehirlerden, genelde yurt dışından kim gelirse gelsin bunu muhakkak tattırırız. Evet, kızartma işlemlerimiz tamamlanıyor. Evet, şimdi son hamurumuza geçiyoruz. Son hamurumuzu da kızarttıktan sonra kemik soslu suyumuzu hazırlayacağız. Kemik soslu suyumuz bir yandan hazırlanırken biz de harcımızı ön plana çıkaracağız şimdi. Ondan sonra taş fırınımıza olmazsa olmaz bizim buraların pidesi, kıymalı pideleri vesaire onlar da meşhurdur. Taş fırına giren her yemeğin ayrı bir özelliği, ayrı bir güzelliği ve tadı olduğunu düşünüyorum ben.

Evet, şimdi kemikli suyumuzu hazırladık. Tabii siz evde kemik suyu olmayabilir. Normal çeşme suyuyla da olur. Kızartmış olduğumuz paşa böreğinin hamurlarını kemikli suya atıyoruz. Burada suyumuzla beraber böyle bir alt üst yapıyoruz. Burada yumuşamayı tamamladıktan sonra göründüğü gibi. Evet, bu yumuşadı mesela. Bunu hemen tepsimize alıyoruz. Tepsimize

Yufkamızı atıyoruz oraya. Evet, ben şimdi bunların hepsini böyle tek tek kemikli suda yumuşatıp tepside göründüğü gibi kat kat hazırlayıp sonra da en son evrede taş fırına atıp üzerini kızartacağız.

Evet, son yufkamızı da açtıktan sonra olmazsa olmazımız bahsettiğimiz taş fırın. Taş fırını atıyoruz. Bu taş fırında pişerken ne demiştik? Karışık ot köftemizin malzemesini hazırlayacağız bu fırında pişerken.

Evet, paşa böreğimizi de pişirdik. Şimdi ne demiştik? Ot köftemiz. Türkiye'de Aydın deyince ot memleketi denir. Ama coğrafi işareti alınmış bir ürün müdür? Yok. Ama şu an ben duyduğum kadarıyla STK'lar bununla alakalı küçük çalışmalar yapıyorlar. Aydın'da bizim olmazsa olmaz unutulmaya yüz tutmuş otlarımız var. İğnelik otu. Yani bunu çok kişi bilmez. Biraz bilirler. Isırgan otu diyorlar, biz buna dalgan deriz. Ebe gübecini yine çoğu kesim bilir. Gelincik otu. Bunlar eskiden insanların pazarlarda çıkardığı, sattığı ürünlerdir. Pırasa bizim ot köftelerimizde, ot kavurmalarımızda olmazsa olmazlar. Pazıyı zaten biliyorsunuz. Yumurta, un ve tuzumuz. Şimdi biz bu köfteyi yaptığımızda, şimdi otlarımızı yavaş yavaş doğramaya başlayalım. Bir yandan doğrayalım, bir yandan da otlarımızı anlatalım. Bu köfteyi biz ilk yapmaya başladığımızda, işte lokantada, işte böyle yemekli yerlerde ya yapılır mı vesaire gibi ufak tefek eleştiriler aldık böyle. Ama günümüzde o kadar çalışan kadınlarımız, insanlarımız var ki bu tür yemekleri uğraştırıcı, doğaya gidip doğadan toplayacak. Tabii bunlar ekilip satılan ürünler değil, onu da söyleyeyim. Doğadan toplanan ürün bunlar. Çok fırsatları olmadığı için biz de lokantamızda bunu menümüze dahil ettik. Tabii biz bunu ot köftesi, neden ot köftesi diyoruz? Sadece dalgan ve ısırgan otundan yapmıyoruz biz bunu. Diğer karışık otlardan yaptığımız için adını ot köftesi diyoruz. İşte müşterimiz geliyor, diyor ki mücver. Mücver kabaktan yapılan bir köftedir arkadaşlar. Şimdi yıkanmış otlarımızı ufak ufak doğruyoruz. Bir borcamıza böyle karıştıracağız. Burada göründüğü gibi bu saplarını katiyen doğramıyoruz. Daha çok şu sert kısımlarını ayırıyoruz. Yaprak kısımlarını kullanıyoruz daha çok. Evde bunları yıkadıktan sonra suyunu çok güzel sıkmaya bakın. Neden diyeceksiniz? Şimdi ot köftesi olduğundan bunların birbirini tutması gerekiyor. Yağda böyle çok dağılmasın, bütün bir şekilde çıkması için suyunu güzelce sıkmamız gerekiyor. Eğer bunu güzel sıkmazsanız otların kendi içeriği su ürünü olduğu için köftenizi yağın içine attığınızda köfte dağılır. İstediğiniz bütünlüğü sağlayamazsınız. İkincisi, çok tuz atmayın. Sadece çok

Pırasa otlara göre biraz daha sert olduğu için bunu özellikle küçük doğruyoruz. Çok tuz otları eritir. Otlardan çok keyif alamazsınız. Tat alırsınız. Sağlık bakımından minerallerini öldürmüş olursunuz. Ben buna, yani bu ot köftesini yeni bir çehre daha kazandırdım. Nasıl? Buna güzel böyle sarımsaklı domates sosu yapıyorum. Bunu sarımsaklı yoğurtla yersiniz. Ayrı bir de domates sosu. Domates sosu

bunu mükemmel şekilde hafifletiyor. Yani hiç böyle yağda kızarmış herhangi bir ürün gibi yemiyorsunuz. Şimdi otlarımızı doğradık ve böyle bir karıştırıyoruz otlarımızı. Karışık bir şekilde bütün hepsini de birbirine harmanlayalım. Çok az bir tuz atıyoruz. Şöyle bu kadar tuz yeterli. Şimdi yumurtamızı çok koymuyoruz. Ot tadı almamız gerekiyor. Evet, yumurtamızı da koyduk. Şöyle ufaktan bir harmanlıyoruz. Bütün malzemeler birbirini tutması için. Yoksa yumurta tat versin diye koymuyoruz. Malzemeler birbirini tutsun diye. Yine bahsettiğim gibi az önce unumuzu da öyle çok doldurmuyoruz. Doldurduğumuzda un tadı. Biz burada otun tadını almak istiyoruz. Otun tadında, otu bir de pişirirken şöyle bir şey var. Zeytinyağını da kızartıyoruz tabii. Kızgın yağ, kısık ateşte yapıyoruz. Yani önce yağımızı kızdırıyoruz. Bakın. Güzelce yoğuruyoruz böyle. Bunu yoğururken tabii elimizle kontrol ediyoruz. Yani köfte olma aşamasında ne kadar vardır diye. Görüyor musunuz? Yani burada otun ben buradayım demesi gerekiyor. Tabii bunu yoğururken ne kadar daha un ilave yaparız? Bunu göz kararı ve el kararı deriz biz ona. Biz ellerimizi Anadolu kepçesi deriz.

Evet, harcımızı yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi hazırladık. Bunu nasıl bir ayar çekiyoruz? Öyle kadın budu köfte yapar gibi veya diğer köfteyi yapar gibi. Yağımız neydi? Kızgındı. Biz önceden ne yaptık? Yağımızı kızarttık, kızgınlaştırdık ve otumuzu attık. Kızgın yağ olduğu için bunları hemen çok tutmadan, hemen yanar çünkü, hemen çeviriyoruz. Öyle. Yuvarlak yapabilirsiniz, uzun yapabilirsiniz. Bununla isim bile yazabilirsiniz.

Yemek öyle bir tutkudur ki mideye, göze, damağa, psikolojinize iyi gelen bir şeydir. İnsan aşık olunca ne kadar mutlu olur, ne kadar duygusal olur. Ben de yemeklerle bu bağı yaşıyorum.

0: sevgili Tokgöz.
1: Annem mutfakta programından sevgiler.
0: Evet Ela'cığımla sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım her zaman olduğu gibi sizler için iki tane tarif seçti bugün de. Ve bunlar birbirinden lezzetli çok güzel iki tane tarifti. Neydi onlar Ela'cığım? Bir çorbamız vardı.
1: Çorba. Evet. Bir de tuzlu atıştırmalık.
0: Evet, bugün kahve yanına ve okula giden çocuklarımız için de okuldan geldiklerinde hani akşam yemeğini beklerken o acıkmayı bastıracak çok güzel, sağlıklı, susamlı bir tuzlu atıştırmalık yapacağız Ela ile birlikte. Hı-hı. O halde biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerimiz için burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, çorba tarifimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Bugün çok güzel zerdeçallı sebzeli bir çorba yapacağız. Gerçekten çok sağlıklı. Kış aylarında olsun, normal zamanlarda mevsim geçişlerinde yiyebileceğiniz çok sağlıklı bir alternatif aslında. Ela'cığım bize o zaman birazcık malzemeleri saysın bakalım neler kullanacağız.
1: Soğan.
0: Evet, soğanımız var.
1: Bezelye. Havuç.
0: Evet. Enginar.
1: Yağ.
0: Evet.
1: Zeytinyağı. Maydanoz.
0: Karabiber.
1: Karabiber.
0: Sarımsak. Ve zerdeçal.
1: Zerdeçal.
0: O güzel rengi olan şey zerdeçal Ela'cığım ve çok da sağlıklı bir alternatif aslında. Buradaki bütün malzemelerden içine belki farklı bir tavuk da ekleyerek daha da farklı formada getirebilirsiniz. Çok sağlıklı bir çorba oluyor. Önce zeytinyağımızı alalım aslında. Soğanlarımızı onda kavuracağız. İçerisine aşağı yukarı böyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Şimdi önce bir ocağımızın altında açalım. Bakalım açtık. Evet. Şimdi zeytin klasik bildiğimiz çorba yaparmış gibi zeytinyağında soğanı, sarımsağı, birazcık havuç ve enginarı da kavuracağız. Ondan sonra üzerine diğer malzemeleri eklemeye de başlayacağız. Ela'cığım sen bana soğanları verir misin? Soğanlar özellikle soğan sever misin sen?
1: Sevmem.
0: Çok sevmiyorsun ama pişmiş halini yemeklerin içerisinde yiyebiliyorsun. O yüzden soğan çocuklar tabii ki yemiyorlar ama böyle yemeklerde ve çorbalarda özellikle içlerinde gerçekten rahatlıkla tercih edebilirler. Şimdi yavaş yavaş soğanları böyle biraz hafif pembeleşinceye kadar kavuracağız. Bana sarımsakları da verir misin?
1: Sarımsak kaçıyor.
0: Şu minik olanlar da sarımsak. Sarımsağın bu kokusunu veren içerisindeki o kükürtlü bileşikler aslında. Aslında o faydayı sağlayan şey de içerisindeki o kükürtlü bileşikler. Evet, sarımsak çünkü biraz ağzını yakıyor olabilir. Belki hani çok mide hassasiyetiniz varsa o dönemlerde belki sarımsağı yiyemiyor olabilirsiniz. Ama böyle çorbalarda işte yoğurt yaptığınız zaman cacıklarda ya da belki ufak ufak kullanmak aslında iyi bir şey. Çünkü onun da kendi içerisinde antibakteriyel özellikleri var. Şimdi içerisinde yavaş yavaş sebzeleri eklemeye başlayacağız. Hangi ama önce biraz kavuralım bunları. Mesela o gördüğün enginar.
1: Ben de bakabilir miyim?
0: Bakabilirsin tabii ki.
1: Güzel olmuş.
0: Değil mi? Daha
1: soğan
0: baştayız.
1: Soğan koyunca daha güzel
0: evet,
1: olmuş.
0: Evet, soğan ve sarımsağı zeytinyağında ama böyle birazcık soteliyoruz.
1: Beyaz ya ikisi de çok belli olmuyor. Hangi sarımsağı olduğunu.
0: Evet, hangi sarımsak anlaşılmayabilir. Doğru söylüyorsun. Ama işte içinde hepsi beraber böyle harmanlanmış oluyor. Birbirine böyle lezzetleri geçiyor. Bir aromalanmış da oluyorlar aslında. O bakımdan da çok güzel. Şimdi içerisinde yavaş yavaş enginarımızı da önce havucu alayım pardon. Havucu da ekleyebiliriz. Biraz daha hani daha çiğ olan sebzeleri önce koymak
1: anne,
0: lazım.
1: Bu çiğ
0: ki
1: mi?
0: Biraz daha yumuşasınlar. Evet. Eğer böyle patates olabilir
1: anne,
0: sevenler.
1: Ben havucun pişmiş halini sevmiyorum ama normal halini seviyorum. Şimdiki
0: evet,
1: halini.
0: Evet, sen böyle çiğ formunu seviyorsun. Aslında evet. Havucun şöyle bir özelliği var. Ela ile bundan bahsetmişken çiğ haliyle.
1: Gözlerimizin iyi görmesini sağlar.
0: Evet, havuç gözlerimizin iyi görmesini sağlıyor. İşte bu piştiği zaman o betakarotenlerden daha çok zenginleşiyor. Aslında o zaman daha çok şey özelliği ortaya çıkıyor. Gözlerimizin görmesini sağlayan özellik daha çok ortaya çıkıyor. Alalım mı enginarı da yavaş yavaş buraya?
1: Enginar.
0: Şimdi buradan tam onu söylüyordum az önce. Hani patates seviyorsanız eğer patates veya tatlı patates de olabilir içerisinde. Onları da ekleyebiliriz. Yani o gün biraz mevsimine uygun sebzeyi tercih etmek o anlamda çok iyi oluyor.
1: Bir daha bakabilir miyim?
0: Tabii ki. Biraz sıcak olduğu için seni çok yaklaştırmadı.
1: Karıştırıldıktan sonra bakacağım.
0: Tamam, bak renkli olmaya başladı. Enginar koyduk, havuç koyduk, soğan ve sarımsak koyduk.
1: Aa, güzel.
0: Güzel değil
1: çorbaya
0: mi?
1: Çorbaya benzemeye başladı.
0: Evet, aynen öyle. İçerisinde biraz
1: şu
0: kıyma da eklenebilir.
1: Tavuk eklenebilir. Daha da çok olur.
0: Evet, çok da güzel olacak, merak etme.
1: Anne bu pişmiş mi ne?
0: O efendim?
1: Pişmiş mi ne?
0: O şimdi o şey bezelye mi diyorsun, anlamadım.
1: Hı, bezelye,
0: evet,
1: bezelye.
0: O pişmiş halinde de yani haşlanmış da kullanabilirsiniz bezelyeyi. Alabilir miyim bezelyeleri de yavaş yavaş? Bezelyelerimizi de ekliyoruz içerisine. 400 gram
1: ama
0: kadar ortalama.
1: Ama bu tarifi ben yapamam.
0: Evet ama sen çok güzel içebilirsin bu tarifi bence çorba olarak. Ne diyorsun?
1: Evet, bir daha bakabilir miyim karıştırdıktan?
0: Evet, şimdi rengarenk bir şeye dönüştü.
1: Karıştırdın mı?
0: Evet, karıştırdım, bakabilirsin. Mi? Bezelye böyle hem sebze hem baklava ilgili bir aslında besin burada. Yani çünkü evet, lifi çok yüksek, içerik olarak protein içeriği de var bir noktada. O yüzden bu çorbamızın ana protein kaynağını bezelyeden almış oluyoruz aslında. Şimdi ufak ufak birazcık su ekleyelim. Ela'cığım bir yandan da şey yapalım mı? O zerdeçalı da bana verebilir misin?
1: Zerdeçal.
0: Hiç sen daha zerdeçalı gör, kokla bence. Bakayım beğenecek misin kokusunu?
1: Çok güzel.
0: Evet, kokusu çok sevimli olmayabilir. Şimdi burada hemen bir şey anlatalım.
1: Sen kokusunu zerdeçalı, seviyor musun?
0: Ben kokusunu seviyorum. Bence çok problem değil. Şimdi zerdeçalın şöyle bir özelliği var. İçerisinde kurkumin var. Karabiberi de verir misin Ela'cığım? Karabiberin içerisinde ise piperin dediğimiz bir madde var. Bir de zeytinyağı. Şimdi bu üçünün buluşması demek aslında etken maddenin daha çok ortaya çıkması demek. Yani bir noktada o antiinflamatör özelliğin daha çok devreye girmesi anlamına geliyor. O yüzden bu tarifte hem karabiber hem zerdeçal hem de zeytinyağını beraber kullanmış oluyoruz ki bu faydadan daha çok etkisini almış olmak adına birazcık şöyle zerdeçal ekliyoruz içerisine. Ve tabii ki olmazsa olmazımız karabiber. Maydanozu en son koyacağız. Hani çok fazla o pişmesin. En son böyle çorbayı servis ederken kullanacağımız bir şey olsun diye. Bak böyle zerdeçal çorbamızın rengini birazcık değiştirmiş oldu. Hatta tamamını da koyabiliriz bence. Gayet güzel bir renk bırakmış oldu.
1: Çok
0: o yüzden
1: güzel.
0: Hani böyle biraz daha besleyici bir çorba yapmak istediğimiz zaman gerçekten çok kurtarıcı bir şey zerdeçal. Bunu illaki çorbalarda kullanmak zorunda değiliz tabii ki. Hani salatalara koyabilirsiniz, o anlamda da çok güzel olabiliyor. Ya da hani çok ve tadından hoşlanmıyorum derseniz eğer, hani belki yoğurtla biraz daha baskılayıp da tercih edebiliriz.
1: Şimdi ne koymuştuk, ben hatırlayamadım.
0: Evet. Şimdi bir litre kadar. Efendim?
1: Ne koymuştuk biz şimdi?
0: Şimdi de zerdeçalla karabiberimizi koyduk. En sonda üzerine bir litreye yakın su ekliyoruz. Maydanozlarımızı da alalım.
1: Suyla daha güzel.
0: Onu da eklediğimiz zaman, evet. Sonra kapağını kapatacağız. İşte birazcık daha, biz kaynamış su kullandığımız için daha hızlı pişecek zaten. Birazcık kaynamaya bırakacağız.
1: Ben
0: ve sonra
1: bakabilir miyim?
0: Tabii ki. Bak gördün mü, çok güzel, çok rengarenk, lezzetli
1: su
0: bir çorbamız oldu.
1: Daha da suyu arttı, evet. Ve tam bir çorba.
0: Şimdi kapağını
1: benzedi.
0: Kapattık. Evet, çorbamız
1: makarna
0: burada.
1: Makarna varmış gibi görünüyor.
0: Öyle mi görünce? Güzel oldu bence de. O halde çorbamız böyle bir 10-15 dakika kadar kaynamaya devam edecek. O sırada biz de diğer tariflerimiz için hazırlanalım.
1: Haydi anneciğim, tuzla atıştırmalıklarımıza başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Çok lezzetli, çok sağlıklı, tamamen glutensiz harika bir tuzlu kurabiye yapacağız bugün sizler için. Önce Ela bize bir malzemeleri saysın bakalım neler kullanacakmışız.
1: Evet.
0: Peynir. Evet, bir süzme peynirimiz var burada.
1: Mısır unu, susam, çörek otu. Ve sirke.
0: Ve sirke var. Evet, özellikle kurabiye denilince akla ilk gelen şeylerden biri sirke oluyor gerçekten de. Sirke
1: neden
0: çok
1: sirke
0: çünkü
1: oluyor?
0: Kıtır kıtır yapar. Böyle kurabiyenin daha ağızda dağılmasını sağlıyor. O bakımdan da çok lezzetli.
1: Kurabiye kıtıl kıtıl olduğu için mi bu?
0: Onun sayesinde oluyor diyelim. Olur mu? Şimdi öncelikle buraya biz 125 gram kadar süzme peynir ekliyoruz. Çünkü süzme peynir yapı
1: ben
0: olarak da kıvam olarak da
1: koyabilirsin
0: tabii ki. Al sen koy bakalım.
1: Çatalla mı koyacağım ben?
0: Ben tutayım. Sen aşağı ittirebilirsin böyle. Ekle bakalım. Kıvam olarak da gerçekten çok böyle hani hamur ve yoğurmaya biraz müsait peynirlerden bir tanesi. Beyaz peynire göre daha yumuşak bir kıvamı var. Evet, şimdi burada mısır unu kullanacağız. Mısır unu hani belki biraz daha içerik bakımından karbonhidrat miktarı yüksek olabilir ama bu tarife çok yakışıyor. Lifi çok yüksek olan unlardan
1: şimdi
0: bir tanesi.
1: Şimdi bunu koyacağız?
0: Evet, ben
1: mısır
0: şimdi
1: unu mu?
0: Mısır unu alayım. Onu kontrollü bir şekilde içine ekleyelim. Aşağı yukarı
1: hepsini mi?
0: Yarım su bardağı kadar. Ben biraz onu kontrollü ekleyeyim. Ne olur ne olmaz bir tane.
1: Ya da şöyle yapabilirdik aslında.
0: Nasıl yapabilirdik?
1: Ben dökerken sen dol deyince ben durabilirdim.
0: O da, olabilir. O da olasılıklardan bir tanesi. Şimdi içerisine o sirkeden bana verebilir misin şimdi?
1: Sirke. Hepsini.

0: yapabilirim onu.
1: Hepsini mi?
0: Şöyle hepsini değil, hepsi çok fazla olur.
1: Ay şeker konuna da kötü.
0: Bir şey olmaz. Buna aşağı yukarı böyle yarım tatlı kaşığı kadar biraz ekledik. Sirkemizi ekledik.
1: Sirke
0: çörek otunu kokuyor. Verebilir misin buraya? Kötü mü koktu biraz? Evet, sirkenin kokusu çok harika bir koku değil. Evet, ona haklısın.
1: Sirkenin kokusu burnunuza iç atıyor.
0: Acıttı mı biraz? Seni rahatsız etti bence onun kokusu. Haklısın ya. Ama maalesef çok da kokusundan ziyade kendisinin faydası çok fazla olduğu için ekliyoruz. Şimdi bunu güzelce yoğuracağız. İstersen ben sonra sana yoğurduktan sonra şuraya vereyim. Sen Susam'a bulana sonra hepsimize yerleştirelim. Ne dersin?
1: Sevdim.
0: Ya beğendin değil mi? Şöyle birazcık yoğuralım.
1: Çörek otu.
0: Bir kıvam aldıralım. Efendim çörek otu içine koydum bak. Gördün mü Susamları? Ay şey çörek otlarını. Sen de üzerine Susamları eklersin. Evet, yanlış söyledim.
1: Bu da çörek otu, tamam mı?
0: Zaten çok çabuk şekillenen bir şey bu arada. Gerçekten de böyle hem sağlıklı hem de çok lezzetli oluyor. Şöyle güzelce
1: ben
0: bir yoğuralım.
1: Ben azıcık şöyle dağıtmaya çalışıyorum şöyle.
0: Evet, çok güzel olmuş. Biraz daha belki eklenebilir. Mısır unu evet belki farklı unlarda olur ama biraz daha yapı olarak buna kıvam vermeye
1: anne,
0: daha müsait. Ve gluten hassasiyeti olanlar için de güzel bir alternatif.
1: Anne bu bir hayvanın yemeğine benzedi.
0: Ne gibi sence? Hangi hayvan olabilir?
1: Tavuğa gibi bir yemeği.
0: Evet tavuğun da bazen böyle minik yemleri olabiliyor gerçekten
1: evet,
0: ya.
1: Evet yemler.
0: O aklına geldi herhalde.
1: Kuşların şimdi ben sana da öyle yemleri vardı.
0: Evet bizim nasıl böyle bazen balkona geliyorlar Ela değil mi?
1: Yuva yaptılar bir gün sen yokken.
0: Gerçekten mi?
1: Yuva yaptılar. Biz de onları temizledik.
0: Oy. Onları güzelce bir çevir bakalım içinde. Susama bulansın. Bunu da koyalım. Bunu pişirirken biraz daha kontrollü pişirmek lazım
1: güzel
0: bu arada.
1: Güzel oldu anne. Yorunca
0: evet,
1: daha güzel oluyor.
0: Çok güzel görünüyor. Böyle çok hızlı bir şekilde pişebiliyor bu arada. Biraz hani böyle kontrol etmek lazım fırındayken. Ama piştikten sonra aşağı yukarı tanesi böyle 20-30 kalori geçmiyor. O bakımdan düşük kalorili. Yani tek seferde bir 2-3 taneyi rahatlıkla tüketebiliriz. Hem diyet yapanlar için de sağlıklı bir alternatif. Ve çocuklarda hani böyle eve geldiklerinde okuldan bazen bir atıştırmalık arayabiliyorlar. Hani onlara bir bisküvi falan vereceğimize paketli ürün yerine bunu vermek ve tercih etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Sana veriyorum Ela'cığım oraya koyuyorum. Sen ne kadar güzel susuna buladın onu öyle ya.
1: Yavaş yapıyorum güzel olsun diye.
0: Öyle mi? Çok da güzel oluyor zaten. Susamla da yakışıyor hakikaten de. İçerisinde
1: Susam,
0: belki
1: ama ayrıca bir yerçik dökülebilir.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Aşçıların da öyle oluyor zaten.
0: Neyin öyle? Aşçıların mı?
1: Hı-hı.
0: Sen artık bizim minik aşçımızsın ya. Ela bundan sonra evde bütün bir tarif yaparken sürekli çikolata yapacaksak bunun sağlıklı olmasını, dondurma yapacaksak bunun sağlıklı olmasını istiyor sürekli. Ve bence bu çok güzel bir şey. Sizlere verdiğimiz o tariflerden sizler de rahatlıkla bunları yapabilirsiniz. Ben bitirmek üzereyim. Aşağı yukarı bu tariften bu arada 10 tane gibi çıkabiliyor. İşte buradaki tabii yuvarladığınız boyutlar da önemli.
1: Ben bitiremiyorum.
0: Öyle mi ya? Tamam.
1: Çok
0: ben şöyle sana bırakayım.
1: Olursun.
0: Olsun. Problem değil. Sen en azından
1: sen de
0: zaten
1: bana
0: yetişiyorsun.
1: Yardım eder misin?
0: Yardım ederim tabii ki de. Zaten bulamış oldun sen de. Şimdi bunları yavaşça fırına götüreceğiz. Hemen şöyle ben de seninle bulamış olayım.
1: Bence şöyle daha kolay olur.
0: Evet o da çok güzel oldu. Şimdi onları da içine koyabilirsin o halde. Ekleyelim tavamı
1: hepsimize. Ekleyelim.
0: Evet. O halde şimdi 180 derece fırında aşağı yukarı 25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirirsek çok güzel olacak. Ben bunu şimdi fırına götürüyorum. Sunumlarda tekrardan burada buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet tariflerimiz hazır. Ela'cığım nasıl kokuyor sence çorba?
1: Çorba mis gibi kokuyor.
0: Evet çorba gerçekten
1: tam
0: mis gibi kokuyor.
1: Tam bir mercimek
0: çorbası. Mercimek çorbasının kokusuna benzettin mi? Evet bence de benziyor ve gerçekten
1: bir
0: çok sağlıklı bir çorba oldu.
1: Maydanoz eklenince çok hoş bir çorba gibi oldu.
0: Evet çok hoş bir görüntüsü olmuş oldu. Ela gerçekten çok beğendi. Çok sağlıklı, çok lezzetli bir sebze çorbası yaptık. Zerdeçallı yapmıştık. Diğer bir tarifimizde ise güzel bir tuzlu atıştırmalık yapmıştık. O da çok bence güzel görünüyor ve güzel oldu da. Ama Ela yine de denemek istiyor. Bir tane deneyelim mi Ela'cığım? Ne dersin? Bence bir tanesini alıp deneyebilirsin. Tabağını da koyabilirsin istersen. Çekebilirsin önüne. Bakalım beğenecek misin? Bekliyoruz bakalım. Beğeniyor mu Ela'cığım?
1: Güzel.
0: Güzel olmuş değil mi? Evet içerisinde peynir vardı, mısır unu vardı. Gerçekten de glutensiz sağlıklı bir alternatif yapmıştık. Ela'dan da geçen not almışız gibi görünüyor.
1: Hem de bir tane daha tarifte bunu yapmıştık.
0: Benziyor mu? Belki evde yaptığımız da olabilir. Çünkü sıklıkla yaptığımız tariflerden bir tanesiydi. Bence mutlaka sizler de bu tariflerimizi deneyin istiyoruz. O halde ne diyorduk Ela'cığım?
1: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Betül Balta, 10 yaşındayım. 6. sınıfta okuyorum. Hobilerim resim çizmek, voleybol oynamak, dans etmeyi çok severim. Bu programı sürekli takip ediyordum ve hoşuma gittiği için katılmak istedim. Takım arkadaşlarıma da buradan başarılar diliyorum.
2: Merhabalar, ben Adan Sahra Bekoğlu. 6. sınıf öğrencisiyim ve 10 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. İleride bilim insanı olup tıp alanında büyük buluşlar yapmak istiyorum. Hobilerim keman çalmak ve yüzmek. Ayrıca kitap okumayı da çok seviyorum. Bundan dolayı da kelime dağarcığımın çok iyi olduğuna inanıyorum. Annem beni küçüklüğümden beri bir bilgi yarışmasına sokmak istiyordu. Ben de bu yarışmaya hem annemi mutlu etmek için hem de bunun bir fırsat olduğuna inanarak katılmak istiyorum. Umarım seçilenler arasında olurum. Diğer yarışmacılara başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
3: Merhaba, ben Mert Gülseren. 10 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim gitar çalmak, basketbol oynamak ve bulmaca çözmeyi de seviyorum. Ailemle Süper Kumbara'yı izlemeyi seviyorum. Ayrıca diğer yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Orhan İtabar Rojgün. 10 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim futbol oynamak, bilardo oynamak, kitap okumak. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir numaralı masada Mert'i misafir ediyoruz. İki numaralı masada Betül var. Üç numaralı masada İlteber ve dört numaralı masada da Hazal. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Şahanesiniz, sesiniz çok iyi geliyor. O zaman Mert'cim seninle başlayalım. Hoş geldin.
5: Merhaba,
0: tekrar.
5: Ben Mert Gülseren. 10 yaşındayım. Hobilerim gitar çalmak, hı-hı, basketbol oynamak, bulmaca yapmayı da seviyorum.
0: Gitar çalmak dedin, dijital müzikle ilgileniyormuşsun. Dijital müzikten biraz bize bahsedebilir misin Mert'cim?
5: Ya dijital müzik daha zor, böyle bir fonun şeyini fonda... Hı-hı. Ben kendim gitar çalıyorum, hı-hı, onu ekliyorum.
0: Hı-hı. Peki devamında da aslında gelecekte de bilim insanı olmak istiyorsun, doğru mu? Mühendis
5: yani,
0: mi yoksa?
5: Mühendis.
0: Mühendis olmak istiyorsun. Ne mühendis olacaksın?
5: Bilgisayar mühendisi olmayı.
0: Bilgisayar mühendisi. Nasıl karar verdin?
5: Ya bilgisayarı sevdiğimden dolayı işte teknoloji falan, o yüzden...
0: Müziği de biraz içine kattın. Harikasın, teşekkür ediyoruz sana Mert'cim. Başarılar diliyoruz ve Betül'cüğüm hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Ben Betül Balta, 10 yaşındayım, 6. sınıfta okuyorum. Hobilerim voleybol oynamak, paten sürmek ve resim çizmeyi çok severim. Hı hı. Büyüyünce moda tasarımı veya grafik tasarımcısı olmak istiyorum. Hı
0: hı. Resim çizme yeteneğin de evet, zaten değil mi? Var ve aslında bunu bir şekilde mesleğine taşımak istiyorsun ileride.
6: Evet.
0: Sana da teşekkür ediyoruz Betül'cüğüm. İlteber, hoş geldin.
7: Merhabalar, ben Orhan İlteber Roşkin'in 6. sınıf öğrencisiyim, 10 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak, bilardo oynamak, kitap okumak. Ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Aynı zamanda kitap okumak ve hikayeler yazmak da var mı?
7: Ya biraz var evet.
0: Biraz var. Peki sen ne olmak istiyorsun ileride?
7: Ya, bilim insanı düşünüyorum.
0: Bilim insanı olmak istiyorsun. Şahanesin İltaber'cim. Sana da teşekkür ediyoruz. Ve Hazal'cim hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Merhabalar, ben Hazal Sahra Bekoğlu. 6. sınıfta okuyorum. 10 yaşındayım. Hobilerim keman çalmak, yüzmek ve kitap okumak. İleride bilim insanı olmak istiyorum.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bütün hayalleriniz gerçek olsun. Bu arada birbirinize çok yakın hobileriniz var ve aslında meslek seçimleriniz de birbirine çok yakın. Değil mi? İşte yazar olmak isteyen, hikaye yazmak isteyenler var ve yazanlar var. Bilim insanı olmak isteyenler var aramızda. O yüzden ben bugün çok iyi bir ekip olacağınıza inanıyorum. Başlayalım mı artık?
6: Evet.
5: Evet.
0: Hadi bakalım başlayalım. O zaman Mert için gelsin harf tablomuz.
5: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 70 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Yer altında yuvası var, fırça gibi dikeni var. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
5: Yer altında yuvası olan kirpi.
0: Aslında güzel bir yerden bir tahmin yürüttü.
7: Köstebek.
0: Katılıyor musun İltaber'e
5: Mert? Evet.
0: Katılıyor. O zaman bu ekip kumbaramıza 70 puan ekler mi görelim? İltaber. İltaber ben daha görelim derken senin eller böyle havaya kalktı. Demek ki çok emindin cevabından.
5: Ben dikenden köstebeğe gittim.
0: Sen kirpiye gittin, evet. Dikenden dolayı, ama böyle dedin işte hani yerin altında falan, oradan bir ekip çalışması oldu. Güzel de oldu arkadaşlar. Kutluyorum sizi ve çok tatlı değil mi? Çok tatlı, evet. Bir görselimiz var, evet. Yanımızda ve Betül'le devam ediyoruz.
6: Babam İsa'nın iyisi.
0: İsa Bey'in iyisi 30 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Özellikle yazın kullanılan kumaştan yapılmış örtüdür. Süremiz başladı. Betül düşündü, taşındı, kararını verdi. Peki cevap doğru mu görelim? Bravo! Ekip çok iyi gidiyor arkadaşlar. İltaber'le devam ediyoruz.
7: Malatya'nın M'si.
0: Malatya'nın M'si 60 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Uykulu, sıkıntılı veya yorgunken ağzı genişçe açarak soluk alıp vermektir. Süremiz başladı.
7: Solumak.
0: Solumak dedi İltaber. Görelim doğru mu cevabımız? Hazal?
8: Bence esnemek.
0: Sence esnemek. Herkes katılıyor mu Hazal'a?
5: Evet.
0: Evet. İltaber de böyle bir aa dedi, son anda aklına geldi. Görelim doğru mu? Bravo! Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Esneme aynı zamanda bulaşıcıdır. Başka birinin esnediğine tanık olmak ya da esneme hakkında bir şeyler okumak esnemeyi tetikleyebiliyor. Hep olmuyor mu arkadaşlar hepimizde, evet. Değil mi? Şimdi böyle bahsederken bile ben zor tutuyorum kendimi esnememek için. Esnemenin bulaşıcı olmasının empati duygusuyla ilişkili olduğu düşünülüyor. Beyin görüntüleme yöntemleriyle yapılan incelemeler bulaşıcı esneme esnasında beyinde insanların kendi duygularının ve başka insanların duygularının değerlendirildiği bölgenin etkin olduğunu gösterdi. Çok enteresan bir bilgi gerçekten. Bunu da sizinle paylaşmış oldum ve Hazal'la devam ediyoruz.
8: Annem Suna'nın sesi.
0: Suna Hanım'ın sesi 60 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Genellikle patlıcanın ufak parçalar halinde doğranıp kuşbaşı et veya kıyma ile pişirildiği yemektir. Süremiz başladı.

0: Musakka.
1: Musakka mı doğru cevabımız, görelim. Bravo İlkemer. Arkadaşlar harikasınız. Nasıl yemeklerle aranız? İyi midir?
2: İyi,
1: yemek yapamam mı? İlkemer nereden bildin musakkayı bir an böyle bir harfte?
2: Annemin en sevdiği yemeklerden bir tanesi.
1: Annenin en sevdiği yemeklerden mi? Ailelerimiz de burada. Efendim hoş geldiniz. Oradan el sallıyor anneciğim. Bak demek ki annenin en sevdiği yemek sana da burada şans getirdi. Ve Mert'le devam ediyoruz.
2: Adana'nın ağası.
1: Adana'nın ağası 30 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Spor organizasyonlarında başarı kazanan takımlara verilen ödül nesnesidir. Süremiz başladı.
2: Kupa.
1: Mert'ten gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramız 30 puan ekler miyiz? Harikasınız. Betül'le devam ediyoruz.
2: Kardeşim Elif'in E'si.
1: Elif'in E'si zaman birimlerinden geliyor sorumuz. Saniyenin 60'ta biri olan zaman birimidir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması?
1: Salise.
0: Salise mi doğru cevabımız, görelim. İlteber çok tatlısın. İlteber arkadaşlar cevaplarından o kadar emin ki, değil mi? Böyle İlteber kendisi cevap veriyor ama hemen alkışlamak için de kendisine eller hazırda oluyor. Kutluyorum seni İlteber'cim ve İlteber'le devam ediyoruz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 70 puan değerinde ve kitaplardan geliyor sorumuz.
1: Güzel.
0: Sen çok seviyordun kitapları. Evet. Yardımcısı Sancho Panza'yla yel değirmenlerine savaş açan karakterdir.
1: Don Quixote.
0: Süremiz başladı.
1: Don Quixote, pardon, özür dilerim.
0: Ne demek İlteber'cim? Bana kuliste dedin ki Yeliz abla ben kitapları çok seviyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Cevabımız doğru mu görelim? Yine İlteber emindi cevabından. Kutluyoruz seni ve Hazal'la devam ediyoruz.
2: Kahramanmaraş'ın K'si.
0: Kahramanmaraş'ın K'si 40 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Bazı bitkilerde bulunan sert, sivri uçlu, batıcı çıkıntıdır. Süremiz başladı.
2: Diken. Diken.
0: Doğruysa cevabımız. Hazal 40 puanı kumbaramıza ekler mi? Şahanesiniz. Mert için geliyor harf tablomuz.
3: Ümraniye'nin Ü'sü.
0: Ümraniye'nin Ü'sü 50 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. Seçkin kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ekip az önce bana dedi ki Yeliz abla biz çok iyi bir ekip olduk. Değil mi? Öncesinde tanıştık. Harikayız. Hadi bakalım bu ekip güzel çalışma yapsın. Seçkin kelimesinin de eş anlamlısı. Açalım bir kutu. Dudaklar oynamaya başladı arkadaşlar. Fikirler var. Hazal da sanki orada bir şeyler dolduruyor. Ha Hazal?
1: Azıcık sanki dilimin ucunda gibi şu an.
2: Bence bir kutu daha açalım.
1: Evet.
2: Zor çünkü.
0: Zor mu geldi? Bir kutu daha açalım. Biraz düşünelim arkadaşlar. Daha 32 saniyemiz var. Mert?
1: Mühide.
0: Mühide mi cevabımız görelim? Ne olabilir? Seçkin kelimesinin eş anlamlısı. Hadi bir kutu daha açalım. İlteber?
1: Güzide.
0: Güzide dedi. Doğru mu cevabımız? Şahanesiniz Hazal, İlteber, Betül ve Mert. Bu ortak çalışmayla kumbaramıza puanımızı attık ve Betül'le devam ediyoruz.
3: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Genellikle düğünlerde çalınan bir enstrümandır. Süremiz başladı.

0: Davul.
1: Doğru mu cevabımız görelim. Harikasınız. Şimdi ekipte enstrüman çalanlar da vardı arkadaşlar. Mert'cim sen çalıyorsun.
2: Gitar
1: değil mi?
2: Çalıyorum.
1: Başka? Sen gitar çalıyordun.
3: Ben de keman çalıyorum.
1: Harikasınız. Ekip çok iyi bence arkadaşlar. Şimdi İltever'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu İltever için.
4: Şanlıurfa'nın şeysi.
1: İki harften Şanlıurfa'nın şeysini seçti ve 40 puan değerinde anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Yeni bir yöntem geliştirme veya icat anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.
4: Buluş.
1: Sen bilim adamı olmak istiyordun İltever değil mi? Cevabımız doğruysa eğer İltever kumbaramıza 40 puan ekler mi? Harikasınız. Ve ısınma turunun son harfi Hazal için geliyor.
3: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 50 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik düzenlenen, gelişim gösterenlere sertifika verilen sistemdir. Nokta nokta eğitim. Süremiz başladı.

0: Hadi bakalım ekip, düşünelim.
1: Kutu açabilir miyiz?
0: Açacağız, biraz düşünelim. Hadi bir 10 saniye düşünelim. Daha var zamanımız. Açalım bir kutu. Ne olabilir arkadaşlar? İyice bir soruyu okuyalım hadi. Bir kutu daha açalım. Betül?
1: Saygın.
0: Saygın mı cevabımız?
1: Yaygın.
0: Yaygın mı cevabımız, görelim. İlteber, bu sefer çok emin olmadım.
1: Bu sefer birazcık gidip geldim ama.
0: Evet, bir el çünkü gitmedi, biliyorum böyle bir gitmedi alkışa doğru. Ama bildin, bravo, kutluyorum sizi. Arkadaşlar,
2: bir şey duymamıştım.
0: Arkadaşlar, bitti bu tur, ne diyorsunuz?
1: Çok hızlı geçti. Puan tablosunu tahmin edelim.
0: Tabii ki tahmin edeceğiz. Şimdi Mert'le başlayalım. Sence kaç puanımız var kumbarada?
1: 550.
0: 550 dedi Mert. Betül?
1: 580.
0: 580, İlteber?
3: 630.
0: 630, Hazal?
4: 520.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Mert'cim çok yaklaştım. 540 puanımız var ve kalan puanımız da 1960. 2000'lerin altına düştük bile arkadaşlar. Harikasınız. O zaman arkadaşlar şimdi hızlıca artık ikinci tura gidelim mi?
1: Olur.
0: Duyamadım.
5: Olur.
0: O zaman ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza ve arkadaşlarım çok hazır. Görüyorum sizi arkadaşlar, harika gözüküyorsunuz. Hazırız değil mi?
5: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Mert için geliyor harf tablomuz.
1: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 140 puan değerinde ve nereden geliyor biliyor musun Mert'cim? Atasözleri. Görelim sorumuzu. Zor duruma düşüldüğünde sabretmeyi öğütleyen bir atasözüdür. Süremiz başladı.

0: Açalım. Şimdi biraz düşünelim arkadaşlar. Ne olabilir? Zor duruma düşüldüğünde sabretmeyi öğütleyen bir atasözümüz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. 60 saniye. Mert?
1: Kuşu yılan çalar.
0: Efendim?
1: Kuşu yılan
0: çalar. Kuşu yılan çalar mı cevabımız görelim? Ama çalar sanki tam olmadı değil mi Mert'ciğim? Betül seviyordun değil mi atasözlerini? Mert dedi ki bana Yeliz ablacığım atasözleri aslında olmasa benim için daha iyiydi. İlteber senin nasıldı atasözleri?
2: Benim vasat demiştim ben en
0: son. Hazal'ın da iyi diye hatırlıyorum ben Hazal.
2: Orta.
0: Hadi arkadaşlar bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 20 bir kutu daha açalım. Var mı tahmin? Bir kutu daha. İlteber.
2: Başı... Bu benden çıkmaz.
0: Başı devamı yok mu?
2: Bu benden çıkmaz yani.
0: Olmadı.
2: Mert? Başa gelen... Hı.
0: Ne olabilir? Başa gelen...
2: Çok olur.
0: Başa gelen...
2: Çok olur.
0: Çok olur mu doğru cevabımız görelim.
3: Başa gelen çakılır.
0: Çok yaklaştınız arkadaşlar. Başa gelen çakılır mı görelim. Betül.
3: Başa gelen çakılır.
0: Başa gelen çakılır mı görelim. İlteber.
2: Başa gelen çakılır.
0: Başa gelen ne olabilir arkadaşlar? Başa gelen.
2: Çok.
0: Başa... Başa gelen ne olabilir?
2: Çok böyle, alır.
0: Hani halatı ne yaparız böyle biz? Halatı tuttuk.
3: Çekeriz.
0: Heh, ne olabilir?
2: Başa çekilir. Çekilir.
0: Hadi kim biliyor? İlteber.
2: Başa gelen çekilir.
0: Görelim. Doğru mu? Harikasınız. Arkadaşlar Hazal, İlteber, Betül, Mert gurur duyuyorum sizinle. Kiminiz korktunuz atasözlerinden, kiminiz dediniz ki ben çok iyiyim ama beraber çok iyiydiniz, çok iyi bir ekip oldunuz, kutluyorum sizi.
2: Sanırım 8 kutu açtık biz.
0: Arkadaşlar kaç kutu açtınız ben de sayamadım ama şahaneydiniz. Bence son dakikada da bulduk, harikaydınız. Betül'le devam ediyoruz.
3: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 80 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Genellikle gömleklerde boyun bölgesinin altına takılan aksesuardır. Süremiz başladı.
3: Yaka tokası.
0: Yaka tokası mı doğru cevabımız? İlteber.
2: Yaka takısı.
0: Yaka takısı mı doğru cevabımız görelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması. Ne olabilir? Yaklaştık onu söyleyebilirim. Ama ne olabilir? Bir kutu açalım.
3: Yaka ensesi.
0: Yaka?
3: Yaka ensesi.
0: Yaka ensesi mi doğru cevabımız? İkinci kısım sanki olmadı.
2: Yaka karnesi.
0: Yaka?
2: Kanesi. Kanesi.
0: Yaka kanesi mi doğru cevabımız? Mert?
1: Yaka... Konusu.
0: Yaka konusu. Yaka konusu mu görelim? Tamam bir kutu daha.
2: Yaka kınası.
0: Yaka kınası dedi İlteber. Doğru mu? Ben bir kutu daha açacağım arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Şimdi fikriniz değişecek.
1: Yaka iğnesi.
0: Yaka iğnesi mi doğru cevabımız? Ailelerimiz.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
3: bankacılık. İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
4: Şampiyon!
3: Şahanesin Gemini.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Bakın,

0: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Motorola. Kim tutar seni?

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, Bonus Flash yeniden doğuyor.
12: Biz de alışverişe atlayın.
11: Bonus Flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
12: Mark kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
11: Kim işte bu çocuk ya?
12: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, Bonus'ta bahar kampanyası başlamış.
13: Bonus'ta bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.

0: Kayseri'de Kadınlar Birliği çayı.
1: Yeter, yeter!
2: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz!
3: Seni evine bırakmak icap ediyor. Prenses Nilgün kaçırılmış.
1: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
4: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
5: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum benim, babacığım.
4: Neyle çekeriz? Senin çakmak makinayla, hadi!
5: Yatılı okuyorum ben, akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
3: Birbirinize güvenebilirsiniz, ekselans.
6: Siz paraları hazırlayın.
5: Bugün son gün. Bu benim ilk ayrılığım.
6: Satmıyorum dedim, 25.000.
5: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
7: İstanbul tatili, birazdan TV4'te.
8: Harikasınız ekip, İltaber'le devam ediyoruz. İstanbul'un Fatih ilçesinde çok sayıda dükkanın bulunduğu üstü örtülü tarihi ve turistik yapıdır. Süremiz başladı.
9: Kapalı çarşı.
8: İltaber'den gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 90 puan ekler miyiz görelim? Arkadaşlarım da destekliyor seni, harikasınız. Kapalı çarşıyı görüyoruz arkadaşlar, ben de çok severim. Burayı, bu yapıyı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nuri Osmaniye, Mercan ve Beyazıt arasında yer alan Kapalı Çarşı'nın yapımına Fatih Sultan Mehmet döneminde 1460 yılında başlanmış ve Kapalı Çarşı 250 yıllık süreçte gelişerek büyümüştür. Günümüze kadar çeşitli deprem ve yangınlar geçiren çarşı 1894 yılındaki depremde yıkılınca Sultan Abdülhamit döneminde 4 yıl süren bir onarımla bugünkü şeklini almıştır. Hazal'la devam ediyoruz.
10: Samsun'un sesi.
8: Samsun'un sesi 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Afrika, Asya ve Avustralya kıtaları arasında yer alan ana denizdir. Süremiz başladı.
10: Hint Okyanusu.
8: Hazal'dan gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Senin de bir eller gitti geldi arkadaşlar, çok tatlısınız. Süpersiniz ve Mert'le devam ediyoruz.
11: Babam Barış'ın B'si.
8: Barış Bey'in B'si 140 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlardaki sesi doğrudan ileten bir araçtır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu.
1: Altı bildim ama...
0: Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Mert?
2: Kablosuz kulaklık.
0: Cevabımız kablosuz kulaklık mı görelim? Harikasınız. Betül için geliyor harf tablomuz.
3: Gamze'nin G'si.
0: Gamze'nin G'si 110 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Birkaç öğrencinin belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaşmak için oluşturduğu işbirliğidir. Süremiz başladı.

0: Grup çalışması.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. İlk sefer senin için geliyor Arif ablamız.
2: Yalova'nın yeğesi.
1: Yalova'nın yeğesi 90 puan değerinde ve oyunculardan gelecek sorumuz. Türk sinemasında Sultan lakabıyla anılan, birçok sevilen filmin başrolünde yer alan kadın oyuncudur. Süremiz başladı.

0: Hürrem Saray.
1: Hürrem Saray mı cevabımız? Arkadaşlar, Türk sinemasında Sultan lakabıyla anılan güzel gözlü kim olabilir? Açalım bir harf. Bir harf daha açalım.
2: Türkan Şoray.
1: Türkan Şoray dedi Betül. Görelim doğru mu cevabımız? Sevgili Türkan Şoray'ın fotoğrafı da yanımızda arkadaşlar. Biz onun filmleriyle büyüdük ve çok çok güzel filmlerini izledik. Siz de hala izlemeye devam ediyorsunuz, evet, değil mi? Harika. O yüzden buradan kendisine sevgi ve saygılarımızı da iletelim. Yüzüm nasıl güldü fotoğrafını gördüğümde. Hazal'la devam ediyoruz.
2: Mehmet'in M'si.
1: Mehmet'in M'si 120 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Olası hastalıkların erken teşhisi için insanların toplu olarak muayene edilmesine verilen addır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Ben şahsen ilk kelimenin sağlık olduğunu düşünüyorum.
0: Hazal ekip çalışmasını başlattı arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir kutu daha açalım.
1: Sağlık taraması.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Sağlıkla başladın, taramasıyla devam ettin. Bravo ve arkadaşlar ikinci turda çok hızlı geçmiyor mu?
1: Evet.
0: Kaç soru kaldı bitmesine ikinci turu? Sadece 4 sorumuz kaldı. Mert'le devam ediyoruz.
2: Ali'nin ağası.
0: Ali'nin ağası 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. İsteklendirme, heveslendirme, teşvik anlamlarındaki kelimedir. Süremiz başladı.
2: Ya dilimin ucunda da...
0: Efendim?
2: Dilimin ucunda unuttum.
0: Olmadı grup çalışması. Haydi bakalım. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Motivasyon.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlarım da katıldı sana. Çok iyi gidiyoruz ve Betül'le devam ediyoruz.
3: Toka'nın T'si.
0: Toka'nın T'si 80 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Yüzerken kolları sırayla üstten ileriye doğru uzatıp suyu arkaya doğru çekme hareketidir. Süremiz başladı.

0: Kulaç atmak.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Yine Emin İltaber 80 puanı kumara attık, şahanesiniz. Ve İltaber'le devam ediyoruz.
0: Kodlayamayacağım çünkü yumuşak ye.
1: Yumuşak ye 90 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Eşit aralıklarla yerleştirilmiş birimlerin bulunduğu yatay bir çizgidir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
2: Sayı doğrusu.
1: Sayı?
2: Sayı doğrusu.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Ve son harfimiz Hazal için geliyor.
3: Urfa'nın U'su.
1: Urfa'nın U'su 110 puan değerinde ve eş anlamlardan gelecek sorumuz. Alışılandan veya beklenenden fazla olma durumu manasındaki kelime ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Alışılandan veya beklenenden fazla olma durumu manasındaki kelime ve eş anlamlısıdır.
3: İkincisi aniden. Ama birincisi ne?
2: Birincisi çokluk olabilir.
0: Çokluk aniden.
1: Çokluk aniden. Görelim doğru mu? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
0: Zorluk beraber. Yok olmuyor.
1: Olmadı mı? Olmadı.
2: Zorluk bereket.
1: Zorluk olabilir. Bereket mi? Görelim. Arkadaşlar okuyalım soruyu bir daha. Alışılandan veya beklenenden fazla olma durumu manasındaki kelime ve eş anlamlısı. Hazal.
3: Çokluk bereket.
1: Çokluk.
3: Bereket.
1: Çokluk bereket mi? Çokluk. Başka nedir o? Çokluk. Başka?
3: Yaklaştınız. Bolluk bereket.
1: Mert bolluk bereket dedi. Arkadaşları da gülerek ona katılıyor. Doğru mu cevabımız? Harikasınız. Şahanesiniz arkadaşlar. Şimdi tabii ki hemen kumbaraya gideceğiz ama tahminleri alalım. Mert?
3: 1350.
1: 1350 Betül?
2: 1040.
1: 1040 İlteber?
0: 1280.
1: 1280 Hazal?
2: 1300.
1: 1300. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 1620 puanımız var arkadaşlar. Herkes şaşırdı evet ve hedefimize kalan puan 880. Yani bu demek oluyor ki... Finalde
3: 5 soru.
1: İlteber 5 soru dedin. Evet 5 soru cevaplarsak ödül bizim olacak arkadaşlar. Şimdi Mert'cim nasıldı ikinci tur?
3: Yani heyecan
1: gitti
3: yoktu.
1: Artık. Evet artık gitti.
3: O yüzden daha güzeldi. Daha fazla soru cevapladım.
1: Şahanesin Betül'cüğüm.
2: Gene hızlı geçti ama bir zor bir de kolay soruların da gelmesi iyi oldu. Heyecanım da gitti.
1: Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız İlteber.
0: Benim için daha durak bir tur geçti. Önceki turlarda daha çok butona falan aktiftim. Bu tur biraz
1: ama
0: daha durak geçti.
1: Ama olayımız neydi arkadaşlar? Butonu çok aktif etmek değil değil mi? Butonda çok aktif olmak değil. Beraberlik ve birlik burada. Beraber bulduğumuzda cevapları çok daha güzel oluyor. O yüzden hepiniz harikasınız. Hazal?
3: Gerçekten çok eğlenceli geçti bu turda aynı olarak. Butonu daha aktif kullandığımı düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. O zaman hadi bakalım hızlıca nereye gidiyoruz?
2: Finale.
1: Finale gidiyoruz. Biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar final turu için hazır mıyız?
4: Hazırız!
1: Şahanesiniz. O zaman Mert için gelsin kategorilerimiz. Spor, doğru yazım, hayvanlar alemi ve genel kültür. Hangisi olsun?
3: Sporun A'sı.
1: sporun ağası sorumuzu görelim. Futbolda ve handbolda kural dışı bir hareket sebebiyle kaleye tam karşıdan yapılan ceza atışıdır. Süremiz başladı.
4: Penaltı.
1: Doğru mu görelim? Sen de kendini erkenden alkışladın. Betül'le devam ediyoruz.
2: Genel kültür Ü.
1: Genel kültür Ü. Sorumuzu görelim. İçine su doldurup yıkanmaya yarayan teknedir. Süremiz başladı.
2: Küvet.
1: 200 puan daha kumbaramızı atıyor muyuz görelim. İltever, sen bütün program boyunca hep arkadaşların da cevap verdiğinde sen de cevap verdin. Elim böyle bekledi. Nasıl bekledin bir göster bize. Hep böyle alkışta bekledin. Hem kendine çok inandın hem de arkadaşlarına ben de seni alkışlamak istiyorum. Ve seninle devam ediyoruz İltever'cim.
4: Spor Lüleburgaz.
1: Spor Lüleburgaz'ın L'si sorumuzu görelim. İki takım arasında sopa ve topla yapılan bir spordur. Süremiz başladı.
2: Handball.
4: Yok. Yok.
1: Değiştir. Hangisi?
4: Handball olsun.
1: Tamam, handball olsun dedi. Doğru mu? Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Beyzbol.
1: İltever katılıyor musun?
4: Evet.
1: Mert?
5: Evet.
1: Hazal?
6: Evet.
1: Bu ortak cevapla kumbaramıza 200 puan ekliyor muyuz? Şahanesiniz. Arkadaşlar ben bir kumbaraya gitmek istiyorum hemen. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 2220 puanımız var arkadaşlar ve sadece 280 puana ihtiyacımız var. Yani iki soru bilirsek ödül bizim. Hazal'la devam ediyoruz.
3: Hayvanlar alemi I.
1: Hayvanlar alemi I. Sorumuzu görelim. Boz renkli, benekli, yumurtasından yararlanılan bir kuştur. Süremiz başladı.

0: ekip çalışıyor.
1: Bıldırcın.
0: Cevap doğruysa eğer 200 puanı kumbaramıza atar mıyız? Eller yine havada. Arkadaşlar şimdi kaldı ödüle sadece
1: bir soru.
0: Daha sorularımız var ama biliyorsunuz. 80 puan. Bir soru bilebilirsek ödül bizim. Ama hiç baskı altında hissetmiyoruz kendimizi. Çünkü daha sorumuz var. Mert için gelsin kategoriler.
2: Genel kültür Orkun hocamın O'su.
0: Genel kültür Orkun hocamızın O'su. Sorumuzu görelim. Saçları bir arada tutmaya yarayan eşyadır. Süremiz başladı.
2: Toka.
0: Herkes katılıyor mu Mert'e?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Hazal, İlteber, Betül ve Mert'in ortak çalışmasıyla bu şahane ekip kumbaramızı doldurur mu görelim?
3: Süper kumbara!
0: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Mert. Bravo Mert. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Betül. Bravo Betül. Süper kumbaranın bugünkü birincisi İlteber. Bravo İlteber. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Hazal. Bravo Hazal. Arkadaşlar harikaydınız. Nasıldı sizin için? Hadi bakalım Mert'ten dinleyelim.
2: Çok eğlenceliydi, çok güzel geçti.
0: Heyecan da kalmadı artık. Şahanesin Betül'cüğüm.
4: Çok zevkli, hızlı turlar da geçti. İlk başta çok heyecanlıydım ama şu an heyecanım bitmesi daha beni mutlu etti.
0: Harikasın İlteber.
1: Ödülden daha çok bu buranın verdiği haz bambaşkaydı.
0: Ah ne kadar tatlısın. Çok teşekkür ederiz. İyi ki sen de buradasın. İyi ki buradasınız arkadaşlar. Hazal'cığım.
4: Hala en baştan yapabilirim.
0: Hep böyle söyleyenler oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bazen diyorlar ki bir daha ben şu anda devam edebilirim. İşte ikinci, üçüncü programa diye. Bazen de diyorlar ki acaba böyle kılık mı değiştirip biraz tekrar. Aslında bu da iyi.
2: Ben buradan Orkun hocamı da selamları
0: yolluyorum. Orkun hocamıza da sevgilerimizi iletiyoruz. Başka selam vermek isteyen?
4: Özlem hocama ben de selam.
0: Özlem hocamıza, İlteber.
1: Yok gibi.
0: Bütün öğretmenlerine Hazal.
4: Ben de annemle babama.

0: Annemize ve babamıza teşekkür ediyoruz efendim. O zaman ben şimdi ödüle gideceğim. Tablet abla varmış, duydunuz mu, nerede?
1: Şurada.
0: Ödül abla diyen var, tablet abla diyen var, bu tarafta mı?
1: Evet.
0: Gideyim karanlıkların içinden Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Ödülleriyle her zamanki köşesinde bizi bekliyor arkadaşlar. Hazal'cığım iyi ki geldin.
2: Teşekkürler.
0: İlteber'cim iyi ki geldin.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Betül'cüm iyi ki geldin.
1: Ve
0: Mert'cim iyi ki geldin. Hep beraber hoşçakalın.
1: Bye bye.

0: yanlış meslek seçmişsin oğlum. Kadınlar arasında o kadar süksen olduğuna göre makineyi duvara as, başka yollarda ara kısmetini.
1: İşlerin kesatlığı yetmiyormuş gibi bir de böyle dalgalar çıkıyor başıma. Kart karılara foto muhabirliği.
0: Nankörlük etme. Turistler başımızın tacıdır, biliyorsun.
1: Hepsinin fotoğraf makinesi var. Kendi fotoğraflarını kendileri çekerse biz ne yapacağız? Demin söylediğim gibi ben yanlış meslek seçmişim.
0: Gene gazete fotoğrafçılığı hevesinde depreşti galiba.
1: O işi yapanların benden ne farkı var? Göreceksin, er geç gazetelerden birine kapılanacağım ben de. En hızlı foto muhabirlerinden biri olacağım. Bütün iş bir fırsatını düşürmeye bakar.
0: He? Nasıl olacak yani?
1: Elimde şöyle bomba gibi 2-3 poz fotoğrafla hangi gazeteye gitsem kapısı ardına kadar açılır.
0: O bomba gibi fotoğraflar çikolata paketlerinden mi çıkacak?
1: Fırsatları tesadüf yaratmazsa kendin yaratacaksın. Bir binanın 7. katından kendini atmaya hazırlanan birinin öksüz kedi yavrusunu emziren bir köpeğin resimleri gibi.
0: Peki ne yapalım? Ali bey biraderimiz esaslı poz düşürecek diye Galata Kulesi'nin tepesine çıkıp kendimi aşağı mı koyuvereyim?
1: Onlar sözün gelişiydi. Gazete okuyucularını ilgilendiren başka şeyler de var. Mesela bazı gazetelerin kavga dövüş hikayeleriyle dolu olduğunu bilmiyorsun galiba. Haberin yanında olayı sıcağı sıcağına veren resimler de olursa bunu geri çevirecek gazeteci düşünemiyorum.
0: İşi gücü bırakıp nerede istimüstü kavga var diye taban mı tepeceğiz yani?
1: Ben de seni keskin zekalı takımından sanırdım. Kavgayı arayacak değiliz. Başrole senin çıkacağın bir kavga filmi çevireceğiz. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Hadi hop!
2: Hey be!
3: Hile mi yapıyorsun lan? Bana silindir seyfi demişler. Bana hile yapacak adamın ciğerini kuşbaşı doğrar, meze diye yer mi lan?
2: Kızma be silindir abi, Kur'an çapsın hile yapmadım. Sana yol yapılır mı abi?
3: Bu seferlik ses çıkarmıyor.

0: Bana kül yutturmaya çalışanın yedi ceddinin kemiğini külün havaya savururum. Nek cart!
1: Atma paşam, atma! Din kardeşiyiz.
0: Ne diyorsun lan?
1: Yavaş konuş, ağır ol da molla desinler.
0: Ulan şimdi ben senin...
2: Sinirlenme abicim, çekil ulan sen de. Kahvemi mi dağıtıracaksın benim? Çayın Seyf abicim.
1: Seyfinin çayını biraz külleyelim de... ağzının tadı bozuksa düzeltir.
2: Ayy!

0: sinirlenmesin Fadi. Dışarıda. Yok, sinirlenmesin Fadi.
1: Tebrikler.
2: Hey be! Hepsi istediğim gibi olmuş.
3: Of! Ay! Oh.
2: Bunları görüp de bana iş vermeyecek yazı işleri müdürünün alnını karışlarım.
3: Yokum arkadaş bir daha böyle işlerde. Silindir seyfinin yumruğunu yiyince katır tepmişe döndüm.
2: Boş ver acı patlıcan kıraç almaz. Yediğim birkaç yumruk büyük bir işin yatırımı sayılır. Onun için üzülmemelisin.
3: Dayağı biz yiyelim, işi sen al. İyi dalga ya.
2: İyi şartlarla gazeteye kapılanır kapılanmaz seni de yanıma asistan olarak alacağım, hiç merak etme. Hadi eyvallah. İyi haberlerle geleceğimden hiç şüphen olmasın dostum.
4: Senin harika dediğin bu fotoğrafların şahını her gün destiyle çöp sepetine atıyorum ben. Alt tarafı iki serserinin kavgasını gösteren birkaç poz.
2: Evet ama sıcağı sıcağına tespit ediyor kavgayı.
4: Okuyucuyu ilgilendirecek, okuyucu için değişik bir tarafı yok bunların. Buyurun. İyi bir gazeteci için haberi verilecek, resmi çekilecek olay... ...bir köpeğin bir insanı ısırması değil, bir insanın köpeği ısırmasıdır.
3: Eyvallah.
4: En iyisi sen gene şıpşakçılığına devam et. Ve bizim gazeteyle ilgin, sabahları 25 kuruş verip bir gazete almak olsun. Güle güle.

0: Yasak, yasak, yasak efendi.
1: Biz gazeteciyiz.
2: Bize yasak yok.
0: Ya efendi, şayet gazetecisiz, var hep gazeteciler davet baloya. Orada çekmek resim, haydi yallah.
3: Ne?
2: Duydun mu ne dediğini?
1: Yok, anlamadım ki ne dediğini.
2: Sarayda basın toplantısı varmış.
0: Aa!

0: İyi akşamlar babacığım.
1: İyi akşamlar kızım. Nasıl, eğleniyor musun Nilgün?
0: Muhafızlar arasında eğlenilir mi baba? Neredeyse kelepçe takacak, çarşaf giydirecekler. Bıktım bu adamlardan.
1: Mecburuz kızım. El Haşim'in kızı serbest olarak dolaşamaz.
0: El Haşim'in kızı olmak hürriyetimi yok etmek mi baba? Nefes bile alamıyorum peşindeki muhafızlardan. Boğulacak gibi oluyorum, çok sıkılıyorum.
1: Prenseslik kolay mı kızım?
0: Prenses olacağıma keşke lalet daim bir kız olsaydım.

0: Smokininiz tam vücudunuza göre.
1: Yeni yaptırdım.
0: Kiralık etiketi de tam yakışmış.
2: Can, gevezeliği bırak da işimize bakalım.
0: Yukarı çıkalım, yatak odasına gizlenip özel resim çekeceğiz.
3: Durun burayı!
2: Canım, işte!
0: Sıkıştık da tuvalete atıyoruz.
3: Tuvalet aşağıda, hem siz kimsiniz?
1: Gazeteci.
4: Huyatınızı görelim.
0: Evde unuttuk.
2: Ben de evde unuttum.
5: O halde kapı dışarı, yallah!
3: Hayda, gelin!
5: Ölen alacağın olsun fella!
3: Çıllık!

0: başım dönüyor. Bu akşam çok içki içtim.
1: Prensesim, çok yoruldunuz, hemen yatmalısınız.
0: Sabah oldu zaten, yatsam da hemen uyandıracaksınız. Sen geceliğimi ver.
2: Sayın prenses, bugünkü programınızı okuyorum. Sabah saat 10 kimsesiz çocuklar yurdunu ziyaret, saat 11'de belediye sarayına gidilecek.
3: Saat 12.32 arası valinin boğazda vereceği öğle yemeği. Saat 15.30 olgunlaştırma enstitüsü. Saat 17'de kadınlar birliği çayı.
0: Yeter yeter! Bir mağazada 3-5 kuruş karşılığında çalışan bir tezgahtar kız bile benden mesuttur. Paydos saatlerinden sonrasını tatil günlerini dilediği gibi geçirir.
3: Bana ihtiyacınız var mı efendim?
0: Hayır, gidebilirsin, iyi geceler.
3: İyi geceler prenses. Bir emriniz var mı?
0: Gidebilirsiniz, iyi geceler.
3: Allah rahatlık versin.

0: Ben tamamım.
1: Ben de zil kaldım, baksana.
2: Hadi eyvallah, yarın yine beklerim.
3: Ne oldu?
0: Temizlendik.
1: Ayranı yok içmeye, tahtarabanla gider tabakhaneye.
2: Gazel okuma be Tosun.
1: Kumar oynayacak paranız varsa, önce bizim borcu ödeyin.
0: Amma ekşidin be Tosun, kumarı kazanıp borç ödemek için oynuyoruz.
1: Sen bırak tıraşı da, pansiyoncu madam Haygunuş'a kıy bir nikah, bizim borç ancak öyle ödenir.
0: Ne? Onunla evlenmektense borçtan hapse girerim daha iyi be. Paranı kurtaracaksın diye bizi yakacaksın Tosun.
1: Yani biz alacağımızı ömrümüz boyunca bekleyeceğiz, öyle mi?
0: Allah bize, biz de sana.
1: La havle ve la kuvveti! Ne utanmaz insanlar mısınız siz be?
0: Tosun limonlaştı, en iyisi kalkıp gitmek.
2: Ben burada 2 saat kestiririm, zaten sabah oldu.
0: Hadi eyvallah.
2: Güle güle.
4: Işıklar, deniz ne kadar güzel! Ay, hürriyet ne tatlı şey!
5: Gözünü aç kızım, beynin dağılacak! Uykunuzdan uyandırdığım için özür dilerim, fakat beyin üstü yere çakılacaktın tutmasam.
4: Teşekkür ederim.
5: Teşekküre falan boş ver de buradan yelkenlemeye bak. Polis evsiz baksız takımından diye enseler yoksa, bitli berduşlarla nezarethaneyi boylarsın. İçkiyi fazla kaçırdın galiba, evin yolunu bile bulamamışsın.
4: Deli eder insanı bu dünya, bu gökyüzü, yıldızlar, tepeden tırnağa çiçek açmış bu ağaç.
5: Bakıyorum şiir falan da döktürüyorsun. Öyle kaldırım çiçeği takımından değilsin anlaşılan.
4: Doğru.
5: Peki ama böyle park köşelerinde niye yatıyorsun?
4: İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı.
5: Ay Allah! Sabahın köründe sarhoş bir kıza yastık olacağım aklımın kıyısından bile geçmezdi. Yürü bakalım!

0: Geldi.
1: Geldim abi.
0: Buyur abi, emret.
2: Aman be, seninle mi uğraşacağım sabah sabah?

0: Kestirme faslına evinde devam edersin. Davran bakalım küçük hanım. Of be, çattık belaya sabah sabah. Uyan Üsküdar'da sabah oldu. Hey! Seni de evine bıraksın taksi. Paran var mı yanında?
1: Para kullanmam ben.
0: Aa, aman ne! Ben de kullanmam ama tesadüfen elime geçerse harcamaktan hoşlanırım. Neyse, seni evine bırakmak vicdaniyet borcu oldu artık. Buyur abi, buyur. Ne taraf abi? Ha? Evini söyle de nerede oturuyorsan götürelim.
1: Sarayda.
2: Haspam saraylıymış ha.
0: Tövbe tövbe estağfurullah. Ne içtiysen fena çarpıldın belli kızım. Aç tavuk kendini arpa ambarında sanırmış, sen de saraylardan dem vurmaya başladın.
2: Ne yapıyoruz abi? Nereye gideceksek yola vuralım artık.
0: Allah'ını seversen kızım, saray rüyasından uyan! Gideceğimiz yeri söyle doğru dürüst!

0: İyi mi?
1: Bizim taksiyi sabahçı kahvesi mi sandınız be kardeşim? Bir yere gitmiyorsanız beni de boşuna tutmayın bari ha! Biraz direksiyon sallayalım da yolumuzu bulalım.

0: Tamam, buraya kadar. Dur be kızım, dur! Amma yapıştım be, yapış yapış ya! Hay Allah! Al bakalım arkadaş! İçerideki züğür saraylıyı da evine bırakırsın. Belki 22 kağıttan fazla tutar ama bugünlerde ben de hafifim. Hadi eyvallah!
1: Çıldırdın mı abi? Boynumuzda nikah var bizim. Sabahın bu saatinde nereye götürürüm ben kızı?
0: Benim de tanıdığım bildiğim değil. Park kanepesinde uyurken gördüm. Eve götürsem pansiyoncu madam gıcık alır.
1: Bilip tanımadığın kimseyi ne diye alırsın oradan? Yok abi yok, emanetçi değilim ben. Alır kızı polise götürürüm.
0: Dur, dur ya, boş ver polisi! Kızcağız bir de müdüriyetlerde uğraşmasın. Bu gecelik bizim fakirhanede misafir ederiz, ne yapalım? Gel, gel bakalım başımın belası!
1: Eyvallah abi!

0: Saraya geldik, buyurun prenses.
1: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
0: Ha, dalgıya bak be, hemen kabulleniverdi prensesliği.

0: Neresi burası? Asansörde miyiz?
1: Park kanepelerinde sabahlamaktan kurtardık, buldum da bulunuyorsun şimdi.
0: Küçük pembe çiçekli Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
1: Emredersiniz.
0: Dadı, sütümü getir.
1: İki kadeh içip de turnayı bulunca nasıl dağıtıyorsun?
0: Ne demek istiyorsun? Ben prensesim.
1: Seninki bir şey değil kızım. Ben üzerine çalışıyorsun anlaşılan. Neyse, sen prenses, sen ben de Haydarabad Nizamıyım.
0: Susun, cevap istemiyorum.
1: Palavrayı bırak da kıvrılıp uyuşu divanda, hadi. Ben banyoya gireyim.
0: Çekilebilirsiniz.

0: Sabahleyin baladan sonra kendi elimle odasına getirdim efendim.
1: Sen getirdin, o buradan uçtu ha! Sen ne diyorsun?
2: Salonda gözünü kırpmadan nöbetteydim Haşimi Hazretleri. Salondan çıkmış olamaz.
1: Ne haber?
3: Bütün sarayı aradık, yok efendim.
1: La havle ve la kuvvet illa.
4: Kapı nöbetçileri kapıdan çıkmadığını söylediler Haşimi Hazretleri.
1: Hiçbir yerden çıkmadığına göre kızın nerede? Eğer kızım bulunmazsa yatla geldiğiniz İstanbul'dan tabutla gönderirim hepinizi. Koşun bulun Nilgün'ümü!
4: Baş üstüne efendim.
1: Gözünüzün önünden kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz. Ahmaklar! Defolun!
5: Alo, evet. Hazır kuvvet! Alo, hazır kuvvet!
2: Merak buyurun.
5: Harekete hazır olun! Harekete hazır olun! Teması kaybetmeyin!
3: Emredersiniz efendim.
5: Teması kaybetmeyin!
6: Arkadaşlar, Prenses Nilgün kaçırılmış. Telsizle bütün emniyet teşkilatına haber verin. İzinler kaldırılmıştır.
7: Alo, alo, burası emniyet müdürlüğü. Alo, burası emniyet müdürlüğü.

Allah Allah! Bulduk cezayı. Oh, maşallah, maşallah. Biz şimdi burada mı tüneyeceğiz yani? Yok öyle yağma kızım. Kalk bakalım. Hadi, kalk! Hop, yallah!

0: Peki çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Hayata bir twist lazımsa, yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha acimli saç.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
5: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
6: Gelinliğini kendin seç.
7: İyi yolculuklar Ümran.
5: Teşekkür ederim dayıcığım.
8: Niye dönmüyor Asım amca?
9: Kaptan Murat.
7: Merhaba delikanlı.
8: Onu bulacağım Asım amca.
7: Bir şeyiniz yok ya?
8: Hayır.
7: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.
10: 5 saattir bekliyorum.
8: Bunun için maaş alıyorsun.
11: Alev alev bugün 18'de TV4'te.
12: Nasıl? Bugünkü program olduğu gibi erteleniyor mu? Basın toplantısı da mı? Anlıyorum. Bilgi verdiğiniz için teşekkürler. Saygılarımı sunarım. Arkadaşlar, Prenses Nilgün rahatsızlanmışlar. Basın toplantısı da dahil, bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.

Sultan el-Haşimi Hazretlerinin kerimeleri Prenses Nilgün'ün ani hastalığı sebebiyle bütün gezileri ve randevuları iptal edilmiştir. Tabii sabahlara kadar balolarda içersin.

0: Prensesim.
1: Ne istiyorsunuz? Bugün bütün randevuları iptal edin. Çok yorgunum.

0: Müdür beyi görmek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Merhaba müdür bey, ne haber?
3: Merhaba, gene ne var?
2: Katras prensesi Nilgün'le yapılacak bir resimli toplantı ister misiniz?
3: Sultandan izin koparan her gazeteci yapar bunu. Hem prenses hasta.
2: Prenses hasta falan değil, bana poz vermek için saraydan kaçtı.
3: Oğlum, delirdin mi sen? Hadi işine git, hadi!
2: Birkaç gün sonra resimleri getirdiğim zaman beni tebrik edeceksin şef. Resimlerim gazetede basıldıktan sonra bütün dünya benden bahsedecek. Eşi emsali bulunmaz, gazeteci olacağım.
3: Eşin emsalin olmadığı muhakkak ama foto muhabirliğinde değil, palavracılıkta.
2: Ayıp ettin şef! Sen resimleri getirirsem kaç para, onun adını koy, ötesine karışma.
3: 10.000 lira veririm.
2: Aman oldu, ne resimler olacak bir bilsen şef! Öpüşürken, sarhoşken, ne sahneler!
3: Delirmişsin sen oğlum, hemen bir akıl doktoruna git. Hadi işim var benim, meşgul etme.
2: Hadi hoşça kal! Aa, paraları hazırla şef! Yalnız bütün olsun, bozuk paradan hoşlanmam.
4: Dursun, bir kahve!
5: Hüsnü Bey'e az şekerli bir kahve hazırla.
6: Yavaş, dikkat et be kardeşim! Gene ne var?
2: Tali hazretleri sırıttı nihayet.
6: Toto'da onun hiç mi tutturdun yoksa? Hadi şu borcunu öde bakalım.
2: Prenses tuttum, sahici bir prenses! Para olukla akacak!
6: Öyleyse ver borcunu!
2: Borcum ne kadardı?
6: 500 lira!
2: Vereyim! Sen önce 1.000 lira ver, hani şuraya sakladığın bilgiyi...
6: Dur, hırsızlığa mı başladın be?
2: Bak, 1.000 lira borç alıyorum.
6: Ya eski borç ne olacak?
2: Amma da ayıp ettin! Al şu 500'ü, eski hesap kapandı! Yenisine Allah kerim, hadi eyvallah!
6: Allah kerim ama kuyu derin! Yutturdun gene alçak dolandırıcı!

0: Öyle güzel bir rüya gördüm ki... ...inanılmayacak bir rüyaydı. Bir parkta bankın üzerinde yatmıştım. Sonra uzun boylu, yakışıklı bir genç geldi yanıma. Konuşması kılığı pek düzgün değildi ama... ...efendi davranışlıydı.
1: Günaydın efendim.
0: Ne oldu bana? Neredeyim? Kaza mı geçirdim yoksa?
1: Yok, hayır.
0: Nerede olduğumu söyler misiniz lütfen?
1: Apartmanımda.
0: Demek bu kümesin adı apartman. Peki beni buraya zorla mı getirdiniz?
1: Evet.
0: Ne? Bir de bunu hiç utanıp sıkılmadan itiraf ediyorsunuz.
1: İçimizden birinin utanması gerekirse bu size düşer.
0: Ne biçim konuşuyorsunuz siz?
1: Şunu demek istiyorum. Buraya zorla geldiniz. Hı? Ama benim zorumla değil, kendi zorunuzla.
0: Demek öyle.
1: Sizi bir parkta sızmış buldum.
0: Sızmış? Sızmış ha? Demek rüya sandığım... ...Öyleyse teşekkürler.
1: Biraz geç de olsa estağfurullah.
0: Sizi tanıdığıma bahtiyarım.
1: Ben de olmaya çalışırım. Adınız?
0: Adım mı?
1: Unuttunuz mu yoksa?
0: Adım işte canım... ...Leyla.
1: Ne yazık ki benimki Mecnun değil.
0: Ya ne?
1: Ali, sadece Ali.
0: Saat kaç acaba?
1: 12.
0: Nasıl, 12 mi? Eyvah, protokol, randevular, banyo... Banyonuz neredesin?
1: Karşıki kapı.

0: Prenses Nilgün'ün bulunması için bütün gücünüzü vereceksiniz. Sayın El Haşimi'nin muhafızlarına özel yardımcı polis tahsis edilecek. Bu alelade bir kaçırma işi değil, bir hükümet meselesidir. Bütün kara, hava, deniz yolları tutulacak.
1: Alo, hazır kuvvet!
2: Yılmaz! Yılmaz! Yılmaz!
3: Sen kimsin, neden geliyorsun?
4: Şey, banyo yapmadan.
3: Hah, tamam işte, bir bu eksigidi. Bana bak, burası şehir banyosudur, yoksam ki kırmızı fenerli evdir. Sen hiç utanmıyorsun.
4: Banyo yapmanın nesinden utanayım?
3: Zor, sen bana baksana bakayım. Abu şaraplar edip beni büsbütün sınırlandırıyorsun. Senin karşında zezzavatçı eşeği vardır ki beni kandırıyorsun. Buraya hamam yapmaya geldin.
4: Ama siz artık çok oluyorsunuz.
3: Gel bakayım buraya! Bana bak, ben bu pansiyonun sahibesiyim. O Ali olacak, açsam...

0: eve böyle şey getireceğine, önce kirasını ödesin. Neler söylüyorsunuz siz hanımefendi?
1: Mart kedisi gibi ne patırdı ediyorsun ben adam?
0: Mart kedisi pederinizdir.
1: Allah aşkına sus, misafirimiz var.
0: Sus morum! Eve böyle getireceğine, kiranı öde! Gel bakayım buraya! Haydi!
1: Elini ayağını öpeyim sus!
0: Yok susma hocam, benim kiramı ver kiramı! Böyle karılara para yedireceğine evvela kiramı ödesin!
1: Allah aşkına sus!
0: Susma!
1: Al şunu, al!
0: Ver! Ver bakayım! Tamam! Ay ay, al şunu bakayım sen, al şunu! Ver onu bana, onu bana ver!
2: Bir dakika! Kimdi bu hanım?
1: Ev sahibim!
2: Madam niye o kadar sinirlenmişti?
1: Beni çok sever de... kahvaltı yapmadan evden çıktım diye üzülmüş zavallı.
2: Benim yüzümden kavga ettiniz, özür dilerim. Gene benim yüzümden bu divanda sabahladınız. Ne kadar rahatsız olmuşsunuzdur kim bilir.
1: Rica ederim, ne önemi var? Sizin gibi bir misafir için bütün gecelerimi tahta üzerinde geçirebilirim.
2: Gerçekten çok naziksiniz. Yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz ben gidiyorum.
1: Nereye?
2: Benim iznim doldu, hatta geç bile kaldım. Sonra beni merak ederler. Tekrar görüşürüz inşallah.
1: İnşallah.
2: Hoşça kalın. Kıyafetim için de çok teşekkür ederim.

0: Bana bak. Tosunu 500 papel kırptım, Haygonaş'a kaptırdım. Sen çabuk foto makinelerini rayına koyup para bul.
1: Neyle çekeriz?
0: Senin çakmak makinayla, hadi.

0: affedersiniz, saçımı sarıya boyatmak istiyorum, mümkün mü acaba?
1: Oh, ne demek efendim, derhal, şöyle buyurun. Sizin tamamdır, güle güle. Piyasadaki berberler içinde en şanlısına, en namlısına geldiniz. Şöyle buyurun. Kataloğa bakın, hangi rengi emredersiniz?

0: Fevkalade. Şurasında hafif bir güzel, değil mi? Tamamdır efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ah, prenseslere benzediniz. Sizinle müsabakaya girsem krallık kazanabilirdim.
1: Ya, öyle.
0: Ah, sizinle irtibatı kaybetmeyelim be. Hep beklerim. Hatta dostluğumun şerefine cumartesi gecesi kıyı balosuna davet ediyorum sizi.
1: İnşallah gelirim. Borcum ne kadar?
0: Aman efendim, para ne demek? Sizin güzelliğiniz ve tatlılığınız borcunuzu ödeştirdi.
1: Çok naziksiniz, çok mersi, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle prensesim, güle güle kraliçe. Aa, bir dakika! Sanki ben sizi bir yerde görmüşüm, sizi tanıyor gibiyim.

0: zannetmem, Allah'a ısmarladık.
1: Bir dakika, baloya geleceksiniz değil mi?
0: Tahmin ederim.
1: Beni atlatmayacaksınız değil mi?
0: Sanmıyorum.
1: Teşekkür ederim, saygılarımla, evet, hürmetlerimle, sevgilerimle. Bir dakika cici bebek, döner misiniz şöyle? Aklıma orijinal bir şey geldi, açacağım bu saçları. Dökülsün bunlar. Evet, dökülsün. Hipyeni, orijinal bir şey. Bakın, bu saç şekli size daha çok yakıştı.
0: Tamam, merci. Çok merci.
1: Güle güle, devletle.

güzel hayallerinizi, yarının müjdesini veren uğurlu güvercin. Han yaptırıp hamam yıkmıyorsunuz, kemali 25 kuruş. Güzel tavşan. Beğendin değil mi?

0: Weiß man nicht.
1: Kemal'i 25 kuruş. Çekin. Niyetinizi duyun, anlayın.
2: Hani akşam simidi çıtır çıtır, tatlı tatlı. Sıcak sıcak, sıcak sıcak.
3: Buyur abla.
4: Başlayalım abi.
3: Başlayalım.

0: Buyurun hanımefendi, buyurun.
1: Ah, çok güzel.
0: Buyurun efendim, 5 liradır.
1: O kadar param yok ki benim.
0: O halde hediyem olsun, buyurun.
1: Çok çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Dondurmam, dondurmam kaymak, Maraş dondurması.
1: Dondurma verir misiniz?
2: Buyurun küçük hanım.

0: Çok affedersiniz, ayağım takıldı.
1: Aa, siz miydiniz?
0: Evet ama ben sizi tanıyamadım.
1: Tanıyamadınız mı?
0: Vallahi gözüm ısırıyor ama...
1: Evinizde kalan kız değil miyim? Aa, saçımı boyattın da sarıya.
0: Oo, dünya küçük derler, doğruymuş. Vallahi söylemeseniz tanıyamazdım.
1: Ne iyi bir tesadüf size tekrar rastlamam.

0: Saçlarımı nasıl buldunuz?
1: Harika! Herhalde akşam bir yere gideceksiniz, onun için hazırlandınız.
0: Akşam mı? Şey, yok canım, yatılı okuyorum ben. Akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım. Şimdi de avara avara dolaşıyorum işte.
1: Aa, öyle mi? Madem kaçtınız, iyice eğlenip dünyanın tadını çıkarmadan dönmeyin bari.
0: Vallahi bilmem ki.
1: Dünya küçüktür sözünden başka bir söz daha var. Dünyaya bir kere gelinir derler. Madem kaçmışsınız, iyice eğlendikten sonra dönersiniz okula.
0: Doğru ama bütün bunlar tek başına olmaz ki. Benimse hiç arkadaşım yok.
1: Rica ederim prensesim. Beni layık görürseniz...
0: Efendim, anlamadım.
1: Şey ya... Benimle arkadaş olur musunuz dedim.
0: Aa, ben de şey zannettim, memnuniyetle, tabii. Karnım çok acıktı, beni yemeğe götürür müsünüz?
1: Memnuniyetle kraliçem. Buyurun.

0: hayatımda hiç böyle lezzetli şey yemedim.
1: Heh, yatılı okulların yemekleri yavan olur. Fasulye, pilav falan filan.
0: Belki saraylarda bile böylesine lezzetli yemek bulunmaz.
1: Saraylarda olmaz mı? E, saray bu.
2: Olmaz, olmaz.
1: Merhaba.
3: Biliyordum seni burada bulacağımı. Oo, son numaranı pek beğenmedim. Tanıştırmayacak mısın beni?
1: He? Arkadaşım Yılmaz, profesördür.
3: Ne profesörü? Attı gene seninki.
0: Attı profesörü ne demek?
1: Attı, yani şey, atış profesörü.
3: Ne vuruyorsun be?
1: Nükleer silahlar üzerinde Orta Doğu'da bir tanedir.
3: Palavrayı anladık ama çiftelemek ne oluyor?
0: Ne tuhaf konuşuyorsunuz, hiçbir şey anlamıyorum. Çiftelemek ne demek?
1: İlmi bir tabir. Hı. Füze itici güç tapasının paralalarıdır.
0: Demek ikiniz de füzecisiniz.
1: Ne? Ama bu aramızda sır. Hükümet gizli tutuyor.
3: Kuzum, bu deli herifi nereden buldun Allah aşkına?
1: Çeneni tutmazsan denize atarım.
3: Peki, peki.
1: Senin çakmak foto makinen yanında mı?
3: Evet, ne olacak?
1: 10.000 liralık bir iş var, %25'i senin.
3: Ne yüzde isterim, ne de seninle iş yapmak.
1: Yanımdaki kız, yatla gelen prenses.
3: Prenses mi?
1: Nasıl, benim arkadaşımı beğendin mi?
3: Ne demek? Bomba gibi. Kör alası. Bu çakmak da ikide bir bozulur.
4: Bu konuda fazla tecrübeli bir emniyet memuru sıfatıyla bana itimat etmenizi rica edeceğim. Prensesin kaybı mantık kurallarına göre bir kaçırılma değil de sadece bir kaçma olayı olabilir.
5: İmkansız! Kızım neden kaçtın?
4: Şimdilik bir şey söyleyemem ekselans. Ama elbet bir nedeni vardır. Sıkılmış olabilir ya da özel bir işin.
5: Asla! Sudan sebep bulmayın.
4: Sebep ne olursa olsun emniyetimize güvenebilirsiniz ekselans. Bu olay ne basına aksettirilecektir ne de sayın prensesin başına bir şey gelecektir.

0: misiniz?
1: Oo, hem de çok! Hayata yeni doğmuş gibiyim. Keşke hiç bitmese bu günler.
2: Gel buraya. Bir dakika.
1: Oh, çok mutluyum.
2: Şuraya bak! Ne muazzam duvar, ne de çok penceresi var!
1: Hayatımda ilk defa at arabasına biniyorum!
2: Yatlarda, uçaklarda dolaşan şımarık zengin kızları gibi konuşuyoruz!
1: Ya onlardan biriysem, ya zenginin de ötesi bir petrol kraliçesiysem ne dersin ha?

0: Hadi bana müsaade. Eyvallah.
1: Güle güle.
0: Bu akşam bir içim su gibisi.
1: Sen de peri padişahının oğlu gibi. Ama...
0: Ama ne?
1: Hepsi bir masal. Bir rüya olacak bu anların. Bir anda bitecek hepsi.
0: Tatlı rüya, rüyasız bir geceden iyidir. Bazı şeylerin hatıraları bile renk katar insanın hayatına.
1: Doğru.

0: Ne güzel bir geceydi. Niye susuyorsun? Bir şeye mi üzüldün?
1: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayrılığım.
0: Benim de.
1: Benim ilk mutluluğum.
0: Benim de.
1: Ve ilk maceram.
0: Benim son. Sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Rica ederim, hiçbir şey söyleme.
0: Geceki balodan beri uykusuzsun. İstersen şimdi ayrılalım.
1: Bu belki hayatımın en yorgun, en uykusuz, en üzgün ama gene de en tatlı günü. Bu günümün her saniyesinin seninle geçmesini istiyorum. Karnım çok acıktı, bana büfeden sandviç alır mısın?
0: Tabii, Yılmaz! Hemen gelirim.
2: Ne şahane bir tesadüf! Siz buralarda!
1: Merhaba!
2: Merhaba! Nasılsınız? Yanınıza oturabilir miyim? Hemşireler, siz gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Bay bay!
2: Güle güle, bay bay! Yalnız başınıza ne arıyorsunuz burada?
1: Abimle geldim, büfeye kadar gitti. Kendisi gelmeden kalkın çok kıskançtır.
2: Demek buraya abinizle geldiniz. Ben berberim, mesleğim kadın saçlarını güzelleştirmek ama kendi kafam da iyi çalışıyor.
1: Anlamadım.
2: Saçınızı boyadıktan sonra hep ben bu kızı bir yerden tanıyorum diye takıldı aklıma. Birden belime bir şimşek çaktı.
1: Şimşek?
2: Evet, şimşek. Bu kız dedim, gazetelerin yazdığı Alcatraz Sultanı El Haşimi'nin kızı olan prenses. Prensesim.
1: Siz delirmişsiniz.
2: Bilakis akıllandım. Buradan beraber kaçarsak size ele vermem mi? Kolay kolay benden kurtulamazsınız prenses. Yoksa babanızın muhafızları ve polisler her yerde sizi arıyorlar. Bakın! Onları buraya toplamam için şu düdüğü çalmam yeter. Beraber kaçacak mıyız?
1: Sizden kaçmak mı?
2: Evet, sosyete kadınlardan taptığı bir berberim ben. Herkes aşık bana. İnanın hayatımızı sütleyecek, unutamayacağınız şahane ve ateşli günler yaşatacağım size.
1: Aha, ne güzel!
2: Benden her hususta memnun kalacaksınız, oturmaz mısınız?
1: Ne kadar tatlısınız!
2: Tatlıyımdır canım! Hadi kaçalım!
3: Nereye ahbap?
2: Size ne, münasebetsizler!
4: Abi, ben buradayım!
3: Buyurun, alın prensesim!

0: 万盛りして。そうか、そんなないいけです。
1: はい、サロショーマキステム。
2: ベンデミコルキューズ。
1: はい、ケンデムデ。
3: Burası İstanbul Radyosu. Ara haberlerini veriyoruz. Haberlerden özetler. Şehrimizin şeref misafiri olan Elkatras Sultan'ın kerimeleri Prenses Nilgün El Haşimi'nin rahatsızlığı devam etmektedir.
2: Çocuklar, Prenses Nilgün'ün rahatsızlığında bir bit yeniği var. Saray telaş içinde. Emniyette büyük bir faaliyet var. Ama bunu basından gizliyorlar.
4: Yazı işleri müdürünü görmek istiyorum.
5: İçerideler.
2: Hepiniz gözünüzü dört açacaksınız. Ve bu işin iç yüzünü önce bizim gazete patlatacak.
4: Hiç zahmet etme müdür bey! Prenses üç günden beri gazeteci Namzeti Ali ile beraber.
2: Allah aşkına gidin işinize kardeş, bir de sizinle uğraşmayalım.
4: Müdür bey, şu negatifi görsen inanır mısın acaba? Kusura bakma, mikrofilmdir.
2: Allah Allah, gözlerime inanamıyorum. Şu lupu verin bana.
4: İstersen teleskopla bak müdür bey, sağlamdır. Siz paraları hazırlayın, 20'den fazla poz geliyor.

0: arabanın çıkıp arkamdan bakmayacağına söz ver.
1: Söz?
0: Bu benim ilk hürriyetimdi. İlk güzel hikayem. İlk mutlu günlerim. Ve sevdiğim bir şeyden ilk ayrılışım. Nasıl veda edileceğini bilmiyorum. Söyleyecek söz de bulamıyorum.
1: Olma. Sus ne olur.

0: Check.
1: Müjde Ali! Müdür bey, prensesin resimlerini almaya gelmiş, para da getirmiş.
0: Bonjour evladım, benim aslan gazetecim. Sen heykeli dikilecek bir adamsın.
2: Ben resim falan satmıyorum.
1: He? Sapıttın mı sen be?
0: 20.000'lik çek hazır evladım.
2: Satmıyorum dedim, yalnız kalmak istiyorum.
0: 25.000.
2: Kapı orada.
0: 30.000.
1: Oğlum, kulağın kontak mı yaptı? 30.000 dedi, duymadın mı?
2: Türkçe bilmiyor musunuz? Olmaz dedik.
0: 50.000!
2: Hayır dedik be!
1: Delirmiş bu, vallahi delirmiş!
0: Ne yapacağız?
1: Yürü, hadi!
3: Skandal çıkmasını, rezalet olmasını istemiyorsanız hiçbir şey sormayınız babacığım.
4: Nasıl cevap bu böyle?
3: Gönlüme göre bir hafta geçirdim babacığım.
4: Sultan El Haşim'in kızı Prenses Nilgün olduğunu unutma! Prensesler gönüllerinin dilediğini yapamazlar. Bir takım vazifeleri olduğunu çok iyi bilirsin. Ben efkar olmaya ne cevap veririm şimdi?
3: Ben yokken durumu çok iyi idare ettiniz babacığım. Bir haftalık bir hastalık ve şimdi iyileştim.
4: Prensesler istediği gibi hastalanamazdı.
3: Beni affet babacığım. Bu işkenceden, bu protokolden sıkıldım artık. Prenseslik bana göre bir iş değil.
4: Yarın İstanbul'u terk ediyoruz.
3: Bir rüya gördüm. Şimdi uyandım. Hepsi bu kadar. Tatil bitti.
5: Yazıyor, yazıyor, sonra verir! Prenses Nilgün muammasını yazıyor!
1: Oğlum, sen tımarhaneye git, zincirliksin! Tosunu, haygonoşu, onu, bunu, beni dolandır... ...sonra aslan gibi 50.000 papele şüt çek! Yok öyle şey!
4: Bir şüt de kaydını çekmemi istemezsen defol!
6: Sinirlenme Ali bey kardeşim, sakin ol, otur şöyle! 50.000 lira için insan 4 foto değil, hayatının yarısını verir!
1: İşte, güneş çarpmış bunu beyefendi, güneş! Ver bizim alacağımızı!
2: Ödeyeceğim, merak etmeyin! Bütün borçlarımı kuruşuna kadar ödeyeceğim!
6: Müsaade ederseniz oturabilir miyim Ali bey? Beyefendim bir misli arttırdım, 100.000 veriyorum!
1: 100.000!

0: Bueno.
1: Hepiniz gidebilirsiniz. Lütfen beni rahat bırakın.

0: İşte böyle Yılmaz. O sarayına gözyaşıyla kalbini bize bırakarak gitti. Giderken mertti, erkekçe davrandı. Ben para uğruna bir kızın hayallerini satabilir miyim? Eğer sen de bir gün bir kıza aşık olursan bana hak verirsin.
1: Arkadaşlığımıza.
0: Arkadaşlığımıza.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Haydi gel! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşanır.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Geleceği düşün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
1: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
2: Gelinliğini kendin seç.
3: İyi yolculuklar Ümran.
4: Teşekkür ederim dayıcığım.
5: Niye dönmüyor Asım amca?
6: Kaptan Murat.
3: Merhaba delikanlı.
5: Onu bulacağım Asım amca.
3: Bir şeyiniz yok ya?
5: Hayır.
3: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.
7: 5 saattir bekliyorum.
5: Bunun için maaş alıyorsun.
8: Alev alev birazdan TV4'te.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
14: Abi, ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: güzel İstanbul'dan çok tatlı hatıralarla ayrılıyoruz. İstanbul'da bize gösterilen hüsnü kabule çok teşekkür ederiz.
1: Prens Hazretleri, seyahat programınız bir ay olarak bildirilmişti. Bu ani program değişikliği sebebini öğrenebilir miyim?
0: Programda bir değişiklik yaparak Avrupa'ya gitmemiz gerekti.
2: Bu ani gidiş prensesin rahatsızlığıyla mı ilgili?
0: Evet. İstanbul'un havası kendilerini rahatsız etti.
3: Prensesle görüşmemiz mümkün değil mi acaba?
4: Prenses Hazretleri teşrif ediyorlar.

0: buraya kadar zahmet ettiğiniz için hepinize teşekkürler. Yalnız geçirmiş olduğum rahatsızlığı henüz atlatamadığım için sizlerle uzun konuşamayacağım. Fakat şunu söylemek isterim ki... İstanbul'da geçirdiğim birkaç gün... hayatım boyu unutamayacağım mutlu hatıralarla süslendi. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım. Çok heyecanlıyım. Erken vedalaşacağım için kusuruma bakmazsınız.
1: Son gazetesinden Zeki.
2: Foto Şipşak Yılmaz. Ali Kibet.
0: Memnun oldum.
2: Fakir bir fotoğrafçının... İstanbul tatiliniz hatırasını kabul lütfunda bulunursanız... şeref verirsiniz.

0: Bunlar dünyanın en güzel hatırası. Teşekkürler.
1: İyi günler, prenses.
2: İyi günler.
0: Teşekkür ederim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Güle güle prensesim. Mutlu ve mesut ol. Sen çok iyi bir insandın. Dünyanın öbür ucuna gitsen daima kalbimde kalacaksın. Zaten biz birbirimize göre değildik. Sen bir prenses, bense bir sokak fotoğrafçısı.
1: Böyle bir pozumu alabilir misiniz?
0: Prenses!
1: Prenses yok artık. Bundan sonra yalnız Nilgün. Tacımı, servetimi, her şeyimi bıraktım. Prenses öldü artık Ali.
0: Nilgün'üm!
1: Evet, yalnız seninim.

0: Niçin kızdığını söyle bari.
1: Gözümün önünde karıyı öpüyorsun. Ben görmeden ne haltlar yiyorsun kim bilir.
0: Günahımı alma. Kadın beni öptü Alev.
1: Sen kadını, kadın seni öptü. Ortada bir öpüşme olayı var.
0: Alevciğim, kadın da beni kötü niyetle öpmedi. Bunlar Avrupalı, bu olaylar normal.
1: Yok arkadaş, ben Anadolu'yum. Benim erkeğimi kimse öpemez.
0: Sanki zina halinde yakalamış gibisin be Alev.
1: Daha ne olsun, bitti bu iş. Yollarımız ayrılıyor. Ben senin derdinden verem olamam arkadaş.
0: Alev, bekle beni! Alev, dinle beni! Ben suçsuzum, masumum. Turist karı aniden öptü beni. Bu kadar niye kızdın anlamadım. Alev! Ayrıca gayet turizme hizmet değil mi ha?
2: Turiste hizmet ha? Erkek turistler de var oğlum. Ben de hizmet edeyim mi? Ha?
0: Lafını bil Alev. Öldürebilirim seni. Hele birine yaklaş da göreyim.
2: Ne yaparsın yani?
0: Önce herifi parçalarım sonra da seni.
2: Seni öpen karıyı sonra bulurum. Ama sen buradasın. Domuz seni.
0: Öldüreceksin kız. İnsan sevdiğine böyle yapar mı?
2: Ya insan sevdiğinin üstüne gül koklar mı?
0: Dur, Alev, tepem atıyor ama ha!
2: Ne o yani, dövecek misin?
0: Bir erkek karısını döver de, sever de.
2: Ben senin karın değilim.
0: Olacaksın. Beyaz gelinliğini giyeceksin. Seni kollarımda taşıyacağım odamıza.
2: Seni suçladığımı sanma. Ben de istedim. Senin olduğum için de mutluyum.
3: Gemicinin karısı yarı dul sayılır Alev. Aklını başına topla.
4: Baban çok doğru söylüyor yavrum. İkimiz de senin iyiliğini isteriz. Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
2: Para her şey demek değil ki anne.
3: Bu zamanda her şey demek kızım.
0: Sana çok şey borçluyum Asım amca.
5: Sen bana rahmetli babanın yadigarısın oğlum.
0: Sağ olun. Şimdi yengemle sana bir hayırlı iş daha düşüyor amca. Alev'in ailesiyle konuşun.
5: Acele etme. Alev'in babası aksi adamdır ama çok namusludur. Onu bir yumuşatayım önce, sonra yengenle gider Alev'i isteriz.
0: Çok yaşa Asım amca.
5: Hadi bakalım, güzel günlere. Ne oldu Hasan, kaza mı?
6: Yok Asım baba, kaptan kalp krizi geçirmiş. Şahin Bey'in yatının kaptanıymış.
5: Nereye götürüyorlar?
6: Şahin Bey'in özel helikopteriyle İstanbul'a götüreceklermiş.
5: Şanslı kaptanmış. Çünkü Şahin Bey gibi bir patronu var.
0: Kim bu Şahin dayı?
5: Ülkenin en zengin adamlarından biri. Nah, yatı da orada. Bunun gibi kaç tane yatı, gemileri var.
0: Güzel tekne, şahane.
5: Çok bakma evlat, sonra benim enkazı beğenmeyeceksin.
0: Olur mu dayı? Senin teknen benim ilk göz ağrım.
7: Ya sen, tamam değil.

0: Onun mektebi yok koçum. Ustasından ders alacaksın. Ne geldi?
1: Dört çağır.
0: Mars oldun, bekçiyi çağır.
2: Burada bir Asım kaptan varmış.
0: Buyur kızım, benim.
2: Bana sizi tavsiye ettiler. Buralara Asım kaptandan sorulur dediler.
0: Estağfurullah. Derdin ne kızım?
2: Ben Şahin Bey'in genel sekreteriyim. Kaptanımız hastalandı. Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
0: Bakarız. Yolculuk nereye?
2: Barcelona'ya. Yaklaşık 4 ay sürecek. Maaş dolgundur.
0: Mesela ne kadar?
2: Aylık 3.000 dolar.
3: Büyük para. Liraya vur, yaklaşık 1 milyon eder. 4 ayda 4 milyon.
0: İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Oğlum, işte düğün parası da, çeyiz parası da çıktı demektir.
3: İyi ama 4 ay az zaman mı? Yok be dayı, bana göre iş değil bu.
0: Manyak mısın sen oğlum? Bu şans kaçırılır mı? 4 ay nedir ki?
3: 4 ay ayrılık demektir. Özlem demektir. Dayanması kolay mı? Alev de gitmemi istemez zaten.
0: Alev senin gibi akılsız mı be? Var mısın iddiaya? Gitme derse, nah şu bıyıklarımı keserim.
4: Asım amca bıyıklarını kesmesin. Gitmeni gerçekten istiyorum Murat.
3: İstiyorum diyorsun ama gözlerin şimdiden ıslak ıslak.
4: Sevinçten olamaz mı? Gidişini ayrılık kabul etmiyorum ki. Yeniden kavuşacağız.
3: Haklısın. Para bakımından rahat edeceğiz. Düğünümüzde, evimizde hiç eksiğimiz kalmayacak.
0: Kaptanınız hazır kızım.
2: Merhaba, adım Ümran.
3: Murat.
2: Lisan?
3: İngilizce.
2: Çok iyi. Seyahat Şahin Bey'in yabancı ortakları için tertiplendi. Umarım onları memnun ederiz. Sözleşmeyi hazırladım. Boşluğa adınızı soyadınızı yazın ve imzalayın. Bu da bir aylık tutarında avansınız.
3: Teşekkür ederim. Hareket ne zaman?
2: Pazar günü saat 15.30'da.
3: Nişan yüzüğü istiyorum. Var mı?
4: Var efendim. Hem de çeşit çeşit.
3: Sevgilimin boyu posu sana uygun. Parmağına takar mısın?
4: Takarım.
3: Çok yakıştı. İstersen çıkartma.
4: Çıkartmam.
3: Üzüleceksen gitmem bak.
4: Hayır, üzülmeyeceğim söz.
3: Dönüşümde limanda ol. Yuvamızın penceresinde bekler gibi bekle beni. Döneceğim gün belli zaten.
4: O gün ikimizin de bayramı olacak Murat.
3: Yalnız bayram mı? Düğün davullarımız vuracak o günün gecesinde. Şunu da al. Gelinliğini kendin seç. Çeyizini hazırla.

0: Seyahatten memnun musunuz kaptan?
1: Çok güzel, her şey çok güzel.
0: Pire limanına ne kadar kaldı?
1: 60 mil kadar. 2 saate varmaz limana demir atarız hanımefendi.
0: Bundan sonra bana Ümran diye hitap edebilirsin kaptan.

0: Doya doya ağlamak istiyorsan hiç yanına gelmeyeyim.
1: Ayrılığa alışamadım Asım amca.
0: Gemicinin arkasından ağlamak iyi değildir kızım. Gözyaşları fırtına olurmuş.
1: Allah korusun. Tamam, bir daha ağlamayacağım.
0: Ah, aferin.

0: Bir saniye Şahin Bey. Ümran Hanım geldi.
1: İyi günler dayıcığım. Nasılsınız? Bizim yolculuğumuz çok iyi geçiyor.
2: Misafirler memnun mu? Benim yokluğumu belli etmeyin.
3: Merak etmeyin, her şey yolunda Ahlet.
2: Tarafından tebrik et. Sizi Pire Limanı'nda Atina temsilcimiz karşılayacak. Orada her türlü ihtiyacınız karşılanacak. İyi yolculuklar Ümran.
1: Teşekkür ederim dayıcığım. Sizi çok özledim. Hoşça kalın.
0: Şahin Bey yeğeni olduğun için mi seni genel sekreteri yaptı?
1: Hayır, başarılı olduğum için. Tevazuya gerek yok kaptan. Tuttuğumu koparırım.
4: Kocana müjdeyi verebilirsin kızım. Anne olacaksın. 1,5 aylık hamilesin.

0: Şahin Bey yeğeni gibi değil, kızı gibi sever beni. Babam ve annem trafik kazası geçirdiğinde almış büyütmüş. Yabancı ülkelerde okudum. 3 lisan öğrendim. Dayımın sayesinde her şeye sahip oldum. Hayal ettiğim her şeye kavuştum. Tek eksiğim sevgiydi, aşktı. Onu da sen verdin bana.
1: Hanımefendi, Şahin Bey sizi arıyor.
0: Merhaba dayıcığım.
2: Ömran merhaba. Nasıl gidiyor yolculuk?
0: Her şey istediğiniz gibi geçti.

0: dayıcım. Seyahat programımız yarın Marsilya limanında sona eriyor.
1: Mr. Johnson'un Türkiye'ye turistik yatırım konusunda düşüncesi ne?
2: Akdeniz'in tüm sahil şeridi ve yat limanlarını gördükten sonra Ege sahillerimizi bir cennet olarak belirtti ve sizinle bu kıyılarda ortak yatırım yapmaya karar verdi.
1: Çok güzel. Bu işin üstesinden geldiğin için seni tebrik ederim.
0: Tuttuğumu koparmasını bana sen öğrettin dayıcım.
1: Ümran, Marsilya'da misafirleri yolcu ettikten sonra sen uçakla İstanbul'a dön. Şinasi kaptan iyileşti. Bugün onu uçakla Marsilya'ya gönderiyorum.
2: Şinasi kaptan geldiğine göre müsaade edersen dayıcım, Murat kaptan da uçakla İstanbul'a dönsün.
3: Tabii olabilir. Hem sana refakat eder.

0: niye dönmüyor Asım amca? Demek ki başına bir şey geldi.
1: Kötü haber tez gelir yavrum. Hadi yürü evine git. Baban bu vaziyetini görse daha mı iyi? Hadi gel.

0: Hoş geldiniz dayıcığım.
1: Sen de hoş geldin. Özledim seni. İyi gördüm seni. Bu gezi yaramış sana ha.
0: Gezi mükemmeldi dayı. İş ortaklarınız çok memnun kaldılar. Sonsuz teşekkürlerini size iletmemi söylediler.
1: Aferin sana. Bu işi becerdin.
0: Kaptanın da yardımlarını belirtmem gerek dayı.
1: Bulduğun kaptan işe yaradı demek ha?
0: Dayıcığım, hem de nasıl yaradı? Anlatmakla bitmez.
1: Anlatmayı boş ver. Getir bana demiştim şu kaptanı.
0: Dayım seninle tanışmak istiyor.
2: Ben de tanımayı çok isterim. Metili ve ismini o kadar çok duydum ki senden.
0: Hayatta en çok dayımı severdim. Ama dayım duymasın, senin sevgin onunkinin önüne geçti Murat.
2: Beni ve kendini bu kadar şartlaman doğru değil. İlişkimizi daha mantıklı düşünmeliyiz.
0: Seninle benim beraberliğimizden daha mantıklı ne olabilir Murat?
2: Sana anlatamıyorum İmran. Benim gitmem gerek.
0: Neden? Daha önce evli olmadığını söylemiştin.
2: Evli değilim doğru. Ama Bodrum'da sorumluluklarını yüklendiğim kişiler var.
0: İyi o zaman. Birlikte dönelim Bodrum'a. Kısa da olsa senden ayrılmaya dayanamam Murat.
2: Beni zor durumda bırakıyorsun.
0: Önce dayımla seni tanıştırayım, sonra münakaşamıza devam ederiz.
3: Yaklaşık iki hafta sonra denize indirebiliriz.
1: İşi hızlandırın.
3: Emredersiniz efendim.
1: Bir saniye beyler.
0: Sizi tanıştırayım, Kaptan Murat.
1: Merhaba delikanlı. Seni tanıdığıma sevindim.
2: Sağ olun.
1: Yeğenim senin iyi bir kaptan olduğunu söyledi.
0: Hem de çok tatlı bir insan. Senin de ondan hoşlanacağından eminim dayıcığım.

0: gidiyor.
1: Saplama kız, heyecanlanma.
0: Ay, elimde değil Asım amca. Hadi gel, onu karşılamaya gidelim.

0: Hoş geldin kaptan. Bizimki teknede mi?
1: Sizinki kim?
2: Murat kaptan.
1: Tekneyi Marsilya da bana teslim etti. Kendisi uçakla döndü. İyi günler.
2: Bir şey oldu muhakkak. Başına bir dert mi geldi acaba?
0: Sus bakayım. Hemen kötüye yorma. Belki yeni bir iş vermişlerdir.
2: İnşallah Asım amca. İnşallah. Gitmek bu kadar kolay mı? Ben ne olacağım? Sana kendimi her şeyimle verdim.
3: Seni ben mi zorladım? Vaatlerde mi bulundum?
2: Niçin başladın öyleyse? Kullanılmış bir mendil gibi atamazsın beni. Dur Murat! Şu kapıdan çıkarsan vururum seni.
3: Saçmalama. Beni zorla tutamazsın.
2: Kalmanı istiyorum. Seviyorum seni. Gidersen seni öldürürüm Murat.
3: İkimiz de kararlıyız demek ki. Hoşça kal Ümran.

0: Durumu nasıl?
1: Hala kritik Şahin Bey. Ameliyat başarılı oldu. Şans diyelim. Kurşun kalbin çok yakınından girmiş.
0: Dışarıya göndermemi tavsiye eder misiniz?
1: Gerek yok Şahin Bey. Yaşama yüzdesi bir hayli yüksek.
0: Yaşamalı doktor. Yaşaması için ne gerekiyorsa yapılmalı. Ümran'ın ilk sevdiği erkeksin kaptan. Onu niçin terk etmek istedin?
2: Gideceğimi biliyordu. Kalmam imkansızdı.
0: Ümran benim çok değer verdiğim bir insandır. Elimde büyüdü. Kızım gibi sevdim. Yaşaması sana bağlı şimdi.
2: Doktorlar hayati tehlikeyi atlattığını söylediler.
0: Tekrar deneyecektir. Onu iyi tanırım. Yıkılan gururuyla yaşayamaz.
2: Ben ne yapabilirim?
0: Onu bırakma. Bak delikanlı. Yaşamım boyunca hiç kimseden bir şey istemedim. Aldım. Paramla aldım. Gücümle aldım.
2: Şimdi de almak istediğiniz ben miyim?
0: Hayır. Benim yeğenimi terk edebilen erkek parayla satın alınamaz. Bunu biliyorum.
2: Ümran için ben de çok üzülüyorum Şahin Bey.
0: Dürüst bir insan olduğuna inanıyorum senin. Vicdanına sığınmaktan başka çarem yok ne yazık ki. Ardında bir ölü bırakmak istiyorsan gidersin. Kalırsan Ümran'ı yaşatırsın. Karar senin.

0: Bu yaptığım bir çılgınlık Tüman.
1: Evet, ama başaramadım. İkinci kez deneyeceğim. Sensiz bir hiçim ben. Sevgide gurur olmazmış. Yalvarırım beni bırakma.

0: bekleyiş bitecek kızım.
1: Buldun mu? Geliyor mu?
0: Hiç aklımıza gelmedi yavrum. Murat kimin kaptanıydı? Şahin Bey'in değil mi?
1: Evet, onun yatıyla gitmiş.
0: Ben de şimdi tel çektim İstanbul'a. Böyle oldu dedim. Acele cevap bekliyorum.
1: Nerede olduğunu bilirler değil mi?
0: Bilirler.

0: Günaydın Mahmut dayı.
1: Günaydın yavrum.
0: Amma dalmışsın gazeteye. Önemli bir haber mi var?
1: Haber mi? Ne haberi? Hay Allah! Bana bir çay söyler misin yavrum?
0: Gazetede ne okudun Mahmut dayı?
1: Hiç canım gazete değil mi? Saçmalık işte! Hadi sen bana bir çay söyle yavrum.
0: Merak ettim. Şu gazeteyi verir misin?
1: İş saati şimdi, sonra okursun.
0: Şimdi okumak istiyorum.

0: Alev kızım.
1: Korkulacak hiçbir hastalığı yok. Meraklanmayın.
2: Allah'a şükür.
3: Bayılma huyu hiç yoktu doktor bey.
1: Normal sayılır ama bundan sonra dikkat etmesi lazım. Kızınız anne olacak çünkü.
2: Anne mi olacak?
1: Evet. Yaklaşık 4,5 aylık hamile. Geçmiş olsun.

0: Beni bağışlayın baba. Yalvarırım, ağlama anne.
1: Öz evladım saymıştım Murad'ı. Meğer koynumuzda yılan beslemişiz.
0: Onu bulacağım Asım amca.
2: Çekip vursan hakkındır yavrum. Ama elinden ne gelir ki?
0: Tanrı onunla karşılaştırsın beni. Hesaplaştırsın.
1: Gitme, kal be Alev. İşte ana sana, işte baba. Kızımız olursun.
0: Sağ olun. Taşıdığım kara lekeyle buralarda yaşayamam artık. İstanbul'a gideceğim.
1: Ne yaparsın İstanbul'da, paran var mı?
0: Var Asım amca. Murat çeyiz parası, düğün parası bırakmıştı. Beni kullandı. Parasını da peşin vermiş oldu.

0: Şu anda yoklar. Evlerindeler.
1: Ne zaman gelir?
0: Randevunuz yoksa boşuna beklemeyin. Şahin Bey'le randevusuz konuşmak imkansızdır. Alo, buyurun efendim. Şahin Holding. Yoklar efendim. Perşembe günü gelecekler.
2: İzin almak için neşeli bir günümü bekliyorsan işte sana fırsat Ümran. Balayına çıkabilirsin.
3: Sağ olun dayıcığım. Murat'la henüz bir program yapmadık. Ayrıca Murat'ın iş durumu da belli olmadı.
2: İş durumu ne demek?
4: Herhalde yeğeniniz şu anda işsiz bir erkekle evli olduğunu söylemek istiyor.
2: Ben de güvenebileceğim sağlam bir yardımcı arıyorum. Benimle çalışmaya var mısın delikanlı?
4: Güveninize teşekkür ederim. Ticaretten anlamam ben. En büyük tutkum denizdir.
2: Seni denizden ayırmak isteyen kim? O halde kaptanım olursun.
3: Evet, evet. Bunu kutlayalım dayıcığım. Size her şey için teşekkür ederim.

0: Kanama durdu. Ama birkaç gün yataktan çıkmasın. Güçlü bir bünyesi varmış. Yoksa onu kurtaramazdık. Geçmiş olsun kızım.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun doktor. Gerekirse sizi ararım. Güle güle. Kurtarıcımın kim olduğunu öğrenmek isterim. Reklam prodüktörüyüm. Adım Leyla. Benimki Alev. Her şey için teşekkür ederim. Kaç aylıktı? 4,5 aylık. Niye bu kadar bekledin? Babası mı zorladı seni? Hayır. Çocuğu olacağını da bilmiyordu sanırım. Bilseydi engel olabilirdi sana.

0: Engel olamazdı Leyla. Çünkü bir başka kadınla evlendi.
1: Sen güzel bir kızsın Alem. Neden başkasını tercih etti?
0: Tercih ettiği bir kadın değil Leyla. Para. Zenginlik.
1: Onu hala seviyorsun.
0: Nefret ediyorum. Onu bir gün beni vurduğu silahla vuracağım.

0: sadece kız olsaydı seni de çocukları da öldürmeye yemin etmiştim.
1: Yeni doğmuş erkek çocukların hepsini öldüreceğim.
2: Oğlum! Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki.
0: Şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni.
3: Ne olursa olsun bir insan.
4: Bu borcumu öderim sana. Bütün Müslüman esirleri Kaya avlusunda idam edeceğim.
0: Acele edin.
5: Kendi ellerinle yaşattın onu.
0: Babanı öldürdüğüm gibi seni de geberteceğim.
2: Hayır!
0: Canını almak için gene geleceğim.
6: Yattığın yerde rahat uyu baba.
7: Battal Gazi'nin oğlu yarın 18'de TV4'te.
8: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
14: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
15: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca.

0: Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
6: Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Olmuyor, olmuyor. Çok donuksunuz bugün. Neyse yarın devam ederiz. Haydos kızlar.
8: Peki abi.
9: Merhaba sevgilim, ben geldim.

0: Sabah tatlı bir söz söyle yoksa hırsımdan kuduracağım.
1: Üzülme, doktor iyi olacak hastanın ayağına gelirmiş. Sana sözünü ettiğim Alev'i getirdim.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Arkadaşım Alev, nişanlım Bülent.
2: Öyle mi? Memnun oldum.
0: Ben de.
1: Nasıl buldun?
0: Ne yazık ki sen buldun onu. 40 sene başıma kalkarsın en büyük yıldızı ben buldum diye.
2: Yıldız mı? Ben mi?
0: Şimdiki sen değil güzel kız. 6 ay sonraki sen. Hadi geç makinenin karşısına da bir prova çekelim.

0: Alev'in başarıları için.
1: Kendimi başarılı saymıyorum bile.
0: Hoppala, daha ne olsun? Her yerde senin adın var. Dillerdesin, erkeklerin hayallerindesin.
1: Hedefim bu değildi. Şahin'di. Oysa adama sokulamadım bile. Alev diye bir kadının farkında olduğunu da sanmıyorum.
2: Neden sana gelmesini bekliyorsun? Sen Şahin'e gitsene.
1: Daha önce denedim. Şirketinin ve evinin kapısından kovuldum.
2: Ona yaklaşmanın bir yolu olmalı. Hiç yalnız kalmaz mı bu adam?
0: Kalıyor. Sadece sabahları.
1: Nasıl yani?
0: Her sabah gün doğarken atla gezer. Tek başına.
1: Bana bu konuda bilgi vermelisin Bülent.

0: Bir şeyiniz yok ya?
1: Hayır. İyiyim.
0: Beni korkuttunuz.
1: Ya ben? Bir an sonumun geldiğini sandım. Özür dilerim. Suçlu olan bendim.
0: Çıkışınız çok ani oldu. Tıpkı bir ceylan gibi.
1: Formda kalabilmek için koşuyorum.
0: Sporcu musunuz?
1: Mankenim ve de foto modelim.
0: Öyle mi? Ne yazık ki ben bu konularda pek yabancıyım. Ama ilk fırsatta sizi izlemek isterim.

0: Zevkine güveniyorum Ümran. Hediye çok çarpıcı, çok değerli olmalı.
1: Kızma ama dayıcığım, basit bir sanatçı için masraflı değil mi?
0: Ondan hoşlanıyorum Ümran. Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Sakin kalbimde fırtınalar başladı.
2: Umarım sığınacak bir liman bulursunuz Şahin Bey.
0: Şu bey lafını bırak. Şahin de, abi de. Bir şeyler söyle işte. Patronun olarak görme, biz arkadaşız.

0: Şahane. Olağanüstü bir hediye. Beğendiğinize çok sevindim. Onu ben seçmiştim. Zevkinizi tebrik ederim. Güle güle kullanın. Size çok yakışacağını umarım. Çok teşekkür ederim.
1: Çekime başlayabilir miyiz Ali?
0: Ben hazırım. Hı hı. İzninizle. Güle güle.
2: Lütfen yanıma getir Ümran. Gidebilirsiniz beyler.
3: Sağ ol Şahin. Bana sadece iş vermedin. Hayatımı, şerefimi iade ettin. Sağ ol evlat.
2: Arayan olursa yokum Ümran.
0: Anlıyorum.

0: Geldiğine çok sevindim. Oturmaz mısın?
1: Hediyeni kafana atacaktım ama... yolda hırsım geçti.
0: Hediyemi niçin kabul etmiyorsun? Seni beğeniyorum Ali. Dost olalım istiyorum.
1: İlginiz beni tedirgin etti Şahin Bey. Dostluğu satın alır gibi bir tavrınız var.
0: Seni incitmek istemem Alev. Ama sana nasıl yakın olabilirim? Yol göster bana.
1: Bunu kendiniz bulsanız daha doğru olmaz mı?
0: Anlaşılan beni çok uğraştıracaksın.
2: Patron geç kaldı. Belki de geziden vazgeçmiştir ha?
3: Sanmıyorum. Bürodaydı. O kadın gelmişti. Hediyenin karşılığını veriyordur herhalde. Yani vücudunu.
2: Bu kadını ben de merak etmeye başladım ya. Adı neydi?
3: Adı Batsın. Tam bir zengin avcısı. Dayımdan üstün bir avda olamaz tabii.
4: Lafının üstüne geldim galiba.
2: Ümran seni bir canavarın elinden kurtarmaya çalışıyor.
4: Ümran yanıldı. Sözünü ettiği hanım para peşinde değil. Hediyeyi iade etti. Bunu sen de... senin olsun ha.

0: Gördüğüm kadarıyla gönlündeki fırtına kasırgaya dönüşüyor patron.
1: Doğru. Ve ben limana bir türlü sokulamıyorum. En güzel hediyeyi kabul etmiyor. Ona ne yapmalıyım ki sevgimi anlatabileyim?
0: Anladığım kadarıyla duygulu bir hanım. Ben olsam tek bir çiçekle sevgimi sunardım.
1: Belki de haklısın. Bir çiçek milyonluk hediyeden daha etkili olabilir.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Elim boş geldim sanma.
1: Teşekkür ederim. Böylesine değerli bir hediyeye layık olabilmek için ne yapmalıyım?
0: Benimle bir yemek yer misin?
1: Beni evine niçin getirdin? Zenginliğini, gücünü göstermek için mi?
0: İlgisi yok. Ama seni buraya getirmemin bir sebebi var. Görmeni istedim.
1: Neyi?
0: Yalnızlığımı.
1: Bu saray misali köşkte bu kadar hizmetkar arasında yalnız. Öyle mi?
0: Benim yalnızlığım başka bir yalnızlık. Çare bulunmaz sanırdım. Oysa varmış.
1: Buldun mu?
0: Buldum, evet. Çare sensin. Yalnızlığımı paylaşır mısın Alev? Burada kal, burada yaşa.

0: Nasılsın kaptan?
1: Beni boş ver patron. Sen bomba gibisin.
0: Tabii. Çünkü gemi limana sığındı arkadaş.
1: Sevindim. Kavuşamayanların nasıl acı çektiğini bilirim.
0: Neyin var senin? Üzüntülüsün.
1: Bilmiyorum. Belki de bir suçluluk duygusu. Ümran'la evliliğim yanlıştı.
0: Öyle konuşursan üzülürüm. Seni ben zorladım. Çünkü bir hayat söz konusuydu. Ümran'ı sen kurtardın.
1: Evet. Ama bir başkasının hayatını mahvederek.
0: Kimin?
1: Mazide kalan biri.
0: Moralin bozuk senin. Niçin tatil yapmıyorsun?
1: Ben de izin isteyecektim.
0: İzin ne demek? Sen benim arkadaşımsın ya.
1: Sağ ol.
2: Bodrum da nereden çıktı şimdi?
1: Bodrum birden çıkmadı. Her zaman gönlümdeydi. Oraya gitmeme sen engel oldun.
2: Tekrar başa dönmeyelim. Merak ettiğim için sordum.
1: Ben ot değilim. Ailem var, çevrem var. Özlediğim arkadaşlarım var Ümran. Bodrum'a gideceğim.
2: Öfkelenmene gerek yok. Bu kez gitmene engel olacak değilim. Çünkü bana tekrar döneceksin sevgilim.

0: Utanmaz köpek. Ne yüzle karşıma çıkıyorsun?
1: Beni dinlemelisin amca.
0: Bana amca deme. Yalanlarını dinlemek istemiyorum.
1: Hatamı düzeltmeye geldim.
0: Neyi düzelteceksin ulan? Alevi kirletip kaçtın. Zavallı kimsenin yüzüne bakamaz oldu.
1: O nerede şimdi amca?
0: Alev buralardan gitti. Bir daha da haber alamadık. Giderken karnında senin evladını taşıyordu. Bakalım sen onun günahını nasıl taşıyacaksın? Bir gün karşına olarak çıkarsa sebebi sensin, sen!

0: Sen ne zaman döndün?
1: Dün gece.
0: Ne için bu kadar kısa sürdü?
1: Bodrum'da kalmam için bir sebep yoktu artık.
0: Tam zamanında geldin. Karını al, akşam bize gel. Önemli bir toplantı var. Sizlere gönlümün sultanı, evimin kraliçesi, nişanlımı tanıtıyorum. Ümran'ı tanıyorsun. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.

0: Seyahate çıkmak ilk kez zor geliyor. Yaşlanıyorum galiba.
1: Yaşlanmadığını defalarca kanıtladın bana.
0: Seni şimdiden özlemeye başladım. Hoşça kal yavrum.
1: Güle güle.

0: Şafak vakti hazır olmamı söylemiştiniz. 5 saattir bekliyorum.
1: Bunun için maaş alıyorsun. Bana tabi olacaksınız. 5 saatte, 15 saatte beklemek vazifeniz. Arabada bir paket var. Kamerama getir. Sana paketi getir dedim.

0: kutuyu şöyle bırak.
1: Hareket edebilir miyim?
0: Karar verirsem söylerim. Sen görevinin başında bekle.

0: gelinliği senin paranla almıştım. Hiç düşündün mü seni nasıl beklediğimi? Günahıma girerken söylediğin o tatlı sözleri unuttun mu?
1: Hayır. Unutmadım seni. Acı çektim olanlardan.
0: Ve güzel karının koynunda teselli buldun.
1: Düşündüğün gibi değil Alev. Evlenmek zorunda kaldım. Bir hayat söz konusuydu çünkü.
0: Ya benim hayatım? Benim hayatım ne oldu söylesene? Nereden nereye geldim? Kim sebep oldu yıkılışıma?
1: Sana geliyordum. Yemin ederim. Sonra Ümran'ın intihara kalkıştığını söylediler. Bir oyun değildi, gerçekti. Onu yaşatmak için evlenmek zorunda kaldım.
0: Sen onu yaşatırken beni öldürdün. Yalnız beni mi? İçimde taşıdığım yavrumu da öldürdün. Umutlarımı da öldürdün. Paranla aldığım bu gelinlik kefenim oldu. Diri diri mezara girdim. Sen gömdün beni, sen! Sen, sen, sen!
1: Ben yalnız seni sevdim Alev.
0: Yalan! Belki böylesi daha iyi oldu. Parasız bir denizcinin yolunu beklemekten kurtuldum. Şimdi bir kralın kraliçesiyim.
1: Kendini sattığın için iftihar mı ediyorsun?
0: Evet, kendimi sattım belki. Ama hiç olmazsa senden çok daha yüksek bir fiyata.
1: Böyle konuşma Alev.
0: Yalan mı? Sen benim kocam olamadın. Ama uşağım oldun. Hadi defol şimdi. Yıkıl karşımdan.

0: Ağlıyorsun Alev. Çünkü seviyorsun beni.
1: Sevmiyorum.
0: Seviyorsun.
1: Sevmiyorum.

0: Beni arayan oldu mu?
1: Şahin Bey aradı hanımefendi. Yarın sabah dönüyorlar. Ayrıca Ümran Hanım da sizi ziyarete geldi. İyi günler hanımefendi.
0: Rüya bitti Murat.
2: Rüya değildi yavrum. Sevgimiz, beraberliğimiz bir gerçekti.
0: Gerçeklerin içinde Şahin var. Karın var. Beni köşkten aramış. Şüphelenmiş olmalı.

0: olduğunu hatırlayabildin demek.
1: Arkası kesilmeyen geziler tertiplendi. Her sabah, her gün.
0: Bana bir telefon edebilirdin.
1: Etmedim. Senden ayrı kaldığım bu günlerde uzun uzun düşündüm İmran. Beraberliğimiz devam edemez artık.
0: Beraber.

0: Verliğimiz dedin. Biz evliyiz Murat.
1: Seni kırmak istemiyorum İmran. Ama evliliğimiz baştan yanlıştı.
0: Bu ani değişikliğe sebep ne acaba?
1: Sebep arama. Zorla mutluluk olmuyor. Ayrılalım.
0: Belki ayrılırdık Murat. Her şey normal olsaydı yani. Ama şimdi asla. Aldattın beni.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Alev'den söz ediyorum. Onunla yattın sen.
1: Saçmalama.
0: O tip kadınları iyi tanırım ben. Zenginlerin metresi olurlar. Ama ya şoförleriyle ya da kaptanlarıyla yatarlar. Sen yokken ben de boş durmadım Murat. Kadının kimliğini araştırdım. Bodrumlu Alev. Sen de Bodrumlusun sevgilim. Bu büyük tesadüfü Şahin öğrenirse ne olur biliyor musun? İkinizi de öldürtür.
2: Şu kısa seyahatte bir kez daha anladım ki ben sensiz yaşayamam Alev.
3: Ben de dönüşünü sabırsızlıkla bekledim. Seninle konuşmak istediğim önemli konular vardı.
2: Hiçbir konu benimki kadar önemli olamaz. Senden bir şey istiyorum. Benimle evlenir misin Alev? Galiba çok tepeden inme oldu. Bakıyorum şaşırdın. Ama artık karar vermenin zamanı geldi.
3: Hiç ummadığım bir teklifti Şahin. İzin ver düşüneyim.
2: Bu konuda nikah tarihinin tespitinden başka düşünülecek bir şey olduğunu sanmıyorum.

0: karım ilişkimizi öğrenmiş Alena.
1: Daha iyi ya Murat. Boşanmanı kolaylaştırır bu.
0: Hiç sanmıyorum. Gurur meselesi yapıyor ama Ümran dert değil. Önemli olan senin durumun. Şahin'le konuştun mu?
1: Hayır, konuşamadım.
0: Neden?
1: Bana evlenme teklifi yaparken ona ayrılmak istediğimi söyleyemezdim.
0: Ne yani, onu kırmaktan mı çekiniyorsun? Yanında mutluysan kalabilirsin.
1: Şahin'le mutlu olmaktansa seninle ölmeyi yeğlerim.
2: Kocam benden boşanmak istiyor dayı. Buna çok kararlı.
3: Seni üzmek istemem yavrum. Evliliğin sağlam temeller üzerinde kurulmamıştı.
2: Olabilir. Ama sürüp gidecekti. Murad'a olan sevgim yuvamızı yaşatacaktı. Ne yazık ki bir bomba mutluluğumu havaya uçurdu.
3: Sözünü ettiğin bomba nedir?
2: Bir kadın. Erkekler üzerinde etkisine şahit olduğum bir kadın.
3: Kim bu kadın?
2: Alev.
3: Yalan.
2: Keşke yalan olsaydı dayı. Kocam ve nişanlın çok önceden birbirlerini tanıyorlardı.
3: Saçmalıyorsun Ümran. Tanımakla ihanet etmek çok farklıdır. Buna cesaret edemezler.
2: Ettiler. İkimiz de birleşmelerine engeliz. Fırsat bulsalar ikimizi de yok ederler dayı.
3: Ne söylediğini biliyor musun sen? Murad'ı kardeşim gibi sevdim. Değer verdim. Bana ihanet edecek kadar alçak mı senin kocan?
2: Bu suali Murad'a sorsanız daha isabetli olur dayıcığım.
4: Patron kış tarafta sizi bekliyor Murat Bey.
0: Aldı benim.

0: Ümran'dan boşanacak mısın?
1: Evliliğim senin arzunla oldu. Ayrılışım da benim arzumla olacak.
0: Kararlısın demek.
1: Kararlıyım.
0: Bir sebebi olmalı.
1: Evet, var.
0: Dertleşelim. Her zaman olduğu gibi.
1: İsterdim patron. Ama çok özel bir durum. İnan ki Ümran'dan ayrılmam için yeterli bir sebebim var.
0: Bir kadın mı?

0: Hesap vermek zorunda mıyım?
1: Şu anda değilsin. Ama gerekirse hesap sorarım sana. Bunu sakın unutma.
2: Boşanma olayını normal karşılaman gerekirdi. Oysa çok öfkelisin.
1: Doğru, öfkeliyim. Yeğenime yapılanlar üzüyor beni.
2: Bu dünyada boşanan ilk çift onlar olmayacak Şahin.
1: Ümran'ın başına gelenler herkesin başına gelebilir. Bu doğru. Sen olsan ne yapardın?
2: Anlayışla karşılardım.
1: Ben senin kadar medeni değilim sevgilim. Hele bir de ihanet söz konusu olursa... yaşatmam o zaman. İnan ki yaşatmam.
3: Buyurun. Evet benim. Uyuyor. Konuşabilirsin Alev.
2: Korkuyorum Murat. Şahin tehdit etti beni. Seninle hemen konuşmalıyız. Murat, çıkabilir misin?
3: Çıkarım Alev. Nerede buluşalım?
2: Yarım saat sonra yatta buluşalım Murat.
4: Ne pahasına olursa olsun karın ve Şahin'den kurtulmalıyız.
3: Bize kimse engel olamaz artık. İkimizden çalınan mutluluğu gerekirse zorla geri alacağız.

0: İkisi de bizden umutlarını kesmeliler Murat.
1: Bodrum'a gidelim. Hemen bu gece.
0: Ben hazırım.
2: Sanırım uzun bir geziye çıkmak üzeresiniz.
1: Evet. Bana anlayış gösterin lan.
2: Bana bağlısın sen. Bu bağı da asla koparamazsın.
1: Saçmalama. Bu dünyada ilk boşanan çift biz olmayacağız.
2: Sana engel olacağım.
1: Gidelim.
2: Dur Murat, beni bırakıp gidersen pişman olursun.
1: Madem ki istedin söyleyeyim. Benim pişmanlığım seninle evlendiğim zaman başlamıştı.
2: Bırakmam seni Murat.
1: Çekil yolundan artık.
2: Bir şey mi oldu Murat? Su yüzüne çıkmadı.

0: Bunlar ona ait olabilir mi?
1: Ayakkabıyı bilemem. Ama madalyon Ümran'a ait. Ben hediye etmiştim. İntihar mı savcı bey?
0: Cinayet. Maktul savcılığa cinayet ihbarında bulunmuştu.

0: Haberler iyi değil. Bütün gazeteler sizden bahsediyor.
1: Kaptan Murat Kaşgar karısını metresiyle bir olup öldürdü. Savcılığa gönderilen mektup cinayeti aydınlattı.
2: Karın bizi tuzağa düşürdü Murat.
0: Polise teslim olun çocuklar. Böyle kaçarsanız suçu kabullenmiş olursunuz.
1: Suçlu değiliz amca. Ümran'ı biz öldürmedik.
0: Peki bunu nasıl ispat edeceksiniz?
1: Bilmiyorum amca. Fakat bir süre saklanmamız gerek.

0: Buyurun Şahin Bey, beni emretmişsiniz.
1: Sen gün görmüş adamsın Asım Reis. Kaçaklar zor durumda. Onlara yardım etmek istiyorum.
0: Sağ ol bey. Ama ben nerede olduklarını bilmiyorum ki.
1: Bak reis, burada olduklarını ben biliyorum. Nasılsa bulurum. Ama vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü geçen her dakika onları yağlı ipe biraz daha yaklaştırıyor.
0: Asarlar mı onları?
1: Asarlar. Çünkü cinayeti tasarlayarak işlemişler. Ben onları kurtarmak istiyorum. Alev'le buluştur beni.
0: Bak Şahin Bey, bu gariplerin Allah'tan başka kimseleri yok. Yardım edeceksen götüreyim. Sen güçlüsün, büyüksün. Sözüne güveneyim mi?
1: Güven Asım Reis, yardım edeceğim.
0: Pekala Şahin Bey. Yalnız tek başına gelirsen götürürüm.
1: Tek başıma geleceğim.

0: Beni bağışla Şahin. Böyle olmasını istemezdim.
1: Cinayetle suçlanıyorsunuz.
0: Ümran'ı biz öldürmedik. Yemin ederim.
1: İspat edemezsiniz. Seni bu durumdan kurtarmak istiyorum Alev.
0: Neden istiyorsun bunu?
1: Çünkü seni seviyorum. Hayatımın bir parçasısın sen.
0: Olanları biliyorsun.
1: Biliyorum. Seni kazanmak için mücadele edeceğim.
0: Şu anda yarınları olmayan bir kaçağım ben.
1: Seni kurtarabilirim Alev. Bana döner misin? Cevap ver bana.
0: Sana dönerim Şahin. Senin olurum. Ama bir tek şartım var.
1: Nedir o?
0: Onu da kurtar. Murat'ı da. Bir cana karşılık kendi canımı teklif ediyorum. Şimdi sen cevap ver. Kabul ediyor musun?
1: Kabul ediyorum. Şimdi beni iyi dinle. Önce polisten kurtulmanız gerekli.
0: Nasıl olacak bu?
1: Pasaport temin edeceğim ikinize. Sonra bir tekne gelip alacak sizi.

0: Şahin sözünde durdu Murat. Her şey dediği gibi oluyor.
1: Neden yaptı bütün bunları?
0: Kim bilir? Belki de bizi ölümün bile ayıramayacağını anlamadı.

0: Annem duvar hale. Böyle çocuk da böyle dalılıkta yeri dibine girsin. Kaçıyorum ya. Duramam. Ay geldim.
1: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
2: Vallahi biz de anlamıyoruz babacığım.
1: Gazeteye ilan vereceksiniz.
3: Gene dadı için mi efendim?
1: Evet.
3: Çocukları çok severim.
1: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
3: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
4: Hala düşmedi.
3: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
5: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
2: Kim? Kim gönderdi onu?
5: Öyle gerekiyordu.
2: Zeynep abla.
3: Efendim?
2: Bizi affedecek misin?
1: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
6: Gülşah, yarın 16.15'te TV4'te.
7: Her yemek, senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
10: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist'le

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: vermiş. Yanın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baş

0: dişten başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35.

0: yılda.
1: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
0: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Seviyorum.
4: Ben de seni seviyorum. Çok seviyorum.

0: yanlış meslek seçmişsin oğlum. Kadınlar arasında o kadar süksen olduğuna göre makineyi duvara as, başka yollarda ara kısmetini.
1: İşlerin kesatlığı yetmiyormuş gibi bir de böyle dalgalar çıkıyor başıma. Kart karılara foto muhabirliği.
0: Nankörlük etme. Turistler başımızın tacıdır, biliyorsun.
1: Hepsinin fotoğraf makinesi var. Kendi fotoğraflarını kendileri çekerse biz ne yapacağız? Demin söylediğim gibi ben yanlış meslek seçmişim.
0: Gene gazete fotoğrafçılığı hevesini depreşti galiba.
1: O işi yapanların benden ne farkı var? Göreceksin, er geç gazetelerden birine kapılanacağım ben de. En hızlı foto muhabirlerinden biri olacağım. Bütün iş bir fırsatını düşürmeye bakar.
0: He? Nasıl olacak yani?
1: Elimde şöyle bomba gibi 2-3 poz fotoğrafla hangi gazeteye gitsem kapısı ardına kadar açılır.
0: O bomba gibi fotoğraflar çikolata paketlerinden mi çıkacak?
1: Fırsatları tesadüf yaratmazsa kendin yaratacaksın. Bir binanın 7. katından kendini atmaya hazırlanan birinin öksüz kedi yavrusunu emziren bir köpeğin resimleri gibi.
0: Peki ne yapalım? Ali Bey biraderimiz esaslı poz düşürecek diye Galata Kulesi'nin tepesine çıkıp kendimi aşağı mı koyuvereyim?
1: Onlar sözün gelişiydi. Gazete okuyucularını ilgilendiren başka şeyler de var. Mesela bazı gazetelerin kavga dövüş hikayeleriyle dolu olduğunu bilmiyorsun galiba. Haberin yanında olayı sıcağı sıcağına veren resimler de olursa bunu geri çevirecek gazeteci düşünemiyorum.
0: İşi gücü bırakıp nerede istimüstü kavga var diye taban mı tepeceğiz yani?
1: Ben de seni keskin zekalı takımından sanırdım. Kavgayı arayacak değiliz. Başrole senin çıkacağın bir kavga filmi çevireceğiz. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Hadi hop!
2: Hey be!
3: Hile mi yapıyorsun lan? Bana silindir seyfi demişler. Bana hile yapacak adamın ciğerini kuşbaşı doğrar, meze diye yer mi lan?
2: Kızma be Silindir abi, Kur'an çapsın hile yapmadım. Sana yol yapılır mı abi?
3: Bu seferlik ses çıkarmıyorum. Bana kül yutturmaya çalışanın 7 ceddinin kemiğinin külünü havaya savururum. Nek!
0: Cart! Atma paşam, atma! Din kardeşiyiz.
3: Ne diyorsun lan?
0: Yavaş konuş, ağır ol da molla desinler.
3: Ulan şimdi ben senin...
4: Sinirlenme abicim, çekil ulan sen de. Kahvemi mi dağıtıracaksın benim? Çayın Seyfi abicim.
0: Seyfi'nin çayını biraz külleyelim de ağzının tadı bozuksa düzeltir.
4: Ay. Bak şunu.

0: tuz şerifi dışarı ver! Yok, sinirlenme Seyfi abi!
1: Tebrikler!
2: Hey be! Hepsi istediğim gibi olmuş!
3: Of! Ay!
2: Bunları görüp de bana iş vermeyecek yazı işleri müdürünün alnını karışlarım!
3: Yokum arkadaş bir daha böyle işlerde! Silindir seyfinin yumruğunu yiyince, katır tepmişe döndüm!
2: Boşver acı patlıcan kıraç almaz! Yediğim birkaç yumruk, büyük bir işin yatırımı sayılır! Onun için üzülmemelisin!
3: Dayağı biz yiyelim, işi sen al! İyi dalga ya!
2: İyi şartlarla gazeteye kapılanır kapılanmaz, seni de yanıma asistan olarak alacağım, hiç merak etme! Hadi, eyvallah!

0: İyi haberlerle geleceğimden hiç şüphen olmasın dostum.
1: Senin harika dediğin bu fotoğrafların şahını her gün destiyle çöp sepetine atıyorum ben. Alt tarafı iki serserinin kavgasını gösteren birkaç poz.
0: Evet ama sıcağı sıcağına tespit ediyor kavgayı.
1: Okuyucuyu ilgilendirecek, okuyucu için değişik bir tarafı yok bunların. Buyurun. İyi bir gazeteci için haberi verilecek, resmi çekilecek olay... ...bir köpeğin bir insanı ısırması değil, bir insanın köpeği ısırmasıdır.
2: Eyvallah.
1: En iyisi sen gene şıpşakçılığına devam et. Ve bizim gazeteyle ilgin, sabahları 25 kuruş verip bir gazete almak olsun. Güle güle.

0: Foto.
1: Yasak, yasak, yasak. Yasak efendi.
2: Biz gazeteciyiz, bize yasak yok.
1: Ya efendi, şayet gazetecisiz, var hep gazeteciler davet baloya. Orada çekmek resim, haydi yallah.
2: Duydun mu ne dediğini?
3: Anlamadım ki ne dediğini.
2: Sarayda basın toplantısı varmış.
1: Aa!

0: İyi akşamlar babacığım.
1: İyi akşamlar kızım. Nasıl, eğleniyor musun Nilgün?
0: Muhafızlar arasında eğlenilir mi baba? Neredeyse kelepçe takacak, çarşaf giydirecekler. Bıktım bu adamlardan.
1: Mecburuz kızım. El Haşim'in kızı serbest olarak dolaşamaz.
0: El Haşim'in kızı olmak hürriyetimi yok etmek mi baba? Nefes bile alamıyorum peşindeki muhafızlardan. Boğulacak gibi oluyorum, çok sıkılıyorum.
1: Prenseslik kolay mı kızım?
0: Prenses olacağıma keşke lalet daim bir kız olsaydım.

0: Çernov yeriniz tam vücudunuza göre.
1: Yeni yaptırdım.
0: Kiralık etiketi de tam yakışmış.
1: Can, gevezeliği bırak da işimize bakalım.
0: Yukarı çıkalım, yatak odasına gizlenip özel resim çekeceğiz.
2: Durun burayı!
1: Canım, işte!
0: Sıkıştık da tuvalete atıyoruz.
2: Tuvalet aşağıda, hem siz kimsiniz?
1: Gazeteci.
3: Hayatınızı görelim.
0: Evde unuttuk.
1: Ben de evde unuttum.
4: Yani. O halde kapı dışarı, yalla!
1: Yalla! Yalla!
2: Hayda, gelin! Bu ölen alacağın olsun fella!
1: Kirli!

0: başım dönüyor. Bu akşam çok iç geçtim.
1: Prensesim, çok yoruldunuz, hemen yatmalısınız.
0: Sabah oldu zaten, yatsam da hemen uyandıracaksınız. Sen geceliğimi ver.
2: Sayın prenses, bugünkü programınızı okuyorum. Sabah saat 10 kimsesiz çocuklar yurdunu ziyaret, saat 11'de belediye sarayına gidilecek.
3: Saat 12.32 arası valinin boğazda vereceği öğle yemeği. Saat 15.30 olgunlaştırma enstitüsü. Saat 17'de kadınlar birliği çayı.
0: Yeter yeter! Bir mağazada 3-5 kuruş karşılığında çalışan bir tezgahtar kız bile benden mesuttur. Paydos saatlerinden sonrasını tatil günlerini dilediği gibi geçirir.
3: Bana ihtiyacınız var mı efendim?
0: Hayır, gidebilirsin, iyi geceler.
3: İyi geceler prenses.
1: Bir emriniz var mı?
0: Gidebilirsiniz, iyi geceler.
1: Allah rahatlık versin prensesim.
0: Size de.

0: Ben tamamım.
1: Ben de sil kaldım, baksana.
2: Hadi eyvallah, yarın yine beklerim.
3: Ne oldu?
0: Temizlendik.
1: Ayranı yok içmeye, tahtaravanla gider tabakhaneye.
2: Gazel okuma be Tosun.
1: Kumar oynayacak paranız varsa, önce bizim borcu ödeyin.
0: Amma ekşidin be Tosun, kumarı kazanıp borç ödemek için oynuyoruz.
1: Sen bırak tıraşı da, pansiyoncu madam Haygunuş'a kıy bir nikah, bizim borç ancak öyle ödenir.
0: Ne? Onunla evlenmektense borçtan hapse girerim daha iyi be. Paranı kurtaracaksın diye bizi yakacaksın Tosun.
1: Yani biz alacağımızı ömrümüz boyunca bekleyeceğiz, öyle mi?
0: Allah bize, biz de sana.
1: La havle ve la kuvveti! Ne utanmaz insanlar mısınız siz be?
0: Tosun limonlaştı, en iyisi kalkıp gitmek.
2: Ben burada iki saat kestiririm, zaten sabah oldu.
0: Hadi eyvallah, güle güle.
4: Işıklar, deniz ne kadar güzel! Ay, hürriyet ne tatlı şey!
5: Gözünü aç kızım, beynin dağılacak. Uykunuzdan uyandırdığım için özür dilerim, fakat beyin üstü yere çakılacaktın tutmasam.
4: Teşekkür ederim.
5: Teşekküre falan boş ver de buradan yelkenlemeye bak. Polis evsiz baksız takımından diye enseler yoksa, bitli berduşlarla nezarethaneyi boylarsın. İçkiyi fazla kaçırdın galiba, evin yolunu bile bulamamışsın.
4: Deli eder insanı bu dünya, bu gökyüzü, yıldızlar, tepeden tırnağa çiçek açmış bu ağaç.
5: Bakıyorum şiir falan da döktürüyorsun. Öyle kaldırım çiçeği takımından değilsin anlaşılan.
4: Doğru.
5: Peki ama böyle park köşelerinde niye yatıyorsun?
4: İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı.
5: Ay Allah! Sabahın köründe sarhoş bir kıza yastık olacağım aklımın kıyısından bile geçmezdi. Yürü bakalım!

0: Taksi.
1: Geldim abi.
2: Buyur abi, emret.
0: Aman be, seninle mi uğraşacağım sabah sabah?

0: Kestirme faslına evinde devam edersin. Davran bakalım küçük hanım. Of be, çattık belaya sabah sabah. Uyan Üsküdar'da sabah oldu. Hey! Seni de evine bıraksın taksi. Paran var mı yanında?
1: Para kullanmam ben.
0: Aa, aman ne! Ben de kullanmam ama tesadüfen elime geçerse harcamaktan hoşlanırım. Neyse, seni evine bırakmak vicdaniyet borcu oldu artık.
2: Buyur abi, buyur. Ne taraf abi?
0: Ha? Evini söyle de nerede oturuyorsan götürelim.
1: Sarayda.
2: Paspam saraylıymış ha.
0: Tövbe tövbe estağfurullah. Ne içtiysen fena çarpıldın belli kızım. Aç tavuk kendini arpa ambarında sanırmış, sen de saraylardan dem vurmaya başladın.
2: Ne yapıyoruz abi? Nereye gideceksek yola vuralım artık.
0: Allah'ını seversen kızım, saray rüyasından uyan! Gideceğimiz yeri söyle doğru dürüst!
1: Saraya!
0: Ah, iyi mi?
2: Bizim taksiyi sabahçı kahvesi mi sandınız be kardeşim? Bir yere gitmiyorsanız, beni de boşuna tutmayın bari ha! Biraz direksiyon sallayalım da yolumuzu bulalım!

0: Tamam, buraya kadar. Dur be kızım, dur! Amma yapıştım be, yapış yapış ya! Hay Allah! Al bakalım arkadaş! İçerideki züğür saraylıyı da evine bırakırsın. Belki 22 kağıttan fazla tutar ama bugünlerde ben de hafifim. Hadi eyvallah!
1: Çıldırdın mı abi? Boynumuzda nikah var bizim. Sabahın bu saatinde nereye götürürüm ben kızı?
0: Benim de tanıdığım bildiğim değil. Park kanepesinde uyurken gördüm. Eve götürsem pansiyoncu madem gıcık alır.
1: Bilip tanımadığın kimseyi ne diye alırsın oradan? Yok abi yok, emanetçi değilim ben. Alır kızı polise götürürüm.
0: Dur, dur ya, boş ver polisi! Kızcağız bir de müdüriyetlerde uğraşmasın. Bu gecelik bizim fakirhanede misafir ederiz, ne yapalım? Gel, gel bakalım başımın belası!
1: Eyvallah abi!

0: Neresi burası? Asansörde miyiz?
1: Park kanepelerinde sabahlamaktan kurtardık, buldun da bunuyorsun şimdi.
0: Küçük pembe çiçekli Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
1: Aa, emredersiniz.
0: Dadı, sütümü getir.
1: İki kadeh içip de turnayı bulunca nasıl dağıtıyorsun?
0: Ne demek istiyorsun? Ben prensesim.
1: Seninki bir şey değil kızım. Ben üzerine çalışıyorsun anlaşılan. Neyse, sen prenses, sen ben de Haydarabad Nizamiyim.
0: Susun, cevap istemiyorum.
1: Palavrayı bırak da kıvrılıp uyuşu divanda, hadi. Ben banyoya gireyim.
0: Çekilebilirsiniz.

0: Sabahleyin balodan sonra kendi elimle odasına getirdim efendim.
1: Sen getirdin, o buradan uçtu ha! Sen ne diyorsun?
2: Salonda gözümü kırpmadan nöbetteydim Haşmi Hazretleri. Salondan çıkmış olamaz.
1: Ne haber?
3: Bütün sarayı aradık, yok efendim.
1: La havle ve la kuvvet illa.
4: Kapı nöbetçileri kapıdan çıkmadığını söylediler Haşmi Hazretleri.
1: Hiçbir yerden çıkmadığına göre kızım nerede? Eğer kızım bulunmazsa yatla geldiğiniz İstanbul'dan tabutla gönderirim hepinizi. Koşun bulun Nilgün'ümü!
4: Baş üstüne efendim!
1: Gözünüzün önünden kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz! Ahmaklar! Defolun!
5: Alo, evet. Hazır kuvvet! Alo, hazır kuvvet!
6: Merak buyurun,
5: harekete hazır olun! Harekete hazır olun! Teması kaybetmeyin!
6: Emredersiniz efendim!
5: Teması kaybetmeyin!
2: Arkadaşlar, tamam. Prenses Nilgün kaçırılmış! Telsizle bütün emniyet teşkilatına haber verin! İzinler kaldırılmıştır!
7: Alo, alo! Burası emniyet müdürlüğü! Alo, burası emniyet müdürlüğü!

Allah Allah! Bulduk cezayı. Oh, maşallah maşallah. Biz şimdi burada mı tüneyeceğiz yani? Yok öyle yağma kızım. Kalk bakalım. Hadi, kalk! Hop, yallah!

Nasıl? Bugünkü program olduğu gibi erteleniyor mu? Basın toplantısı da mı? Anlıyorum. Bilgi verdiğiniz için teşekkürler. Saygılarımı sunarım. Arkadaşlar, Prenses Nilgün rahatsızlanmışlar. Basın toplantısı da dahil, bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.

Sultan el-Haşimi Hazretlerinin kerimeleri Prenses Nilgün'ün ani hastalığı sebebiyle bütün gezileri ve randevuları iptal edilmiştir. Tabii sabahlara kadar balolarda içersin.

0: Prensesim.
1: Ne istiyorsunuz? Bugün bütün randevuları iptal edin. Çok yorgunum.

0: Müdür beyi görmek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Merhaba müdür bey, ne haber?
3: Merhaba, gene ne var?
2: Katras prensesi Nilgün'le yapılacak bir resimli toplantı ister misiniz?
3: Sultandan izin koparan her gazeteci yapar bunu. Hem prenses hasta.
2: Prenses hasta falan değil, bana poz vermek için saraydan kaçtı.
3: Oğlum, delirdin mi sen? Hadi işine git, hadi!
2: Birkaç gün sonra resimleri getirdiğim zaman beni tebrik edeceksin şef. Resimlerim gazetede basıldıktan sonra bütün dünya benden bahsedecek. Eşi emsali bulunmaz, gazeteci olacağım.
3: Eşin emsalin olmadığı muhakkak ama foto muhabirliğinde değil, palavracılıkta.
2: Ayıp ettin şef! Sen resimleri getirirsem kaç para, onun adını koy, ötesine karışma.
3: 10.000 lira veririm.
2: Tamam, oldu! Ne resimler olacak bir bilsen şef! Öpüşürken, sarhoşken, ne sahneler!
3: Delirmişsin sen oğlum! Hemen bir akıl doktoruna git. Hadi işim var benim, meşgul etme.
2: Hadi hoşça kal! Aa, paraları hazırla şef! Yalnız bütün olsun, bozuk paradan hoşlanmam.
4: Dursun! Bir kahve!
5: Hüsnü Bey'e az şekerli bir kahve hazırla.
6: Yavaş, dikkat etme kardeşim! Gene ne var?
2: Talih Hazretleri sırıttı nihayet.
6: Toto da onun iş mi tutturdu yoksa? Hadi şu borcunu öde bakalım.
2: Prenses tuttum, sahici bir prenses! Para olukla akacak!
6: Öyleyse ver borcunu!
2: Borcum ne kadardı?
6: 500 lira!
2: Vereyim! Sen önce 1.000 lira ver, hani şuraya sakladığın
6: dur,
2: bilgiyi...
6: Dur, hırsızlığa mı başladın be?
2: Bak, 1.000 lira borç alıyorum.
6: Ya eski borç ne olacak?
2: Amma da ayıp ettin! Al şu 500'ü, eski hesap kapandı! Yenisine Allah kerim, hadi eyvallah!
6: Allah kerim ama kuyu derin! Yutturdun gene alçak dolandırıcı!

0: öyle güzel bir rüya gördüm ki... ...inanılmayacak bir rüyaydı. Bir parkta bankın üzerinde yatmıştım. Sonra uzun boylu, yakışıklı bir genç geldi yanıma. Konuşması kılığı pek düzgün değildi ama... ...efendi davranışlıydı.
1: Günaydın efendim.
0: Ne oldu bana? Neredeyim? Kaza mı geçirdim yoksa?
1: Yok, hayır.
0: Nerede olduğumu söyler misiniz lütfen?
1: Apartmanımda.
0: Demek bu kümesin adı apartman. Peki beni buraya zorla mı getirdiniz?
1: Evet.
0: Ne? Bir de bunu hiç utanıp sıkılmadan itiraf ediyorsunuz.
1: İçimizden birinin utanması gerekirse bu size düşer.
0: Ne biçim konuşuyorsunuz siz?
1: Şunu demek istiyorum. Buraya zorla geldiniz. Hı? Ama benim zorumla değil, kendi zorunuzla.
0: Demek öyle.
1: Sizi bir parkta sızmış buldum.
0: Sızmış? Sızmış ha? Demek rüya sandığım... ...Öyleyse teşekkürler.
1: Biraz geç de olsa estağfurullah.
0: Sizi tanıdığıma bahtiyarım.
1: Ben de olmaya çalışırım. Adınız?
0: Adım mı?
1: Unuttunuz mu yoksa?
0: Adım işte canım... ...Leyla.
1: Ne yazık ki benimki Mecnun değil.
0: Ya ne?
1: Ali, sadece Ali.
0: Saat kaç acaba?
1: 12.
0: Nasıl, 12 mi? Eyvah, protokol, randevular, banyo... Banyonuz neredesin?
1: Karşıki kapı.

0: çocuk da benim tanıdıkta yönetimine girdi. Kaçıyorum ben. Duramam. Ay geleyim.
1: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
2: Vallahi şey biz de anlamıyoruz babacığım.
1: Gazeteye ilan vereceksiniz.
3: Gene dadı için mi efendim?
1: Evet.
3: Çocukları çok severim.
1: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
3: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
4: Hala düşmedi.
3: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
5: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
2: Kim? Kim gönderdi onu?
5: Öyle gerekiyordu.
2: Zeynep abla.
3: Efendim?
2: Bizi affedecek misin?
1: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
6: Gülşah yarın 16.15'te TV4'te.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
12: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan

yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz.

0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Sadece durulan.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Sadece kız olsaydı seni de çocukları da öldürmeye yemin etmiştim.
6: Yeni doğmuş erkek çocukların hepsini öldüreceğim.
7: Oğlum!
8: Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki.
5: Şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni.
9: Ne olursa olsun bir insan.
10: Bu borcumu öderim sana. Bütün Müslüman esirleri kale avlusunda idam edeceğim.
5: Kaçeli.
9: Kendi ellerinle yaşattın onu.
5: Babanı öldürdüğüm gibi seni de geberteceğim.
7: Hayır.
5: Canını almak için gene geleceğim.
9: Yattığın yerde rahat uyu baba.
11: Battal Gazi'nin oğlu yarın 18'de TV4'te.
12: Prenses Nilgün'ün bulunması için bütün gücünüzü vereceksiniz. Sayın El Haşimi'nin muhafızlarına özel yardımcı polis tahsis edilecek. Bu alelade bir kaçırma işi değil, bir hükümet meselesidir. Bütün kara, hava, deniz yolları tutulacak.
13: Alo, hazır kuvvet! Yılmaz! Yılmaz! Yılmaz!
14: Sen kimsin? Neden gel olsun?
15: Banyo yapmadan.
14: Hah, tamam işte, bir bu eksigidi. Bana bak, burası şehir banyosudur, yoksam ki kırmızı fenerli evdir. Sen hiç utanmıyorsun.
15: Banyo yapmanın nesinden utanayım?
14: Sosyum, bana baksana bakayım. Abur şalaptan edip beni büsbütün sınırlandırıyorsun. Senin karşında zezzavatçı eşeği vardır ki beni kandırıyorsun. Buraya hamam yapmaya geldin.
15: Ama siz artık çok oluyorsunuz.
14: Gel bakayım buraya. Bana bak, ben bu pansiyonun sahibesiyim. O Ali olacak, açsam para, eve böyle şey getireceğine, önce kirasını ödesin.
15: Neler söylüyorsunuz siz hanımefendi?
16: Mart kedisi gibi ne patırdı ediyorsun be madam?
14: Mart kedisi bedeninizdir.
16: Allah aşkına sus, misafirimiz var.
14: Sus morum! Eve böyle getireceğine, kiranı öde! Gel bakayım buraya! Haydi!
16: Elini ayağını öpeyim, sus!
14: Yok susma hocam, benim kiramı ver, kiramı! Böyle karılara para yedireceğine evvela kiranı ödesin!
16: Allah aşkına sus!
14: Susma!
16: Al şunu, al!
14: Ver! Ver bakayım! Al! Tamam! Allah! Ay ay, al şunu bakayım sen, al şunu! Ver onu bana, onu bana ver!
15: Bir dakika! Kimdi bu hanım?
16: Ev sahibim!
15: Madam niye o kadar sinirlenmişti?
16: Beni çok sever de... Kahvaltı yapmadan evden çıktım diye üzülmüş zavallı.
15: Benim yüzümden kavga ettiniz, özür dilerim. Gene benim yüzümden bu divanda sabahladınız. Ne kadar rahatsız olmuşsunuzdur kim bilir.
16: Rica ederim, ne önemi var? Sizin gibi bir misafir için bütün gecelerimi tahta üzerinde geçirebilirim.
15: Gerçekten çok naziksiniz. Yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz ben gidiyorum.
16: Nereye?
15: Benim iznim doldu, hatta geç bile kaldım. Sonra beni merak ederler. Tekrar görüşürüz inşallah.
16: İnşallah.
15: Hoşça kalın. Kıyafetim için de çok teşekkür ederim.

0: Bana bak. Tosunu 500 papel kırptım, Haygonaş'a kaptırdım. Sen çabuk foto makinelerini rayına koyup para bul.
1: Neyle çekeriz?
0: Senin çakmak makinayla, hadi.

0: affedersiniz, saçımı sarıya boyatmak istiyorum, mümkün mü acaba?
1: Oh, ne demek efendim, derhal, şöyle buyurun. Sizin tamamdır, güle güle. Piyasadaki berberler içinde en şanlısına, en namlısına geldiniz. Şöyle buyurun. Kataloğa bakın, hangi rengi emredersiniz?

0: şurasında hafif bir güzel.
1: Tamamdır efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Ah, prenseslere benzediniz. Sizinle müsabakaya girsem krallık kazanabilirdim.
2: Ya, öyle.
1: Ah, sizinle irtibatı kaybetmeyelim be. Hep beklerim. Hatta dostumun şerefine cumartesi gecesi kıyı balosuna davet ediyorum sizi.
2: İnşallah gelirim. Borcum ne kadar?
1: Aman efendim, para ne demek? Sizin güzelliğiniz ve tatlılığınız borcunuzu ödeştirdi.
2: Çok naziksiniz, çok mersi, Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle prensesim, güle güle kraliçem. Aa, bir dakika! Sanki ben sizi bir yerde görmüşüm ve sizi tanıyor gibiyim.
2: Bilmem, zannetmem, Allah'a ısmarladık.
1: Aa, bir dakika! Baloya geleceksiniz, değil mi?
2: Tahmin ederim.
1: Beni atlatmayacaksınız, değil mi?
2: Sanmıyorum.
1: Teşekkür ederim, saygılarımla, evet, hürmetlerimle, sevgilerimle. Aa, bir dakika cici bebek, döner misiniz şöyle? Ah, aklıma orijinal bir şey geldi. Açacağım bu saçları. Dökülsün bunlar. Evet, dökeceğim. Dökülsün. Hep yeni, orijinal bir şey. Bakın, bu saç şekli size daha çok yakıştı.
2: Tamam, merci. Çok merci.
1: Güle güle, devletle.

sağdan soldan ablalar ekmek para satıyorlar. Al topla bak, abiler de veriyoruz Naciye. Gel böyle bu tarafa bak, verdi abiler. Bir tarafa gel şöyle. Ha bakalım kelle, gel.

güzel hayallerinizi, yarının müjdesini veren uğurlu güvercin. Han yaptırıp hamam yıkmıyorsunuz, kemali 25 kuruş. Güzel tavşan. Beğendin değil mi?

0: Oh, that's my lady.
1: Good evening.
2: Buyurun. Kemali 25 kuruş. Çekin. Niyetinizi duyun, anlayın.
3: Hani akşam sibidi çıldır çıldır tatlı tatlı. Çok sıcak, çok sıcak.
4: Buyur abla.
5: Başlayalım abi.
4: Başlayalım.

0: Buyurun hanımefendi, buyurun.
1: Çok güzel.
0: Buyurun efendim, 5 liradır.
1: O kadar param yok ki benim.
0: O halde hediyem olsun, buyurun.
1: Çok çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Dondurmam, dondurmam kaymak, Maraş dondurması.
1: Dondurma verir misiniz?
2: Buyurun küçük hanım.

0: Çok affedersiniz, ayağım takıldı.
1: Siz miydiniz?
0: Evet ama ben sizi tanıyamadım.
1: Tanıyamadınız mı?
0: Vallahi gözüm ısırıyor ama...
1: Evinizde kalan kız değil miyim? Saçımı boyattın da sarıya.
0: Dünya küçük derler, doğruymuş. Vallahi söylemeseniz tanıyamazdım.
1: Ne iyi bir tesadüf size tekrar rastlamam.

0: Saçlarımı nasıl buldunuz?
1: Harika! Herhalde akşam bir yere gideceksiniz, onun için hazırlandınız.
0: Akşam mı? Şey, yok canım, yatılı okuyorum ben. Akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım. Şimdi de avara avara dolaşıyorum işte.
1: Aa, öyle mi? Madem kaçtınız, iyice eğlenip dünyanın tadını çıkarmadan dönmeyin bari.
0: Vallahi bilmem ki.
1: Dünya küçüktür sözünden başka bir söz daha var. Dünyaya bir kere gelinir derler. Madem kaçmışsınız, iyice eğlendikten sonra dönersiniz okula.
0: Doğru ama bütün bunlar tek başına olmaz ki. Benimse hiç arkadaşım yok.
1: Rica ederim prensesim. Beni layık görürseniz...
0: Efendim, anlamadım.
1: Benimle arkadaş olur musunuz dedim.
0: Ben de şey zannettim, memnuniyetle, tabii. Karnım çok acıktı, beni yemeğe götürür müsünüz?
1: Memnuniyetle kraliçem. Buyurun.

0: hayatımda hiç böyle lezzetli şey yemedim.
1: Heh, yatılı okulların yemeklerin yavan olur. Fasulye, pilav falan filan.
0: Belki saraylarda bile böylesine lezzetli yemek bulunmaz.
1: Saraylarda olmaz mı? E, saray bu.
0: Olmaz, olmaz.
1: Merhaba.
2: Biliyordum seni burada bulacağımı.
1: Oo, son numaranı pek beğenmedim. Tanıştırmayacak mısın beni?
3: He? Arkadaşım Yılmaz, profesördür. He?
2: Ne profesörü? Attı gene seninki.
0: Attı profesörü ne demek?
1: Attı, yani şey, atış profesörü.
2: Ne vuruyorsun be?
1: Nükleer silahlar üzerinde Orta Doğu'da bir tanedir.
2: Palavrayı anladık ama çiftelemek ne oluyor?
0: Ne tuhaf konuşuyorsunuz, hiçbir şey anlamıyorum. Çiftelemek ne demek?
1: İlmi bir tabir. Hı. Füze itici güç tapasının paralalarıdır.
0: Demek ikiniz de füzecisiniz.
1: Ne? Ama bu aramızda sır. Hükümet gizli tutuyor.
2: Kuzum, bu deli herifi nereden buldun Allah aşkına?
1: Çeneni tutmazsan denize atarım.
2: Peki, peki.
1: Senin çakmak foto makinen yanında mı?
2: Evet, ne olacak?
1: 10.000 liralık bir iş var, %25'i senin.
2: Ne yüzde isterim, ne de seninle iş yapmak.
1: Yanımdaki kız, yatla gelen prenses.
2: Prenses mi?
1: Nasıl, benim arkadaşımı beğendin mi?
2: Ne demek? Bomba gibi. Kör alası. Bu çakmak da ikide bir bozulur.
4: Bu konuda fazla tecrübeli bir emniyet memuru sıfatıyla bana itimat etmenizi rica edeceğim. Prensesin kaybı mantık kurallarına göre bir kaçırılma değil de sadece bir kaçma olayı olabilir.
5: İmkansız! Kızım neden kaçtın?
4: Şimdilik bir şey söyleyemem ekselans. Ama elbet bir nedeni vardır. Sıkılmış olabilir ya da özel bir işin.
5: Asla! Sudan sebep bulmayın.
4: Sebep ne olursa olsun emniyetimize güvenebilirsiniz ekselans. Bu olay ne basına aksettirilecektir ne de sayın prensesin başına bir şey gelecektir.

0: Eğleniyor musun?
1: Oo, hem de çok. Hayata yeni doğmuş gibiyim.

0: Gel buraya. Bir dakika.
1: Oh, çok mutluyum.
0: Oo, şuraya bak. Ne muazzam duvar, ne de çok penceresi var.
1: Hayatımda ilk defa at arabasına biniyorum.
0: Yatlarda, uçaklarda dolaşan şımarık zengin kızları gibi konuşuyorsun.
1: Ya onlardan biriysem, ya zenginin de ötesi bir petrol kraliçesiysem, ne dersin ha?

0: Hadi bana müsaade.
1: Bu akşam bir içim su gibisi.
2: Sen de peri padişahının oğlu gibi. Ama...
1: Ama ne?
2: Hepsi bir masal. Bir rüya olacak bu anların. Bir anda bitecek hepsi.
1: Tatlı rüya, rüyasız bir geceden iyidir. Bazı şeylerin hatıraları bile renk katar insanın hayatına.
2: Doğru.

0: Ne güzel bir geceydi. Niye susuyorsun? Bir şeye mi üzüldün?
1: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayrılığım.
0: Benim de.
1: Benim ilk mutluluğum.
0: Benim de.
1: Ve ilk maceram.
0: Benim son. Sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Rica ederim, hiçbir şey söyleme.
0: Geceki balodan beri uykusuzsun. İstersen şimdi ayrılalım.
1: Bu belki hayatımın en yorgun, en uykusuz, en üzgün... ama gene de en tatlı günü. Bu günümün her saniyesinin seninle geçmesini istiyorum. Karnım çok acıktı, bana büfeden sandviç alır mısın?
0: Tabii, Yılmaz! Hemen gelirim.
2: Ne şahane bir tesadüf! Siz buralarda!
1: Merhaba!
2: Merhaba! Nasılsınız? Yanınıza oturabilir miyim? Hemşireler, siz gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Bay bay!
2: Güle güle bay bay! Yalnız başınıza ne arıyorsunuz burada?
1: Abimle geldim, büfeye kadar gitti. Kendisi gelmeden kalkın çok kıskançtır.
2: Demek buraya abinizle geldiniz. Ben berberim, mesleğim kadın saçlarını güzelleştirmek ama... kendi kafam da iyi çalışıyor.
1: Anlamadım.
2: Saçınızı boyadıktan sonra, hep ben bu kızı bir yerden tanıyorum diye takıldı aklıma... birden belime bir şimşek çaktı.
1: Şimşek?
2: Evet, şimşek. Bu kız dedim, gazetelerin yazdığı Alcatraz Sultanı... El Haşimi'nin kızı olan prenses. Prensesim!
1: Siz delirmişsiniz.
2: Bilakis akıllandım. Buradan beraber kaçarsak size ele vermem mi? Kolay kolay benden... kurtulamazsınız prenses. Yoksa babanızın muhafızları ve polisler her yerde sizi arıyorlar. Bakın! Onları buraya toplamam için... şu düdüğü çalmam yeter. Beraber kaçacak mıyız?
1: Sizden kaçmak mı?
2: Evet, sosyete kadınlardan taptığı bir berberim ben. Herkes aşık bana. İnanın hayatımızı süsleyecek. Unutamayacağınız şahane ve ateş...

0: İşte günler yaşatacağım size.
1: Aha, ne güzel!
0: Benden her hususta memnun kalacaksınız. Oturmaz mısınız?
1: Ne kadar tatlısınız!
0: Tatlıyımdır canım! Hadi kaçalım!
2: Nereye ahbap?
0: Size ne, münasebetsizler!
3: Abi, ben buradayım!
2: Buyurun, alın prensesim!

0: 何盛りして。
1: そうか、そんなないいけです。
2: はい、サロフショーマキステム。
3: Ben de mi korkuyorsun?
2: Hayır, kendimden.
4: Burası İstanbul Radyosu. Ara haberlerini veriyoruz. Haberlerden özetler. Şefimizin şeref misafiri olan Elkatras Sultan'ın kerimeleri Prenses Nilgün El Haşimi'nin rahatsızlığı devam etmektedir.
3: Çocuklar, Prenses Nilgün'ün rahatsızlığında bir bit yeniği var. Saray telaş içinde. Emniyette büyük bir faaliyet var. Ama bunu basından gizliyorlar.
5: Yazı işleri müdürünü görmek istiyorum.
6: İçerideler.
3: Hepiniz gözünüzü dört açacaksınız. Ve bu işin iç yüzünü önce bizim gazete patlatacak.
5: Hiç zahmet etme müdür bey! Prenses üç günden beri gazeteci namzeti Ali ile beraber.
3: Allah aşkına gidin işinize kardeş, bir de sizinle uğraşmayalım.
5: Müdür bey, şu negatifi görsen inanır mısın acaba? Kusura bakma, mikrofilmdir.
3: Allah Allah, gözlerime inanamıyorum. Şu lupu verin bana.
5: İstersen teleskopla bak müdür bey, sağlamdır. Siz paraları hazırlayın, 20'den fazla poz geliyor.

0: elbette. Senden ayrılmaya mecburum. Söz ver. Arabanın çıkıp arkamdan bakmayacağına söz ver.
1: Söz.
0: Bu benim ilk hürriyetimdi. İlk güzel hikayem. İlk mutlu günlerim. Ve sevdiğim bir şeyden ilk ayrılışım. Nasıl veda edileceğini bilmiyorum. Söyleyecek söz de bulamıyorum.
1: Olma, sus ne olur.

0: check.
1: Müjde Ali! Müdür bey, prensesin resimlerini almaya gelmiş, para da getirmiş.
0: Bonjour evladım, benim aslan gazetecim. Sen heykeli dikilecek bir adamsın. Ben resim falan satmıyorum.
1: He? Sapıttın mı sen be?
0: 20.000'lik çek hazır evladım.
2: Satmıyorum dedim, yalnız kalmak istiyorum.
0: 25.000.
2: Kapı orada.
0: 30.000.
1: Oğlum, kulağın kontak mı yaptı? 30.000 dedi, duymadın mı?
2: Türkçe bilmiyor musunuz? Olmaz dedik.
0: 50.000!
2: Hayır dedik be!
1: Delirmiş bu, vallahi delirmiş!
0: Ne yapacağız?
1: Yürü, hadi!
3: Skandal çıkmasını, rezalet olmasını istemiyorsanız hiçbir şey sormayınız babacığım.
4: Nasıl cevap bu böyle?
3: Gönlüme göre bir hafta geçirdim babacığım.
4: Sultan El Haşim'in kızı Prenses Nilgün olduğunu unutma. Prensesler gönüllerinin dilediğini yapamazlar. Bir takım vazifeleri olduğunu çok iyi bilirsin. Ben efkar olmaya ne cevap veririm şimdi?
3: Ben yokken durumu çok iyi idare ettiniz babacığım. Bir haftalık bir hastalık ve şimdi iyileştim.
4: Prensesler istediği gibi hastalanamazdı.
3: Beni affet babacığım. Bu işkenceden, bu protokolden sıkıldım artık. Prenseslik bana göre bir iş değil.
4: Yarın İstanbul'u terk ediyoruz.
3: Bir rüya gördüm. Şimdi uyandım. Hepsi bu kadar. Tatil bitti.
5: Yazıyor, yazıyor, sonra döner! Prenses Nilgün muhabbasını yazıyor!
1: Oğlum, sen tımarhaneye git, zincirliksin! Tosunu, haygonoşu, onu, bunu, beni dolandır... ...sonra aslan gibi 50.000 papele şüt çek! Yok öyle şey!
4: Bir şüt de kaydını çekmemi istemezsen defol!
6: Sinirlenme Ali bey kardeşim, sakin ol, otur şöyle! 50.000 lira için insan 4 foto değil, hayatının yarısını verir!
1: İftar, güneş çarpmış bunu beyefendi, güneş! Ver bizim alacağımızı!

0: Ödeyeceğim, merak etmeyin. Bütün borçlarımı kuruşuna kadar ödeyeceğim.
1: Müsaade ederseniz oturabilir miyim Ali Bey? Beyefendiciğim, bir misli arttırdım. 100.000 veriyorum.
2: 100.000.
1: Buyurun. Buyurun.
0: Hepiniz gidebilirsiniz. Lütfen beni rahat bırakın.

Ölen ver diyorum sana, yoksa kırarım bir tarafını.

0: İşte böyle Yılmaz. O sarayına gözyaşıyla kalbini bize bırakarak gitti. Giderken mertti, erkekçe davrandı. Ben para uğruna bir kızın hayallerini satabilir miyim? Eğer sen de bir gün bir kıza aşık olursan bana hak verirsin.
1: Arkadaşlığımıza.
0: Arkadaşlığımıza.

0: güzel İstanbul'dan çok tatlı hatıralarla ayrılıyoruz. İstanbul'da bize gösterilen hüsnü kabule çok teşekkür ederiz.
1: Prens Hazretleri, seyahat programınız bir ay olarak bildirilmişti. Bu ani program değişikliği sebebini öğrenebilir miyim?
0: Programda bir değişiklik yaparak Avrupa'ya gitmemiz gerekti.
2: Bu ani gidiş prensesin rahatsızlığıyla mı ilgili?
0: Evet. İstanbul'un havası kendilerini rahatsız etti.
3: Prensesle görüşmemiz mümkün değil mi acaba?
4: Prenses Hazretleri teşrif ediyorlar.

0: buraya kadar zahmet ettiğiniz için hepinize teşekkürler. Yalnız geçirmiş olduğum rahatsızlığı henüz atlatamadığım için sizlerle uzun konuşamayacağım. Fakat şunu söylemek isterim ki... İstanbul'da geçirdiğim birkaç gün... hayatım boyu unutamayacağım mutlu hatıralarla süslendi. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım. Çok heyecanlıyım. Erken vedalaşacağım için kusuruma bakmazsın.
1: Ahmet Nuri. Kemal.
2: Son gazetesinden Zeki.
3: Foto Şipşak Yılmaz. Ali Kibet.
0: Memnun oldum.
3: Fakir.

0: Bunlar dünyanın en güzel hatırası. Teşekkürler.
1: İyi günler, prenses.
2: İyi günler.
0: Teşekkür ederim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
1: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
2: Gelinliğini kendin seç.
3: İyi yolculuklar Ümran.
4: Teşekkür ederim dayıcığım.
5: Niye dönmüyor Asım amca?
6: Kaptan Murat.
3: Merhaba delikanlı.
5: Onu bulacağım Asım amca.
3: Bir şeyiniz yok ya?
5: Hayır.
3: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım. 5 saattir bekliyorum.
5: Bunun için maaş alıyorsun.
7: Alev alev birazdan TV4'te.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Dış fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Orobio. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: A101'de tazenin yıldızları. 500 gram file ceviz ve ithal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine.

0: dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Sadece durunla.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, Bonus Flash yeniden doğuyor.
7: Biz de alışverişe atlayın.
6: Bonus Flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
7: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
6: Kim işte bu çocuk ya?
7: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, Bonus'ta bahar kampanyası başlamış.
8: Bonus'ta bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20.000 liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
9: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
10: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım.
9: Gazeteye ilan vereceksiniz.
11: Gene dadı için mi efendim?
9: Evet.
11: Çocukları çok severim.
9: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
11: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
12: Hala düşmedi.
11: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
13: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
10: Kim? Kim gönderdi onu?
13: Öyle gerekiyordu.
10: Zeynep abla.
11: Efendim?
10: Bizi affedecek misin?
9: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
14: Gülşah, yarın 16.15'te TV4'te.
15: Güle güle prensesim. Mutlu ve mesut ol. Sen çok iyi bir insandın. Dünyanın öbür ucuna gitsen daima kalbimde kalacaksın. Zaten biz birbirimize göre değildik. Sen bir prenses, bense bir sokak fotoğrafçısı.
16: Böyle bir pozumu alabilir misiniz?
15: Prenses!
16: Prenses yok artık. Bundan sonra yalnız Nilgün. Tacımı, servetimi, her şeyimi bıraktım. Prenses öldü artık Ali.
15: Nilgün'üm.
16: Evet, yalnız seninim.

0: Niçin kızdığını söyle bari.
1: Gözümün önünde karıyı öpüyorsun. Ben görmeden ne haltlar yiyorsun kim bilir.
0: Günahımı alma. Kadın beni öptü Alev.
1: Sen kadını, kadın seni öptü. Ortada bir öpüşme olayı var.
0: Alevciğim, kadın da beni kötü niyetle öpmedi. Bunlar Avrupalı, bu olaylar normal.
1: Yok arkadaş, ben Anadolu'yum. Benim erkeğimi kimse öpemez.
0: Sanki zina halinde yakalamış gibisin be Alev.
1: Daha ne olsun, bitti bu iş. Yollarımız ayrılıyor. Ben senin derdinden verem olamam arkadaş.
0: Alev, bekle beni! Alev, dinle beni! Ben suçsuzum, masumum. Turist karı aniden öptü beni. Bu kadar niye kızdın anlamadım. Alev! Ayrıca gayet turizme hizmet değil mi ha?
2: Turiste hizmet ha? Erkek turistler de var oğlum. Ben de hizmet edeyim mi? Ha?
0: Lafını bil Alev. Öldürebilirim seni. Hele birine yaklaş da göreyim.
2: Ne yaparsın yani?
0: Önce herifi parçalarım sonra da seni.
2: Seni öpen karıyı sonra bulurum. Ama sen buradasın. Domuz seni. Domuz!
0: Öldüreceksin kız. İnsan sevdiğine böyle yapar mı?
2: Ya insan sevdiğinin üstüne gül koklar mı?
0: Dur, Alev, tepem atıyor ama ha!
2: Ne o yani, dövecek misin?
0: Bir erkek karısını döver de, sever de.
2: Ben senin karın değilim.
0: Olacaksın. Beyaz gelinliğini giyeceksin. Seni kollarımda taşıyacağım odamıza.
2: Seni suçladığımı sanma. Ben de istedim. Senin olduğum için de mutluyum.
3: Gemicinin karısı yarı dul sayılır Alev. Aklını başına topla.
4: Baban çok doğru söylüyor yavrum. İkimiz de senin iyiliğini isteriz. Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
2: Para her şey demek değil ki anne.
3: Bu zamanda her şey demek kızım.
0: Sana çok şey borçluyum Asım amca.
5: Sen bana rahmetli babanın yadigarısın oğlum.
0: Sağ olun. Şimdi yengemle sana bir hayırlı iş daha düşüyor amca. Alev'in ailesiyle konuşun.
5: Acele etme. Alev'in babası aksi adamdır ama çok namusludur. Onu bir yumuşatayım önce, sonra yengenle gider Alev'i isteriz.
0: Çok yaşa Asım amca.
5: Hadi bakalım, güzel günlere. Ne oldu Hasan, kaza mı?
6: Yok Asım baba, kaptan kalp krizi geçirmiş. Şahin Bey'in yatının kaptanıymış.
5: Nereye götürüyorlar?
6: Şahin Bey'in özel helikopteriyle İstanbul'a götüreceklermiş.
5: Şanslı kaptanmış. Çünkü Şahin Bey gibi bir patronu var.
0: Kim bu Şahin dayı?
5: Ülkenin en zengin adamlarından biri. Nah, yatı da orada. Bunun gibi kaç tane yatı, gemileri var.
0: Güzel tekne, şahane.
5: Çok bakma evlat, sonra benim enkazı beğenmeyeceksin.
0: Olur mu dayı? Senin teknen benim ilk göz ağrım.
5: Onun mektebi yok koçum, ustasından ders alacaksın. Ne geldi?
7: Dört çağır.
5: Mars oldun, bekçiyi çağır.
2: Burada bir Asım kaptan varmış.
5: Buyur kızım, benim.
2: Bana sizi tavsiye ettiler. Buralara Asım kaptandan sorulur dediler.
5: Estağfurullah. Derdin ne kızım?
2: Ben Şahin Bey'in genel sekreteriyim. Kaptanımız hastalandı. Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
5: Bakarız. Yolculuk nereye?
2: Barcelona'ya. Yaklaşık 4 ay sürecek. Maaş dolgundur.
5: Mesela ne kadar?
2: Aylık 3.000 dolar.
0: Büyük para. Liraya vur, yaklaşık 1 milyon eder. 4 ayda 4 milyon.
5: İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Oğlum, işte düğün parası da, çeyiz parası da çıktı demektir.
0: İyi ama 4 ay az zaman mı? Yok be dayı, bana göre iş değil bu.
5: Manyak mısın sen oğlum? Bu şans kaçırılır mı? 4 ay nedir ki?
0: 4 ay ayrılık demektir. Özlem demektir. Dayanması kolay mı? Alev de gitmemi istemez zaten.
5: Alev senin gibi akılsız mı be? Var mısın iddiaya? Gitme derse, nah şu bıyıklarımı keserim.
2: Asım amca bıyıklarını kesmesin. Gitmeni gerçekten istiyorum Murat.
7: İstiyorum diyorsun ama gözlerin şimdiden ıslak ıslak.
2: Sevinçten olamaz mı? Gidişini ayrılık kabul etmiyorum ki. Yeniden kavuşacağız.
7: Haklısın. Para bakımından rahat edeceğiz. Düğünümüzde, evimizde hiç eksiğimiz kalmayacak.
5: Kaptanınız hazır kızım.
8: Merhaba, adım Ümran.
5: Murat.
8: Lisan?
5: İngilizce.
8: Çok iyi. Seyahat Şahin Bey'in yabancı ortakları için tertiplendi. Umarım onları memnun ederiz. Sözleşmeyi hazırladım. Boşluğa adınızı soyadınızı yazın ve imzalayın. Bu da bir aylık tutarında avansınız.
7: Teşekkür ederim. Hareket ne zaman?
8: Pazar günü saat 15.30'da.
7: Nişan yüzüğü istiyorum. Var mı?
2: Var efendim. Hem de çeşit çeşit.
7: Sevgilimin boyu posu sana uygun. Parmağına takar mısın?
2: Takarım.
7: Çok yakıştı. İstersen çıkartma.
2: Çıkartmam.
7: Üzüleceksen gitmem bak.
2: Hayır, üzülmeyeceğim söz.
7: Dönüşümde limanda ol. Yuvamızın penceresinde bekler gibi bekle beni. Döneceğim gün belli zaten.
2: O gün ikimizin de bayramı olacak Murat.
7: Yalnız bayram mı? Düğün davullarımız vuracak o günün gecesinde. Şunu da al. Gelinliğini kendin seç. Çeyizini hazırla.

0: musunuz kaptan?
1: Çok güzel, her şey çok güzel.
0: Pire limanına ne kadar kaldı?
1: 60 mil kadar. 2 saate varmaz limana demir atarız hanımefendi.
0: Bundan sonra bana Ümran diye hitap edebilirsin kaptan.

0: doya doya ağlamak istiyorsan hiç yanına gelmeyeyim.
1: Ayrılığa alışamadım Asım amca.
0: Gemicinin arkasından ağlamak iyi değildir kızım. Gözyaşları fırtına olurmuş.
1: Allah korusun. Tamam, bir daha ağlamayacağım.
0: Ah, aferin.

0: Bir saniye Şahin Bey. Ümran Hanım geldi.
1: İyi günler dayıcığım. Nasılsınız? Bizim yolculuğumuz çok iyi geçiyor.
2: Misafirler memnun mu? Benim yokluğumu belli etmeyin.
3: Merak etmeyin, her şey yolunda Ahlet.
2: Tarafından tebrik et. Sizi Pire Limanı'nda Atina temsilcimiz karşılayacak. Orada her türlü ihtiyacınız karşılanacak. İyi yolculuklar Ümran.
1: Teşekkür ederim dayıcığım. Sizi çok özledim. Hoşça kalın.
0: Şahin Bey yeğeni olduğun için mi seni genel sekreteri yaptı?
1: Hayır, başarılı olduğum için. Tevazuya gerek yok kaptan. Tuttuğumu koparırım.
4: Kocana müjdeyi verebilirsin kızım. Anne olacaksın. 1,5 aylık hamilesin.

0: İbrahim Bey yeğeni gibi değil, kızı gibi sever beni. Babam ve annem trafik kazası geçirdiğinde almış büyütmüş. Yabancı ülkelerde okudum. 3 lisan öğrendim. Dayımın sayesinde her şeye sahip oldum. Hayal ettiğim her şeye kavuştum. Tek eksiğim sevgiydi, aşktı. Onu da sen verdin bana.
1: Hanımefendi, Şahin Bey sizi arıyor.
0: Merhaba dayıcığım.
2: Ömran merhaba. Nasıl gidiyor yolculuk?
3: Her şey istediğiniz gibi geçti dayıcığım. Seyahat programımız yarın Marsilya Limanı'nda sona eriyor.
2: Mr. Johnson'un Türkiye'ye turistik yatırım konusunda düşüncesi ne?
0: Akdeniz'in tüm sahil şeridi ve yat limanlarını gördükten sonra Ege sahillerimizi bir cennet olarak belirtti ve sizinle bu kıyılarda ortak yatırım yapmaya karar verdi.
2: Çok güzel. Bu işin üstesinden geldiğin için seni tebrik ederim.
3: Tuttuğumu koparmasını bana sen öğrettin dayıcığım.
2: Ümran, Marsilya'da misafirleri yolcu ettikten sonra sen uçakla İstanbul'a dön. Şinasi kaptan iyileşti. Bugün onu uçakla Marsilya'ya gönderiyorum.
0: Şinasi kaptan geldiğine göre müsaade edersen dayıcığım, Murat kaptan da uçakla İstanbul'a dönsün.
4: Tabii olabilir. Hem sana refakat eder.

0: dönmüyor Asım amca. Demek ki başına bir şey geldi.
1: Kötü haber tez gelir yavrum. Hadi yürü evine git. Baban bu vaziyetini görse daha mı iyi? Hadi gel.

0: Hoş geldiniz dayıcığım.
1: Sen de hoş geldin. Özledim seni. İyi gördüm seni. Bu gezi yaramış sana ha.
0: Gezi mükemmeldi dayı. İş ortaklarınız çok memnun kaldılar. Sonsuz teşekkürlerini size iletmemi söylediler.
1: Aferin sana. Bu işi becerdin.
0: Kaptanın da yardımlarını belirtmem gerek dayı.
1: Bulduğun kaptan işe yaradı demek ha?
0: Dayıcığım, hem de nasıl yaradı? Anlatmakla bitmez.
1: Anlatmayı boş ver. Getir bana demiştim şu kaptanı.
0: Dayım seninle tanışmak istiyor.
2: Ben de tanımayı çok isterim. Metili ve ismini o kadar çok duydum ki senden.
0: Hayatta en çok dayımı severdim. Ama dayım duymasın, senin sevgin onunkinin önüne geçti Murat.
2: Beni ve kendini bu kadar şartlaman doğru değil. İlişkimizi daha mantıklı düşünmeliyiz.
0: Seninle benim beraberliğimizden daha mantıklı ne olabilir Murat?
2: Sana anlatamıyorum İmran. Benim gitmem gerek.
0: Neden? Daha önce evli olmadığını söylemiştin.
2: Evli değilim doğru. Ama Bodrum'da sorumluluklarını yüklendiğim kişiler var.
0: İyi o zaman. Birlikte dönelim Bodrum'a. Kısa da olsa senden ayrılmaya dayanamam Murat.
2: Beni zor durumda bırakıyorsun.
0: Önce dayımla seni tanıştırayım. Sonra münakaşamıza devam ederiz.
3: Yaklaşık 2 hafta sonra denize indirebiliriz.
1: İşi hızlandırın.
3: Emredersiniz efendim.
1: Bir saniye beyler. (Gülüyor)

0: Tanıştırayım, Kaptan Murat.
1: Merhaba delikanlı, seni tanıdığıma sevindim.
2: Sağ olun.
1: Yeğenim senin iyi bir kaptan olduğunu söyledi.
0: Hem de çok tatlı bir insan. Senin de ondan hoşlanacağından eminim dayıcığım.

0: titriyor.
1: Saplama kız, heyecanlanma.
0: Ay, elimde değil Asım amca. Hadi gel, onu karşılamaya gidelim.

0: Hoş geldin kaptan. Bizimki teknede mi?
1: Sizinki kim?
2: Murat kaptan.
1: Tekneyi Marsilya da bana teslim etti. Kendisi uçakla döndü. İyi günler.
2: Bir şey oldu muhakkak. Başına bir dert mi geldi acaba?
0: Sus bakayım. Hemen kötüye yorma. Belki yeni bir iş vermişlerdir.
2: İnşallah Asım amca. İnşallah. Gitmek bu kadar kolay mı? Ben ne olacağım? Sana kendimi her şeyimle verdim.
3: Seni ben mi zorladım? Vaatlerde mi bulundum?
2: Niçin başladın öyleyse? Kullanılmış bir mendil gibi atamazsın beni. Dur Murat! Şu kapıdan çıkarsan vururum seni.
3: Saçmalama. Beni zorla tutamazsın.
2: Kalmanı istiyorum. Seviyorum seni. Gidersen seni öldürürüm Murat.
3: İkimiz de kararlıyız demek ki. Hoşça kal Ümran.

0: Durumu nasıl?
1: Hala kritik Şahin Bey. Ameliyat başarılı oldu. Şans diyelim. Kurşun kalbin çok yakınından girmiş.
0: Dışarıya göndermemi tavsiye eder misiniz?
1: Gerek yok Şahin Bey. Yaşama yüzdesi bir hayli yüksek.
0: Yaşamalı doktor. Yaşaması için ne gerekiyorsa yapılmalı. Ümran'ın ilk sevdiği erkeksin kaptan. Onu niçin terk etmek istedin?
2: Gideceğimi biliyordu. Kalmam imkansızdı.
0: Ümran benim çok değer verdiğim bir insandır. Elimde büyüdü. Kızım gibi sevdim. Yaşaması sana bağlı şimdi.
2: Doktorlar hayati tehlikeyi atlattığını söylediler.
0: Tekrar deneyecektir. Onu iyi tanırım. Yıkılan gururuyla yaşayamaz.
2: Ben ne yapabilirim?
0: Onu bırakma. Bak delikanlı. Yaşamım boyunca hiç kimseden bir şey istemedim. Aldım. Paramla aldım. Gücümle aldım.
2: Şimdi de almak istediğiniz ben miyim?
0: Hayır. Benim yeğenimi terk edebilen erkek parayla satın alınamaz. Bunu biliyorum.
2: Ümran için ben de çok üzülüyorum Şahin Bey.
0: Dürüst bir insan olduğuna inanıyorum senin. Vicdanına sığınmaktan başka çarem yok ne yazık ki.

0: Bu yaptığım bir çılgınlık Tüman.
1: Evet, ama başaramadım. İkinci kez deneyeceğim. Sensiz bir hiçim ben. Sevgide gurur olmazmış. Yalvarırım beni bırakma.

0: bu bekleyiş bitecek kızım?
1: Buldun mu? Geliyor mu?
0: Hiç aklımıza gelmedi yavrum. Murat kimin kaptanıydı? Şahin Bey'in değil mi?
1: Evet, onun yatıyla
0: ya, gidiyorsun. Ben de şimdi tel çektim İstanbul'a. Böyle oldu dedim. Acele cevap bekliyorum.
1: Nerede olduğunu bilirler değil mi?
0: Bilirler.

0: Günaydın Mahmut dayı.
1: Günaydın yavrum.
0: Amma dalmışsın gazeteye. Önemli bir haber mi var?
1: Haber mi? Ne haberi? Hay Allah! Bana bir çay söyler misin yavrum?
0: Gazetede ne okudun Mahmut dayı?
1: Hiç canım gazete değil mi? Saçmalık işte! Hadi sen bana bir çay söyle yavrum.
0: Merak ettim. Şu gazeteyi verir misin?
1: İş saati şimdi, sonra okursun.
0: Şimdi okumak istiyorum.

0: Alev kızım.
1: Korkulacak hiçbir hastalığı yok. Meraklanmayın.
2: Allah'a şükür.
3: Bayılma huyu hiç yoktu doktor bey.
1: Normal sayılır ama bundan sonra dikkat etmesi lazım. Kızınız anne olacak çünkü.
2: Anne mi olacak?
1: Evet. Yaklaşık 4,5 aylık hamile. Geçmiş olsun.

0: Beni bağışlayın baba. Yalvarırım, ağlama anne.
1: Öz evladım saymıştım Murad'ı. Meğer koynumuzda yılan beslemişiz.
0: Onu bulacağım Asım amca.
2: Çekip vursan hakkındır yavrum. Ama elinden ne gelir ki?
0: Tanrı onunla karşılaştırsın beni. Hesaplaştırsın.
1: Gitme, kal be Alev. İşte ana sana, işte baba. Kızımız olursun.
0: Sağ olun. Taşıdığım kara lekeyle buralarda yaşayamam artık. İstanbul'a gideceğim.
1: Ne yaparsın İstanbul'da, paran var mı?
0: Var Asım amca. Murat çeyiz parası, düğün parası bırakmıştı. Beni kullandı. Parasını da peşin vermiş oldu.

0: Tabii efendim. Rica ederim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun.
1: Şahin Bey'le görüşmek istiyordum.
0: Şahin Bey şu anda yoklar. Evlerindeler.
1: Ne zaman gelir?
0: Randevunuz yoksa boşuna beklemeyin. Şahin Bey'le randevusuz konuşmak imkansızdır. Alo, buyurun efendim. Şahin Holding. Yoklar efendim. Perşembe günü gelecekler.
2: İzin almak için neşeli bir günümü bekliyorsan işte sana fırsat Ümran. Balayına çıkabilirsin.
3: Sağ olun dayıcığım. Murat'la henüz bir program yapmadık. Ayrıca Murat'ın iş durumu da belli olmadı.
2: İş durumu ne demek?
4: Herhalde yeğeniniz şu anda işsiz bir erkekle evli olduğunu söylemek istiyor.
2: Ben de güvenebileceğim sağlam bir yardımcı arıyorum. Benimle çalışmaya var mısın delikanlı?
4: Güveninize teşekkür ederim. Ticaretten anlamam ben. En büyük tutkum denizdir.
2: Seni denizden ayırmak isteyen kim? O halde kaptanım olursun.
3: Evet, evet. Bunu kutlayalım dayıcığım. Size her şey için teşekkür ederim.

0: kanama durdu. Ama birkaç gün yataktan çıkmasın. Güçlü bir bünyesi varmış. Yoksa onu kurtaramazdık. Geçmiş olsun kızım.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun doktor. Gerekirse sizi ararım. Güle güle. Kurtarıcımın kim olduğunu öğrenmek isterim. Reklam prodüktörüyüm. Adım Leyla. Benimki Alev. Her şey için teşekkür ederim. Kaç aylıktı? 4,5 aylık. Niye bu kadar bekledin? Babası mı zorladı seni? Hayır. Çocuğu olacağını da bilmiyordu sanırım. Bilseydi engel olabilirdi sana. Engel olamazdı Leyla. Çünkü bir başka kadınla evlendi. Sen güzel bir kızsın Alev. Neden başkasını tercih etti? Tercih ettiği bir kadın değil Leyla. Para. Zenginlik. Onu hala seviyorsun. Nefret ediyorum. Onu bir gün beni vurduğu silahla vuracağım.
2: Olmuyor, olmuyor! Çok donuksunuz bugün. Neyse yarın devam ederiz. Haydi dost kızlar.
3: Peki abi.
1: Merhaba sevgilim, ben geldim.
2: Merhaba, tatlı bir söz söyle yoksa hırsımdan kuduracağım.
1: Üzülme, doktor iyi olacak hastanın ayağına gelirmiş. Sana sözünü ettiğim Alev'i getirdim. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Arkadaşım Alev, nişanlım Bülent. Öyle mi? Memnun oldum.
2: Ben de.
1: Nasıl buldun?
2: Ne yazık ki sen buldun onu. 40 sene başıma kakarsın en büyük yıldızı ben buldum diye.
1: Yıldız mı? Ben mi?
2: Şimdiki sen değil güzel kız. 6 ay sonraki sen. Hadi geç makinenin karşısına da bir prova çekelim.

0: Alev'in başarıları için.
1: Kendimi başarılı saymıyorum bile.
0: Hoppala, daha ne olsun? Her yerde senin adın var. Dillerdesin, erkeklerin hayallerindesin.
1: Hedefim bu değildi. Şahindi. Oysa adama sokulamadım bile. Alev diye bir kadının farkında olduğunu da sanmıyorum.
2: Neden sana gelmesini bekliyorsun? Sen Şahin'e gitsene.
1: Daha önce denedim. Şirketinin ve evinin kapısından kovuldum.

0: Ona yaklaşmanın bir yolu olmalı. Hiç yalnız kalmaz mı bu adam?
1: Kalıyor. Sadece sabahları.
0: Nasıl yani?
1: Her sabah gün doğarken atla gezer. Tek başına.
0: Bana bu konuda bilgi vermelisin Bülent.

0: Bir şeyiniz yok ya?
1: Hayır. İyiyim.
0: Beni korkuttunuz.
1: Ya ben? Bir an sonumun geldiğini sandım. Özür dilerim. Suçlu olan bendim.
0: Çıkışınız çok ani oldu. Tıpkı bir ceylan gibi.
1: Formda kalabilmek için koşuyorum.
0: Sporcu musunuz?
1: Mankenim ve de foto modelim.
0: Öyle mi? Ne yazık ki ben bu konularda pek yabancıyım. Ama ilk fırsatta sizi izlemek isterim.

0: Zevkine güveniyorum Ümran. Hediye çok çarpıcı, çok değerli olmalı.
1: Kızma ama dayıcığım, basit bir sanatçı için masraflı değil mi?
0: Ondan hoşlanıyorum Ümran. Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Sakin kalbimde fırtınalar başladı.
2: Umarım sığınacak bir liman bulursunuz Şahin Bey.
0: Şu bey lafını bırak. Şahin de, abi de, bir şeyler söyle işte. Patronun olarak görme, biz arkadaşız.

0: Şahane. Olağanüstü bir hediye. Beğendiğinize çok sevindim. Onu ben seçmiştim. Zevkinizi tebrik ederim. Güle güle kullanın. Size çok yakışacağını umarım. Çok teşekkür ederim.
1: Çekime başlayabilir miyiz Ali?
0: Ben hazırım. Hı hı. İzninizle. Güle güle.
2: Lütfen yanıma getir Übran. Gidebilirsiniz beyler.
3: Sağ ol Şahin. Bana sadece iş vermedin. Hayatımı, şerefimi iade ettin. Sağ ol evlat.
2: Arayan olursa yokum Übran.
0: Anlıyorum.

0: Geldiğine çok sevindim. Oturmaz mısın?
1: Hediyeni kafana atacaktım ama... yolda hırsım geçti.
0: Hediyemi niçin kabul etmiyorsun? Seni beğeniyorum Alev. Dost olalım istiyorum.
1: İlginiz beni tedirgin etti Şahin Bey. Dostluğu satın alır gibi bir tavrınız var.
0: Seni incitmek istemem Alev.

0: Sadece kız olsaydı seni de çocukları da öldürmeye yemin etmiştim.
1: Yeni doğmuş erkek çocukların hepsini öldüreceğim.
2: Oğlum!
3: Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki.
0: Şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni.
4: Ne olursa olsun bir insan.
5: Bu borcumu öderim sana. Bütün Müslüman esirleri kaya avlusunda idam edeceğim.
0: Acele edin.
6: Kendi ellerinle yaşattın onu.
0: Babanı öldürdüğüm gibi seni de geberteceğim.
2: Hayır!
0: Canını almak için yine geleceğim.
6: Yattığın yerde rahat uyu baba.
7: Battal Gazi'nin oğlu yarın 18'de TV4'te.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
12: Hesap kırdık.
11: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
12: Hesap kurdu.
13: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
14: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Abi,

0: Görüyor musun şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
1: Bu da hala peşimde.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: İşte bu be! 5 be sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi!
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Patron geç kaldı. Belki de geziden vazgeçmiştir ha?
6: Sanmıyorum. Bürodaydı. O kadın gelmişti. Hediyenin karşılığını veriyordur herhalde. Yani vücudunu.
5: Bu kadını ben de merak etmeye başladım ya. Adı neydi?
6: Adı Batsın. Tam bir zengin avcısı. Dayımdan üstün bir av da olamaz tabii.
7: Lafının üstüne geldim galiba.
5: Ümran seni bir canavarın elinden kurtarmaya çalışıyor.
7: Ümran yanıldı. Sözünü ettiği hanım para peşinde değil. Hediyeyi iade etti. Bunu sen de... Senin olsun ha.

0: Gördüğüm kadarıyla gönlündeki fırtına kasırgaya dönüşüyor patron.
1: Doğru. Ve ben limana bir türlü sokulamıyorum. En güzel hediyeyi kabul etmiyor. Ona ne yapmalıyım ki sevgimi anlatabileyim?
0: Anladığım kadarıyla duygulu bir hanım. Ben olsam tek bir çiçekle sevgimi sunardım.
1: Belki de haklısın. Bir çiçek milyonluk hediyeden daha etkili olabilir.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Elim boş geldim sanma.
1: Teşekkür ederim. Böylesine değerli bir hediyeye layık olabilmek için ne yapmalıyım?
0: Benimle bir yemek yer misin?
1: Beni evine niçin getirdin? Zenginliğini, gücünü göstermek için mi?
0: İlgisi yok. Ama seni buraya getirmemin bir sebebi var. Görmeni istedim.
1: Neyi?
0: Yalnızlığımı.
1: Bu saray misali köşkte bu kadar hizmetkar arasında yalnız. Öyle mi?
0: Benim yalnızlığım başka bir yalnızlık. Çare bulunmaz sanırdım. Oysa varmış.
1: Buldun mu?
0: Buldum, evet. Çare sensin. Yalnızlığımı paylaşır mısın Alev? Burada kal, burada yaşa.

0: Nasılsın kaptan?
1: Beni boş ver patron. Sen bomba gibisin.
0: Tabii. Çünkü gemi limana sığındı arkadaş.
1: Sevindim. Kavuşamayanların nasıl acı çektiğini bilirim.

0: Neyin var senin? Üzüntülüsün.
1: Bilmiyorum. Belki de bir suçluluk duygusu. Ümran'la evliliğim yanlıştı.
0: Öyle konuşursan üzülürüm. Seni ben zorladım. Çünkü bir hayat söz konusuydu. Ümran'ı sen kurtardın.
1: Evet. Ama bir başkasının hayatını mahvederek.
0: Kimin?
1: Mazide kalan biri.
0: Moralin bozuk senin. Niçin tatil yapmıyorsun?
1: Ben de izin isteyecektim.
0: İzin ne demek? Sen benim arkadaşımsın ya.
1: Sağ ol.
2: Bodrum da nereden çıktı şimdi?
1: Bodrum birden çıkmadı. Her zaman gönlümdeydi. Oraya gitmeme sen engel oldun.
2: Tekrar başa dönmeyelim. Merak ettiğim için sordum.
1: Ben ot değilim. Ailem var, çevrem var. Özlediğim arkadaşlarım var Ümran. Bodrum'a gideceğim.
2: Öfkelenmene gerek yok. Bu kez gitmene engel olacak değilim. Çünkü bana tekrar döneceksin sevgilim.

0: Utanmaz köpek. Ne yüzle karşıma çıkıyorsun?
1: Beni dinlemelisin amca.
0: Bana amca deme. Yalanlarını dinlemek istemiyorum.
1: Hatamı düzeltmeye geldim.
0: Neyi düzelteceksin ulan? Alevi kirletip kaçtın. Zavallı kimsenin yüzüne bakamaz oldu.
1: O nerede şimdi amca?
0: Alev buralardan gitti. Bir daha da haber alamadık. Giderken karnında senin evladını taşıyordu. Bakalım sen onun günahını nasıl taşıyacaksın? Bir gün karşına olarak çıkarsa sebebi sensin, sen!

0: Sen ne zaman döndün?
1: Dün gece.
0: Ne için bu kadar kısa sürdü?
1: Bodrum'da kalmam için bir sebep yoktu artık.
0: Tam zamanında geldin. Karını al, akşam bize gel. Önemli bir toplantı var.
2: Sizlere gönlümün sultanı, evimin kraliçesi, nişanlımı tanıtıyorum. Ümran'ı tanıyorsun. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.

0: Seyahate çıkmak ilk kez zor geliyor. Yaşlanıyorum galiba.
1: Yaşlanmadığını defalarca kanıtladın bana.
0: Seni şimdiden özlemeye başladım. Hoşça kal yavrum.
1: Güle güle.

0: Şafak vakti hazır olmamı söylemiştiniz. 5 saattir bekliyorum.
1: Bunun için maaş alıyorsun. Bana tabi olacaksınız. 5 saatte, 15 saatte beklemek vazifeniz. Arabada bir paket var. Kamerama getir. Sana paketi getir dedim.

0: kutuyu şöyle bırak.
1: Hareket edebilir miyim?
0: Karar verirsem söylerim. Sen görevinin başında bekle.

0: gelinliği senin paranla almıştım. Hiç düşündün mü seni nasıl beklediğimi? Günahıma girerken söylediğin o tatlı sözleri unuttun mu?
1: Hayır. Unutmadım seni. Acı çektim olanlardan.
0: Ve güzel karının koynunda teselli buldun.
1: Düşündüğün gibi değil Alev. Evlenmek zorunda kaldım. Bir hayat söz konusuydu çünkü.
0: Ya benim hayatım? Benim hayatım ne oldu söylesene. Nereden nereye geldim? Kim sebep oldu yıkılışıma?
1: Sana geliyordum. Yemin ederim. Sonra Ümran'ın intihara kalkıştığını söylediler. Bir oyun değildi, gerçekti. Onu yaşatmak için evlenmek zorunda kaldım.
0: Sen onu yaşatırken beni öldürdün. Yalnız beni mi? İçimde taşıdığım yavrumu da öldürdün. Umutlarımı da öldürdün. Paranla aldığım bu gelinlik kefenim oldu. Diri diri mezara girdim. Sen gömdün beni, sen! Sen, sen, sen!
1: Ben yalnız seni sevdim Alev.
0: Yalan! Belki böylesi daha iyi oldu. Parasız bir denizcinin yolunu beklemekten kurtuldum. Şimdi bir kralın kraliçesiyim.
1: Kendini sattığın için iftihar mı ediyorsun?
0: Evet, kendimi sattım belki. Ama hiç olmazsa senden çok daha yüksek bir fiyata.
1: Böyle konuşma Alev.
0: Yalan mı? Sen benim kocam olamadın. Ama uşağım oldun. Hadi defol şimdi. Yıkıl karşımdan. Hah!

0: Ağlıyorsun Alev. Çünkü seviyorsun beni.
1: Sevmiyorum.
0: Seviyorsun.
1: Sevmiyorum.

0: Beni arayan oldu mu?
1: Şahin bir aradı hanımefendi. Yarın sabah dönüyorlar. Ayrıca Ümran Hanım da sizi ziyarete geldi. İyi günler hanımefendi.
0: Rüya bitti Murat.
2: Rüya değildi yavrum. Sevgimiz, beraberliğimiz bir gerçekti.
0: Gerçeklerin içinde Şahin var. Karın var. Beni köşkten aramış. Şüphelenmiş olmalı.

0: Kimin olduğunu hatırlayabildin demek.
1: Arkası kesilmeyen geziler tertiplendi. Her sabah, her gün.
0: Bana bir telefon edebilirdin.
1: Etmedim. Senden ayrı kaldığım bu günlerde uzun uzun düşündüm İmran. Beraberliğimiz devam edemez artık.
0: Beraberliğimiz dedin. Biz evliyiz Murat.
1: Seni kırmak istemiyorum İmran. Ama evliliğimiz baştan yanlıştı.
0: Bu ani değişikliğe sebep ne acaba?
1: Sebep arama. Zorla mutluluk olmuyor. Ayrılalım.
0: Belki ayrılırdık Murat. Her şey normal olsaydı yani. Ama şimdi asla. Aldattın beni.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Alev'den söz ediyorum. Onunla yattın sen.
1: Saçmalama.
0: O tip kadınları iyi tanırım ben. Zenginlerin metresi olurlar. Ama ya şoförleriyle ya da kaptanlarıyla yatarlar. Sen yokken ben de boş durmadım Murat. Kadının kimliğini araştırdım. Bodrumlu Alev. Sen de Bodrumlusun sevgili. Bu büyük tesadüfü Şahin öğrenirse ne olur biliyor musun? İkinizi de öldürtür.
2: Şu kısa seyahatte bir kez daha anladım ki ben sensiz yaşayamam Alev.
3: Ben de dönüşünü sabırsızlıkla bekledim. Seninle konuşmak istediğim önemli konular vardı.
2: Hiçbir konu benimki kadar önemli olamaz. Senden bir şey istiyorum. Benimle evlenir misin Alev? Galiba çok tepeden inme oldu. Bakıyorum şaşırdın. Ama artık karar vermenin zamanı geldi.
3: Hiç ummadığım bir teklifti Şahin. İzin ver düşüneyim.
2: Bu konuda nikah tarihinin tespitinden başka düşünülecek bir şey olduğunu sanmıyorum.

0: Karım ilişkimizi öğrenmiş Alena.
1: Daha iyi ya Murat. Boşanmanı kolaylaştırır bu.
0: Hiç sanmıyorum. Gurur meselesi yapıyor ama Ümran dert değil. Önemli olan senin durumun. Şahin'le konuştun mu?
1: Hayır, konuşamadım.
0: Neden?
1: Bana evlenme teklifi yaparken ona ayrılmak istediğimi söyleyemezdim.
0: Ne yani, onu kırmaktan mı çekiniyorsun? Yanında mutluysan kalabilirsin.
1: Şahin'le mutlu olmaktansa seninle ölmeyi yeğlerim.
2: Kocam benden boşanmak istiyor dayı. Buna çok kararlı.
3: Seni üzmek istemem yavrum. Evliliğin sağlam temeller üzerinde kurulmamıştı.
2: Olabilir. Ama sürüp gidecekti. Murad'a olan sevgim yuvamızı yaşatacaktı. Ne yazık ki bir bomba mutluluğumu havaya uçurdu.
3: Sözünü ettiğin bomba nedir?
2: Bir kadın. Erkekler üzerinde etkisine şahit olduğum bir kadın.
3: Kim bu kadın?
2: Alev.
3: Yalan.
2: Keşke yalan olsaydı dayı. Kocam ve nişanlın çok önceden birbirlerini tanıyorlardı.
3: Saçmalıyorsun Ümran. Tanımakla ihanet etmek çok farklıdır. Buna cesaret edemezler.
2: Ettiler. İkimiz de birleşmelerine engeliz. Fırsat bulsalar ikimizi de yok ederler dayı.
3: Ne söylediğini biliyor musun sen? Murad'ı kardeşim gibi sevdim. Değer verdim. Bana ihanet edecek kadar alçak mı senin kocan?
2: Bu suali Murad'a sorsanız daha isabetli olur dayıcığım.
4: Patron kış tarafta sizi bekliyor Murat Bey.
0: Aldı benim.

0: Ümran'dan boşanacak mısın?
1: Evliliğim senin arzunla oldu. Ayrılışım da benim arzumla olacak.
0: Kararlısın demek.
1: Kararlıyım.
0: Bir sebebi olmalı.
1: Evet, var.
0: Dertleşelim. Her zaman olduğu gibi.
1: İsterdim patron. Ama çok özel bir durum. İnan ki Ümran'dan ayrılmam için yeterli bir sebebim var.
0: Bir kadın mı?
1: Hesap vermek zorunda mıyım?
0: Şu anda değilsin. Ama gerekirse hesap sorarım sana. Bunu sakın unutma.
2: Boşanma olayını normal karşılaman gerekirdi. Oysa çok öfkelisin.
0: Doğru, öfkeliyim. Yeğenime yapılanlar üzüyor beni.
2: Bu dünyada boşanan ilk çift onlar olmayacak Şahin.
0: Ümran'ın başına gelenler herkesin başına gelebilir. Bu doğru. Sen olsan ne yapardın?
2: Anlayışla karşılardım.
0: Ben senin kadar medeni değilim sevgilim. Hele bir de ihanet söz konusu olursa... yaşatmam o zaman. İnan ki yaşatmam.
3: Buyurun. Evet benim. Uyuyor. Konuşabilirsin Alev.
2: Korkuyorum Murat. Şahin tehdit etti beni. Seninle hemen konuşmalıyız. Murat, çıkabilir misin?
3: Çıkarım Alev. Nerede buluşalım?
2: Yarım saat sonra yatta buluşalım Murat.
4: Ne pahasına olursa olsun karın ve Şahin'den kurtulmalıyız.
3: Bize kimse engel olamaz artık. İkimizden çalınan mutluluğu gerekirse zorla geri alacağız.

0: Diller Murat.
1: Bodrum'a gidelim. Hemen bu gece.
0: Ben hazırım.
2: Sanırım uzun bir geziye çıkmak üzeresiniz.
1: Evet. Bana anlayış gösterin lan.
2: Bana bağlısın sen. Bu bağı da asla koparamazsın.
1: Saçmalama. Bu dünyada ilk boşanan çift biz olmayacağız.
2: Sana engel olacağım.
1: Gidelim.
2: Dur Murat, beni bırakıp gidersen pişman olursun.
1: Madem ki istedin söyleyeyim. Benim pişmanlığım seninle evlendiğim zaman başlamıştı.
2: Bırakmam seni Murat.
1: Çekil yolumdan artık.
2: Bir şey mi oldu Murat? Su yüzüne çıkmadı.

0: Bunlar ona ait olabilir mi?
1: Ayakkabıyı bilemem. Ama madalyon Ümran'a ait. Ben hediye etmiştim. İntihar mı savcı bey?
0: Cinayet. Maktul savcılığa cinayet ihbarında bulunmuştu.

0: Haberler iyi değil. Bütün gazeteler sizden bahsediyor.
1: Kaptan Murat Kaşgar karısını metresiyle bir olup öldürdü. Savcılığa gönderilen mektup cinayeti aydınlattı.
2: Karın bizi tuzağa düşürdü Murat.
0: Polise teslim olun çocuklar. Böyle kaçarsanız suçu kabullenmiş olursunuz.
1: Suçlu değiliz amca. Ümran'ı biz öldürmedik.
0: Peki bunu nasıl ispat edeceksiniz?
1: Bilmiyorum amca. Fakat bir süre saklanmamız gerek.

0: Buyurun Şahin Bey, beni emretmişsiniz.
1: Sen gün görmüş adamsın Asım Reis. Kaçaklar zor durumda. Onlara yardım etmek istiyorum.
0: Sağ ol bey. Ama ben nerede olduklarını bilmiyorum ki.
1: Bak Reis, burada olduklarını ben biliyorum. Nasılsa bulurum. Ama vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü geçen her dakika onları yağlı ipe biraz daha yaklaştırıyor.
0: Asarlar mı onları?
1: Hı, asarlar. Çünkü cinayeti tasarlayarak işlemişler. Ben onları kurtarmak istiyorum. Alev'le buluştur beni.
0: Bak Şahin Bey, bu gariplerin Allah'tan başka kimseleri yok. Yardım edeceksen götüreyim. Sen güçlüsün, büyüksün. Sözüne güveneyim mi?
1: Güven Asım Reis, yardım edeceğim.
0: Pekala Şahin Bey. Yalnız tek başına gelirsen götürürüm.
1: Tek başıma geleceğim.

0: Amcam Şahin'i getiriyor Ali.
1: Şahin'i mi?
2: Dur Şahin Bey, burada beklesen.
0: Çekinecek bir şey yok. Ne istiyor bizden?
1: Ben gidip onunla konuşacağım.
0: Çıldırdın mı sen? Bu bir tuzak olabilir.
1: Başka şansımız yok. Yalvarırım Murat, bir çılgınlık yapma.

0: Beni bağışla Şahin. Böyle olmasını istemezdim.
1: Cinayetle suçlanıyorsunuz.
0: Ümran'ı biz öldürmedik. Yemin ederim.
1: İspat edemezsiniz. Seni bu durumdan kurtarmak istiyorum Alev.
0: Neden istiyorsun bunu?
1: Çünkü seni seviyorum. Hayatımın bir parçasısın sen.
0: Olanları biliyorsun.
1: Biliyorum. Seni kazanmak için mücadele edeceğim.
0: Şu anda yarınları olmayan bir kaçağım ben.
1: Seni kurtarabilirim Alev. Bana döner misin? Cevap ver bana.
0: Sana dönerim Şahin. Senin olurum. Ama bir tek şartım var.
1: Nedir o?
0: Onu da kurtar. Murat'ı da. Bir cana karşılık kendi canımı teklif ediyorum. Şimdi sen cevap ver. Kabul ediyor musun?
1: Kabul ediyorum. Şimdi beni iyi dinle. Önce polisten kurtulmanız gerekli.
0: Nasıl olacak bu?
1: Pasaport temin edeceğim ikinize. Sonra bir tekne gelip alacak sizi.

0: Şahin sözünde durdu Murat. Her şey dediği gibi oluyor.
1: Neden yaptı bütün bunları?
0: Kim bilir? Belki de bizi ölümün bile ayıramayacağını anlamıştı.

Evet, tekne battı mı? Tamam. Beni yalnız bırak.

0: Evdeyiz tımarhane. Böyle çocuk da böyle kadınlıkta yönetimine girsin. Kaçıyorum ya. Duramam. Ay ay ay geleyim.
1: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
2: Vallahi şey biz de anlamıyoruz babacığım.
1: Gazeteye ilan vereceksiniz.
3: Gene dadı için mi efendim?
1: Evet.
3: Çocukları çok severim.
1: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
3: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
4: Hala düşmedi.
3: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
5: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
2: Kim? Kim gönderdi onu?
5: Öyle gerekiyordu.
2: Zeynep abla.
3: Efendim?
2: Bizi affedecek misin?
1: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
6: Gülşah, yarın 16.15'te TV4'te.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver, gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
15: En sevdiğin meyve hangisi senin?
13: Üzüm.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
2: Neydi bu?
3: Evet, bu ne?
2: Nedir bu?
3: Kukla mı?
2: Kuşları...
3: Cadı. Canavar.
2: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
1: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
1: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
2: Bitti.
3: Bitti. Bay bay.
6: Tamam ben
2: artık anladım. <üç kilosun. gülüyor>
1: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki katta

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Seviyorum.
4: Ben de seni seviyorum. Çok seviyorum.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ

Bir daha ilk dönemlerde Rhadestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfur Dağı ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istıranca'ya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup, Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehri.

Kol kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Kartal gibi süzülen Kafkas'tır, sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arap'ın, Pomağ'ın, Zaza'nın aynı güneş altında alın terlerini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu. Ve gücünü tarihinden alıp yüzünü geleceğe dönen bir dünya kentidir Eskişehir. Bakmayın adının Eskişehir olduğuna, gençliktir Eskişehir. Şehrin ortasından boylu boyunca uzanır Porsuk Çayı. Ama dört bir yandan sarmalar şehri Sakarya Irmağı. Efsunludur Porsuk Çayı. Şehrin ortasından nazlı nazlı akmakla yetinmez. Porsuk Çayı'nın etrafındaki adalar bölgesinde bulunan birbirinden renkli kafeleri ve gece gündüz durmayan eğlencesiyle bir an

anda kendinizi bir modern dünya masalında bulursunuz Eskişehir'de. Suyu arayan şehirdir Eskişehir. İpek yolunun da aralarında bulunduğu önemli yolların kavşak noktasında kurulan şehrin kaplıcalarının namı sınırlardan taşar. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete yurt olmuş Eskişehir. İlk çağlardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar tarihin ayak izlerini sürmek mümkündür Eskişehir'de. Şehrengizdir Eskişehir. Bir an kendinizi odun pazarı evlerinin arasında Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerine bakıp tarihe şahitlik ederken, başka bir an Yazılıkaya Vadisi'ndeki Midas Anıtı'nın karşısında Friglerin izini sürerken bulursunuz. Bağrındaki cevherden lüle taşı, zengin mutfağından çibörek armağan eder insanlığa. Tarihte birçok ilklerin adresidir Eskişehir. Osmanlı'da ilk verginin alındığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk yüksek hızlı tren seferinin yapıldığı, Türk tarihinin ilk modern haritasının çizildiği topraklardır Eskişehir. Kaleleri, anıtları, camileri, külliyeleri, müzeleri, mağaraları, kaya mezarlarıyla bir tarih külliyatı. 3,5 milyona yakın üniversiteli nüfusu, modern parkları, kültür merkezleri, çağdaş sanatları yakından takip eden vizyonuyla geleceğin inşasıdır Eskişehir.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.

0: Lavaş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Lavaş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Herkes ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Güzel.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: yanlış meslek seçmişsin oğlum. Kadınlar arasında o kadar süksen olduğuna göre makineyi duvara as, başka yollarda ara kısmetini.
1: İşlerin kesatlığı yetmiyormuş gibi bir de böyle dalgalar çıkıyor başıma. Kart karılara foto muhabirliği.
0: Nankörlük etme. Turistler başımızın tacıdır, biliyorsun.
1: Hepsinin fotoğraf makinesi var. Kendi fotoğraflarını kendileri çekerse biz ne yapacağız? Demin söylediğim gibi ben yanlış meslek seçmişim.
0: Gene gazete fotoğrafçılığı hevesin depreşti galiba.
1: O işi yapanların benden ne farkı var? Göreceksin, er geç gazetelerden birine kapılanacağım ben de. En hızlı foto muhabirlerinden biri olacağım. Bütün iş bir fırsatını düşürmeye bakar.
0: He? Nasıl olacak yani?
1: Elimde şöyle bomba gibi 2-3 post fotoğrafla hangi gazeteye gitsem kapısı ardına kadar açılır.
0: O bomba gibi fotoğraflar çikolata paketlerinden mi çıkacak?
1: Fırsatları tesadüf yaratmazsa kendin yaratacaksın. Bir binanın 7. katından kendini atmaya hazırlanan birinin öksüz kedi yavrusunu emziren bir köpeğin resimleri gibi.
0: Peki ne yapalım? Ali Bey biraderimiz esaslı poz düşürecek diye Galata Kulesi'nin tepesine çıkıp kendimi aşağı mı koyuvereyim?
1: Onlar sözün gelişiydi. Gazete okuyucularını ilgilendiren başka şeyler de var. Mesela bazı gazetelerin kavga dövüş hikayeleriyle dolu olduğunu bilmiyorsun galiba. Haberin yanında olayı sıcağı sıcağına veren resimler de olursa bunu geri çevirecek gazeteci düşünemiyorum.
0: İşi gücü bırakıp nerede istimüstü kavga var diye taban mı tepeceğiz yani?
1: Ben de seni keskin zekalı takımından sanırdım. Kavgayı arayacak değiliz. Başrole senin çıkacağın bir kavga filmi çevireceğiz. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Hadi hop!
2: Hey be!
3: Hile mi yapıyorsun lan? Bana silindir seyfi demişler. Bana hile yapacak adamın ciğerini kuşbaşı doğrar, meze diye yer mi lan?
2: Kızma be silindir abi, Kur'an çapsın hile yapmadım. Sana yol yapılır mı abi?
3: Bu seferlik ses çıkarmıyorum. Bana kül yutturmaya çalışanın yedi ceddinin kemiğini külün havaya savururum. Nek!
0: Cart! Atma paşam, atma! Din kardeşiyiz.
3: Ne diyorsun lan?
0: Yavaş konuş, ağır ol da molla desinler.
3: Ulan şimdi ben senin... Ay,
4: sinirlenme abicim, çekil ulan sen de. Kahvemi mi dağıtıracaksın benim? Çayın Seyfi abicim.
0: Seyfi'nin çayını biraz külleyelim de ağzının tadı bozuksa düzeltir. Ay.

0: şu herifi dışarıdan! Yok, sinirlenme Seyfi abi!
1: Tebrikler!
2: Hey be! Hepsi istediğim gibi olmuş!
3: Of! Ay!
2: Bunları görüp de bana iş vermeyecek yazı işleri müdürünün alnını karışlarım!
1: Yokum arkadaş bir daha böyle işlerde! Silindir seyfinin yumruğunu yiyince, katır tepmişe döndüm!
2: Boş ver acı patlıcan kıraç almaz! Yediğim birkaç yumruk, büyük bir işin yatırımı sayılır! Onun için üzülmemelisin!
1: Dayağı biz yiyelim, işi sen al! İyi dalga ya!
2: İyi şartlarla gazeteye kapılanır kapılanmaz, seni de yanıma asistan olarak alacağım, hiç merak etme! Hadi eyvallah! İyi haberlerle geleceğimden hiç şüphen olmasın dostum!
4: Senin harika dediğin bu fotoğrafların şahını her gün destiyle çöp sepetine atıyorum ben! Alt tarafı iki serserinin kavgasını gösteren birkaç poz!
2: Evet ama sıcağı sıcağına tespit ediyor kavgayı!
4: Okuyucuyu ilgilendirecek, okuyucu için değişik bir tarafı yok bunların! Buyurun! İyi bir gazeteci için haberi verilecek, resmi çekilecek olay... bir köpeğin bir insanı ısırması değil, bir insanın köpeği ısırmasıdır!
3: Eyvallah!
4: En iyisi, sen gene şıpşakçılığına devam et! Ve bizim gazeteyle ilgin, sabahları 25 kuruş verip bir gazete almak olsun! Güle güle!

0: Yasak.
1: Yasak. Yasak efendi.
0: Biz gazeteciyiz.
2: Bize yasak yok.
1: Ya efendi, şayet gazetecisiz, var hep gazeteciler davet baloya. Orada çekmek resim, haydi yallah.
2: Duydun mu ne dediğini?
0: Yo, anlamadım ki ne dediğini.
2: Sarayda basın toplantısı varmış.
1: Aa!

0: İyi akşamlar babacığım.
1: İyi akşamlar kızım. Nasıl, eğleniyor musun bir gün?
0: Muhafızlar arasında eğlenilir mi baba? Neredeyse kelepçe takacak, çarşaf giydirecekler. Bıktım bu adamlardan.
1: Mecburuz kızım. El Haşim'in kızı serbest olarak dolaşamaz.
0: El Haşim'in kızı olmak hürriyetimi yok etmek mi baba? Nefes bile alamıyorum peşindeki muhafızlardan. Boğulacak gibi oluyorum, çok sıkılıyorum.
1: Prenseslik kolay mı kızım?
0: Prenses olacağıma keşke lalet daim bir kız olsaydım.

0: Bizim o gününüz tam vücudunuza göre.
1: Yeni yaptırdım.
0: Kiralık etiketi de tam yetişmiş.
2: Canım, gevezeliği bırak da işimize bakalım.
0: Yukarı çıkalım, yatak odasına gizlenip özel resim çekeceğiz.
3: Durun burayı!
2: Canım, işte!
0: Sıkıştık da tuvalete

0: Alet Aşara, hemsiz kimsiniz?
1: Gazeteci.
2: O hayatınızı görelim.
1: Evde unuttuk.
3: Ben de evde unuttum.
2: O halde kapı dışarı, yallah! Yallah! Hadi. Yallah!
0: Hayda, gelin!
4: Bu ölen alacağın olsun fella!
1: Çelak!

0: başım dönüyor. Bu akşam çok geç geçtim.
1: Prensesim, çok yoruldunuz, hemen yatmalısınız.
0: Sabah oldu zaten, yatsam da hemen uyandıracaksınız. Sen geceliğimi ver.
2: Sayın prenses, bugünkü programınızı okuyorum. Sabah saat 10 kimsesiz çocuklar yurdunu ziyaret, saat 11'de belediye sarayına gidilecek.
3: Saat 12.32 arası valinin boğazda vereceği öğle yemeği. Saat 15.30 olgunlaştırma enstitüsü. Saat 17'de kadınlar birliği çayı.
0: Yeter yeter! Bir mağazada 3-5 kuruş karşılığında çalışan bir tezgahtar kız bile benden mesuttur. Paydos saatlerinden sonrasını tatil günlerini dilediği gibi geçirir.
3: Bana ihtiyacınız var mı efendim?
0: Hayır, gidebilirsin, iyi geceler.
3: İyi geceler prenses.
1: Bir emriniz var mı?
0: Gidebilirsiniz, iyi geceler.
1: Allah rahatlık versin prensesim.
0: Size de.

0: Ben tamamım.
1: Ben de zil kaldım, baksana.
2: Hadi eyvallah, yarın yine beklerim.
3: Ne oldu?
0: Temizlendik.
1: Ayranı yok içmeye, tahtaravanla gider tabakhaneye.
2: Gazel okuma be Tosun.
1: Kumar oynayacak paranız varsa, önce bizim borcu ödeyin.
0: Amma ekşidin be Tosun, kumarı kazanıp borç ödemek için oynuyoruz.
1: Sen bırak tıraşı da, pansiyoncu madam Haygunuş'a kıy bir nikah, bizim borç ancak öyle ödenir.
0: Ne? Onunla evlenmektense borçtan hapse girerim daha iyi be. Paranı kurtaracaksın diye bizi yakacaksın Tosun.
1: Yani biz alacağımızı ömrümüz boyunca bekleyeceğiz, öyle mi?
0: Allah bize, biz de sana.
1: La havle ve la kuvveti! Ne utanmaz insanlar mısınız siz be?
0: Tosun limonlaştı, en iyisi kalkıp gitmek.
2: Ben burada 2 saat kestiririm, zaten sabah oldu.
0: Hadi eyvallah, güle güle.
4: Işıklar, deniz ne kadar güzel! Ay, hürriyet ne tatlı şey!
5: Gözünü aç kızım, beynin dağılacak! Hı? Uykunuzdan uyandırdığım için özür dilerim, fakat beyin üstü yere çakılacaktın tutmasam.
4: Teşekkür ederim.
5: Teşekküre falan boşver de buradan yelkenlemeye bak. Hı. Polis evsiz baksız takımından diye enseler yoksa, bitli berduşlarla nezarethaneyi boylarsın. İçkiyi fazla kaçırdın galiba, evin yolunu bile bulamamışsın. Hı.
4: Deli eder insanı bu dünya, bu gökyüzü, yıldızlar, tepeden tırnağa çiçek açmış bu ağaç.
5: Bakıyorum, şiir falan da döktürüyorsun. Öyle kaldırım çiçeği takımından değilsin anlaşılan.
4: Doğru.
5: Peki ama böyle park köşelerinde niye yatıyorsun?
4: İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı.
5: Ya

0: Kestirme faslına evinde devam edersin. Davran bakalım küçük hanım. Of be, çattık belaya sabah sabah. Uyan Üsküdar'da sabah oldu. Hey! Seni de evine bıraksın taksi. Paran var mı yanında?
1: Para kullanmam ben.
0: Aa, aman ne! Ben de kullanmam ama tesadüfen elime geçerse harcamaktan hoşlanırım. Neyse, seni evine bırakmak vicdaniyet borcu oldu artık. Buyur abi, buyur.
2: Ne taraf abi?
0: Evini söyle de nerede oturuyorsan götürelim.
1: Sarayda.
2: Haspam saraylıymış ha.
0: Tövbe tövbe estağfurullah. Ne içtiysen fena çarpıldın belli kızım. Aç tavuk kendini arpa ambarında sanırmış, sen de saraylardan dem vurmaya başladın.
2: Ne yapıyoruz abi? Nereye gideceksek yola vuralım artık.
0: Allah'ını seversen kızım, saray rüyasından uyan! Gideceğimiz yeri söyle doğru dürüst!
1: Saraya!
0: Ah, iyi mi?
2: Bizim taksiyi sabahçı kahvesi mi sandınız be kardeşim? Bir yere gitmiyorsanız, beni de boşuna tutmayın bari ha! Biraz direksiyon sallayalım da yolumuzu bulalım!

0: Tamam, buraya kadar. Dur be kızım, dur! Amma yapıştım be, yapış yapış ya! Hay Allah! Al bakalım arkadaş! İçerideki züğür saraylıyı da evine bırakırsın. Belki 22 kağıttan fazla tutar ama bugünlerde ben de hafifim. Hadi eyvallah!
1: Çıldırdın mı abi? Boynumuzda nikah var bizim. Sabahın bu saatinde nereye götürürüm ben kızı?
0: Benim de tanıdığım bildiğim değil. Park kanepesinde uyurken gördüm. Eve götürsem pansiyoncu madem gıcık alır.
1: Bilip tanımadığın kimseyi ne diye alırsın oradan? Yok abi yok, emanetçi değilim ben. Alır kızı polise götürürüm.
0: Dur, dur ya, boş ver polisi! Kızcağız bir de müdüriyetlerde uğraşmasın. Bu gecelik bizim fakirhanede misafir ederiz, ne yapalım? Gel, gel bakalım başımın belası!
1: Eyvallah abi!

0: Saraya geldik, buyurun prenses.
1: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
2: Ha, dalgaya bak be, hemen kabulleniverdi prensesliği.

0: Neresi burası? Asansörde miyiz?
1: Park kanepelerini de sabahlamaktan kurtardık, buldum da bulunuyorsun şimdi.
0: Küçük pembe çiçekli Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
1: Emredersiniz.
0: Dadı, sütümü getir.
1: İki kadeh içip de turnayı bulunca nasıl dağıtıyorsun?
0: Ne demek istiyorsun? Ben prensesim.

0: Seninki bir şey değil kızım. Ben üzerine çalışıyorsun anlaşılan. Neyse, sen prenses, sen ben de Haydarabad nizamıyım.
1: Susun, cevap istemiyorum.
0: Palavrayı bırak da kıvrılıp uyuşu divanda, hadi. Ben banyoya gireyim.
1: Çekilebilirsiniz.

0: Sabahleyin balodan sonra kendi elimle odasına getirdim efendim.
1: Sen getirdin, o buradan uçtu ha! Sen ne diyorsun?
2: Salonda gözümü kırpmadan nöbetteydim Haşimi Hazretleri. Salondan çıkmış olamaz.
1: Ne haber?
3: Bütün sarayı aradık, yok efendim.
1: La havle ve la kuvvet illa.
4: Kapı nöbetçileri kapıdan çıkmadığını söylediler Haşimi Hazretleri.
1: Hiçbir yerden çıkmadığına göre kızım nerede? Eğer kızım bulunmazsa yatla geldiğiniz İstanbul'dan tabutla gönderirim hepinizi. Koşun bulun Nilgün'ümü!
4: Başüstüne efendim!
1: Gözünüzün önünden kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz! Ahmaklar! Defolun!
5: Alo, evet. Hazır kuvvet! Alo, hazır kuvvet!
6: Merak buyurun!
5: Harekete hazır olun! Harekete hazır olun! Teması kaybetmeyin!
6: Emredersiniz efendim!
5: Teması kaybetmeyin!
7: Arkadaşlar, Prenses Nilgün kaçırılmış. Telsizle bütün emniyet teşkilatına haber verin. İzinler kaldırılmıştır.
8: Alo, alo, burası emniyet müdürlüğü. Alo, burası emniyet müdürlüğü.

Allah Allah! Bulduk cezayı. Oh, maşallah maşallah. Biz şimdi burada mı tüneyeceğiz yani? Yok öyle yağma kızım! Kalk bakalım! Hadi, kalk! Hop, yallah!

Nasıl? Bugünkü program olduğu gibi erteleniyor mu? Basın toplantısı da mı? Anlıyorum. Bilgi verdiğiniz için teşekkürler. Saygılarımı sunarım. Arkadaşlar, Prenses Nilgün rahatsızlanmışlar. Basın toplantısı da dahil, bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.

Sultan el-Haşimi Hazretlerinin kerimeleri Prenses Nilgün'ün ani hastalığı sebebiyle bütün gezileri ve randevuları iptal edilmiştir. Tabii sabahlara kadar balolarda içersin.

0: Prensesim.
1: Ne istiyorsunuz? Bugün bütün randevuları iptal edin. Çok yorgunum.

0: Müdür beyi görmek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Merhaba müdür bey, ne haber?
3: Merhaba, gene ne var?
2: Katras prensesi Nilgün'le yapılacak bir resimli toplantı ister misiniz?
3: Sultandan izin koparan her gazeteci yapar bunu. Hem prenses hasta.
2: Prenses hasta falan değil, bana poz vermek için saraydan kaçtı.
3: Oğlum, delirdin mi sen? Hadi işine git, hadi!
2: Birkaç gün sonra resimleri getirdiğim zaman beni tebrik edeceksin şef. Resimlerim gazetede basıldıktan sonra bütün dünya benden bahsedecek. Eşe emsali bulunmaz, gazeteci olacağım.
3: Eşin emsalin olmadığı muhakkak ama foto muhabirliğinde değil, palavracılıkta.
2: Ayıp ettin şef! Sen resimleri getirirsem kaç para, onun adını koy, ötesine karışma.
3: 10.000 lira veririm.
2: Aman oldu, ne resimler olacak bir bilsen şef! Öpüşürken, sarhoşken, ne sahneler!
3: Delirmişsin sen oğlum, hemen bir akıl doktoruna git. Hadi işim var benim, meşgul etme.
2: Hadi hoşça kal! Aa, paraları hazırla şef! Yalnız bütün olsun, bozuk paradan hoşlanmam.
4: Dursun, bir kahve!
5: Üstü beyaz şekerli bir kahve hazırla.
6: Yavaş, dikkat etme kardeşim! Gene ne var?
3: Talih hazretleri sırıttı nihayet.
6: Toto'da onun iş mi tutturdun yoksa? Hadi şu borcunu öde bakalım.
3: Prenses tuttum, sahici bir prenses! Para olukla akacak!
6: Öyleyse ver borcunu!
3: Borcum ne kadardı?
6: 500 lira!
3: Vereyim! Sen önce 1.000 lira ver, hani şuraya sakladığın bilgiyi...
6: Dur, hırsızlığa mı başladın be?
3: Bak, 1.000 lira borç alıyorum.
6: Ya eski borç ne olacak?
2: Amma dayıp ettin! Al şu 500'ü, eski hesap kapandı. Yenisine Allah kerim, hadi eyvallah!
6: Allah kerim ama kuyu derin! Yutturdun gene alçak dolandırıcı!

0: Öyle güzel bir rüya gördüm ki... ...inanılmayacak bir rüyaydı. Bir parkta bankın üzerinde yatmıştım. Sonra uzun boylu, yakışıklı bir genç geldi yanıma. Konuşması kılığı pek düzgün değildi ama... ...efendi davranışlıydı.
1: Günaydın efendim.
0: Ne oldu bana? Neredeyim? Kaza mı geçirdim yoksa?
1: Yok, hayır.
0: Nerede olduğumu söyler misiniz lütfen?
1: Apartmanımda.
0: Demek bu kümesin adı apartman. Peki beni buraya zorla mı getirdiniz?
1: Evet.
0: Ne? Bir de bunu hiç utanıp sıkılmadan itiraf ediyorsunuz.
1: İçimizden birinin utanması gerekirse bu size düşer.
0: Ne biçim konuşuyorsunuz siz?
1: Şunu demek istiyorum. Buraya zorla geldiniz. Hı? Ama benim zorumla değil, kendi zorunuzla.
0: Demek öyle.
1: Sizi bir parkta sızmış buldum.
0: Sızmış? Sızmış ha? Demek rüya sandığım... ...Öyleyse teşekkürler.
1: Biraz geç de olsa estağfurullah.
0: Sizi tanıdığıma bahtiyarım.
1: Ben de olmaya çalışırım. Adınız?
0: Adım mı?
1: Unuttunuz mu yoksa?
0: Adım işte canım... ...Leyla.
1: Ne yazık ki benimki Mecnun değil.
0: Ya ne?
1: Ali, sadece Ali.
0: Saat kaç acaba?
1: 12.
0: Nasıl, 12 mi? Eyvah, protokol, randevular, banyo... Banyonuz neredesin?
1: Karşıki kapı.

0: Prenses Nilgün'ün bulunması için bütün gücünüzü vereceksiniz. Sayın El Haşimi'nin muhafızlarına özel yardımcı polis tahsis edilecek. Bu alelade bir kaçırma işi değil, bir hükümet meselesidir. Bütün kara, hava, deniz yolları tutulacak.
1: Alo, hazır kuvvet!
2: Yılmaz! Yılmaz! Yılmaz!
3: Sen kimsin, neden geliyorsun?
4: Şey, banyo yapmadan.
3: Hah, tamam işte, bir bu eksigidi. Bana bak, burası şehir banyosudur, yoksanki kırmızı fenerli evdir. Sen hiç utanmıyorsun.
4: Banyo yapmanın nesinden utanayım?
3: Zor, sen bana baksana bakayım. Abu şarapta edip beni büsbütün sınırlandırıyorsun. Senin karşında zezavatçı eşeği vardır ki beni kandırıyorsun. Buraya hamam yapmaya geldin.
4: Ama siz artık çok oluyorsunuz.
3: Gel bakayım buraya! Bana bak, ben bu pansiyonun sahibesiyim. O Ali olacak, açsam para, eve böyle şey getireceğini, önce kirasını ödesin.
4: Neler söylüyorsunuz siz hanımefendi?
5: Mart kedisi gibi ne patırdı ediyorsun be madam?
3: Mart kedisi bederinizdir.
5: Allah aşkına sus, misafirimiz var.
3: Sus moru! Eve böyle getireceğini, kiranı öde! Gel bakayım buraya! Haydi!
5: Elini ayağını öpeyim, sus!
3: Yok, susma hocam, benim kiramı ver, kiramı! Böyle karılara para yedireceğini, evvela kiramı ödesin!
5: Allah aşkına, sus
3: susma.
5: Ya!
3: Susma!
5: Al şunu, al,
3: ver.
5: Al!
3: Ver bakayım! Al. Tamam! Allah! Ay, ay, al şunu bakayım sen, al şunu! Ha, ver onu bana, onu bana ver!
4: Bir dakika! Kimdi bu hanım?
5: Ev sahibim!
4: Madam, niye o kadar sinirlenmişti?
5: Şey, beni çok sever de... Kahvaltı yapmadan evden çıktım diye üzülmüş zavallı.
4: Benim yüzümden kavga ettiniz, özür dilerim. Gene benim yüzümden bu divanda sabahladınız. Ne kadar rahatsız olmuşsunuzdur kim bilir.
5: Rica ederim, ne önemi var? Sizin gibi bir misafir için bütün gecelerimi tahta üzerinde geçirebilirim.
4: Gerçekten çok naziksiniz. Yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz ben gidiyorum.
5: Nereye?
4: Benim iznim doldu, hatta geç bile kaldım. Sonra beni merak ederler. Tekrar görüşürüz inşallah.
5: İnşallah.
4: Hoşça kalın. Kıyafetim için de çok teşekkür ederim.

0: bana bak. Tosunu 500 paper kırptım, Haygonaş'a kaptırdım. Sen çabuk foto makinelerini rayına koyup para bul.
1: Neyle çekeriz?
0: Senin çakmak makinayla, hadi!

0: Affedersiniz, saçımı sarıya boyatmak istiyorum, mümkün mü acaba?
1: Oh, ne demek efendim, derhal, şöyle buyurun. Sizin tamamdır, güle güle. Piyasadaki berberler içinde en şanlısına, en namlısına geldiniz. Şöyle buyurun. Kataloğa bakın, hangi rengi emredersiniz?

0: Şurasında hafif bir düzelteyim. Tamamdır efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ah, prenseslere benzediniz. Sizinle müsabakaya girsem krallık kazanabilirdim.
1: Ya, öyle.
0: Ah, sizinle irtibatı kaybetmeyelim be. Hep beklerim. Hatta dostumun şerefine cumartesi gecesi kıyı balosuna davet ediyorum sizi.
1: İnşallah gelirim. Borcum ne kadar?
0: Aman efendim, para ne demek? Sizin güzelliğiniz ve tatlılığınız borcunuzu ödeştirdi.
1: Çok naziksiniz, çok mersi, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle prensesim, güle güle kraliçe. Aa, bir dakika! Sanki ben sizi bir yerde görmüşüm, sizi tanıyor gibiyim.
1: Bilmem, zannetmem, Allah'a ısmarladık.
0: Aa, bir dakika! Baloya geleceksiniz, değil mi?
1: Tahmin ederim.
0: Beni atlatmayacaksınız, değil mi?
1: Sanmıyorum.
0: Teşekkür ederim, saygılarımla, evet, hürmetlerimle, evet, sevgilerimle. Aa, bir dakika cici bebek, döner misiniz şöyle? Aklıma orijinal bir şey geldi. Açacağım bu saçları. Dökülsün bunlar. Evet, dökeceğim. Dökülsün. Yepyeni, orijinal bir şey. Bakın, bu saç şeklisi daha çok yakıştı.
1: Tamam, merci. Çok merci.
0: Güle güle, devletle.

güzel hayallerinizi, yarının müjdesini veren uğurlu güvercin. Han yaptırıp hamam yıkmıyorsunuz, kemali 25 kuruş. Güzel tavşan. Beğendin değil mi?

0: Al wijs maar, Lin.
1: Buyurun, Kemal'i 25 kuruş. Çekin, niyetinizi duyun, anlayın.
2: Hani akşam sibidi çıkır tatlı tatlı. Sıcak sıcak.

0: Buyurun hanımefendi, buyurun.
1: Ah, çok güzel.
0: Buyurun efendim, 5 liradır.
1: O kadar param yok ki benim.
0: O halde hediyem olsun, buyurun.
1: Çok çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Dondurmam, dondurmam kaymak, Maraş dondurması.
1: Dondurma verir misiniz?
2: Buyurun küçük hanım.

0: Çok affedersiniz, ayağım takıldı.
1: Siz miydiniz?
0: Evet, ama ben sizi tanıyamadım.
1: Tanıyamadınız mı?
0: Vallahi gözüm ısırıyor ama...
1: Evinizde kalan kız değil miyim? Saçımı boyattın da sarıya.
0: Dünya küçük derler, doğruymuş. Vallahi söylemeseniz tanıyamazdım.
1: Ne iyi bir tesadüf size tekrar rastlamam.

0: saçlarımı nasıl buldunuz?
1: Harika! Herhalde akşam bir yere gideceksiniz, onun için hazırlandınız.
0: Akşam mı? Şey, yok canım, yatılı okuyorum ben. Akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım. Şimdi de avara avara dolaşıyorum işte.
1: Aa, öyle mi? Madem kaçtınız, iyice eğlenip dünyanın tadını çıkarmadan dönmeyin bari.
0: Vallahi bilmem ki.
1: Dünya küçüktür sözünden başka bir söz daha var. Dünyaya bir kere gelinir derler. Madem kaçmışsınız, iyice eğlendikten sonra dönersiniz okula.
0: Doğru ama bütün bunlar tek başına olmaz ki. Benimse hiç arkadaşım yok.
1: Rica ederim prensesim. Beni layık görürseniz...
0: Efendim, anlamadım.
1: Benimle arkadaş olur musunuz dedim.
0: Ben de şey zannettim, memnuniyetle, tabii. Karnım çok acıktı, beni yemeğe götürür müsünüz?
1: Memnuniyetle kraliçem. Buyurun.

0: hayatımda hiç böyle lezzetli şey yemedim.
1: Heh, yatılı okulların yemeklerin yavan olur. Fasulye, pilav falan filan.
0: Belki saraylarda bile böylesine lezzetli yemek bulunmaz.
1: Saraylarda olmaz mı? E, saray bu.
0: Olmaz, olmaz.
1: Merhaba.
2: Biliyordum seni burada bulacağımı.
1: Oo, son numaranı pek beğenmedim. Tanıştırmayacak mısın beni?
3: He? Arkadaşım Yılmaz, profesördür.
1: Ne profesörü? Attı gene seninki.
0: Attı profesörü ne demek?
1: Attı, yani şey, atış profesörü.
2: Ne vuruyorsun be?
1: Nükleer silahlar üzerinde Orta Doğu'da bir tanedir.
2: Palavrayı anladık ama çiftelemek ne oluyor?
0: Ne tuhaf konuşuyorsunuz, hiçbir şey anlamıyorum. Çiftelemek ne demek?
1: İlmi bir tabir. Hı. Füze itici güç tapasının paralalarıdır.
0: Demek ikiniz de füzecisiniz.
1: Ne? Ama bu aramızda sır. Hükümet gizli tutuyor.
2: Kuzum, bu deli herifi nereden buldun Allah aşkına? Ay, ay, ay!
1: Çeneni tutmazsan denize atarım.
2: Peki, peki.
1: Senin çakmak foto makinen yanında mı?
2: Evet, ne olacak?
1: 10.000 liralık bir iş var, %25'i senin.
2: Ne yüzde isterim, ne de seninle iş yapmak.
1: Yanımdaki kız, yatla gelen prenses.
2: Prenses mi?
1: Nasıl, benim arkadaşımı beğendin mi?
2: Ne demek? Bomba gibi. Kör alası. Bu çakmak da ikide bir bozulur.
4: Bu konuda fazla tecrübeli bir emniyet memuru sıfatıyla bana itimat etmenizi rica edeceğim. Prensesin kaybı mantık kurallarına göre bir kaçırılma değil de sadece bir kaçma olayı olabilir.
5: İmkansız! Kızım neden kaçtın?
4: Şimdilik bir şey söyleyemem ekselans. Ama elbet bir nedeni vardır. Sıkılmış olabilir ya da özel bir işin.
5: Asla! Sudan sebep bulmayın.
4: Sebep ne olursa olsun emniyetimize güvenebilirsiniz ekselans. Bu olay ne basına aksettirilecektir ne de sayın prensesin başına bir şey gelecektir.

0: mısın?
1: Oh, hem de çok! Hayata yeni doğmuş gibiyim. Keşke hiç bitmese bu günler.
0: Gel buraya. Bir dakika.
1: Oh, çok mutluyum.
0: Şuraya bak! Ne muazzam duvar, ne de çok penceresi var!
1: Hayatımda ilk defa at arabasına biniyorum!
0: Yatlarda, uçaklarda dolaşan şımarık zengin kızları gibi konuşuyoruz!
1: Ya onlardan biriysem, ya zenginin de ötesi bir petrol kraliçesiysem, ne dersin ha?

0: Hadi bana müsaade. Eyvallah.
1: Güle güle.
0: Bu akşam bir içim su gibisi.
1: Sen de peri padişahının oğlu gibi. Ama...
0: Ama ne?
1: Hepsi bir masal. Bir rüya olacak bu anların. Bir anda bitecek hepsi.
0: Tatlı rüya, rüyasız bir geceden iyidir. Bazı şeylerin hatıraları bile renk katar insanın hayatına.
1: Doğru.

0: Ne güzel bir geceydi. Niye susuyorsun? Bir şeye mi üzüldün?
1: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayrılığım.
0: Benim de.
1: Benim ilk mutluluğum.
0: Benim de.
1: Ve ilk maceram.
0: Benim son. Sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Rica ederim, hiçbir şey söyleme.
0: Geceki balodan beri uykusuzsun. İstersen şimdi ayrıla.
1: Bu belki hayatımın en yorgun, en uykusuz, en üzgün ama gene de en tatlı günü. Bu günümün her saniyesinin seninle geçmesini istiyorum. Karnım çok acıktı, bana büfeden sandviç alır mısın?
0: Tabii, Yılmaz! Hemen gelirim.
2: Ne şahane bir tesadüf! Siz buralarda!
1: Merhaba!
2: Merhaba! Nasılsınız? Yanınıza oturabilir miyim? Hemşireler, siz gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Bay bay!
2: Güle güle, bay bay! Yalnız başınıza ne arıyorsunuz burada?
1: Abimle geldim, büfeye kadar gitti. Kendisi gelmeden kalkın çok kıskançtır.
2: Demek buraya abinizle geldiniz. Ben berberim, mesleğim kadın saçlarını güzelleştirmek ama kendi kafam da iyi çalışıyor.
1: Anlamadım.
2: Saçınızı boyadıktan sonra hep ben bu kızı bir yerden tanıyorum diye takıldı aklıma. Birden belime bir şimşek çaktı.
1: Şimşek?
2: Evet, şimşek. Bu kız dedim, gazetelerin yazdığı Alcatraz Sultanı El Haşimi'nin kızı olan prenses. Prensesim.
1: Siz delirmişsiniz.
2: Bilakis akıllandım. Buradan beraber kaçarsak size ele vermem mi? Kolay kolay benden kurtulamazsınız prenses. Yoksa babanızın muhafızları ve polisler her yerde sizi arıyorlar. Bakın! Onları buraya toplamam için şu düdüğü çalmam yeter. Beraber kaçacak mıyız?
1: Sizden kaçmak mı?
2: Evet, sosyete kadınlardan taptığı bir berberim ben. Herkes aşık bana. İnanın hayatımızı sütleyecek, unutamayacağınız şahane ve ateşli günler yaşatacağım size.
1: Aha, ne güzel!
2: Benden her hususta memnun kalacaksınız, oturmaz mısınız?
1: Ne kadar tatlısınız!
2: Tatlıyımdır canım! Hadi kaçalım!
3: Nereye ahbap?
2: Size ne, münasebetsizler!
4: Abi, ben buradayım!
3: Buyurun, alın prensesim!

0: 半盛りして。
1: そうか、そんなのいいけれど。
2: はい、サロショーマキステム。
1: Ben de mi korkuyorsun?
2: Hayır, kendimden.
3: Burası İstanbul Radyosu, ara haberlerini veriyoruz. Haberlerden özetler. Şehrimizin şeref misafiri olan Elkatras Sultanı'nın kerimeleri Prenses Nilgün El Haşimi'nin rahatsızlığı devam etmektedir.
4: Çocuklar, Prenses Nilgün'ün rahatsızlığında bir bit yeniği var. Saray telaş içinde. Emniyette büyük bir faaliyet var. Ama bunu basından gizliyorlar.
5: Yazı işleri müdürünü görmek istiyorum.
6: İçerideler.
4: Hepiniz gözünüzü dört açacaksınız. Ve bu işin iç yüzünü önce bizim gazete patlatacak.
5: Hiç zahmet etme müdür bey! Prenses üç günden beri gazeteci Namzeti Ali ile beraber.
4: Allah aşkına gidin işinize kardeş, bir de sizinle uğraşmayalım.
5: Müdür bey, şu negatifi görsen inanır mısın acaba? Kusura bakma, mikrofilmdir.
4: Allah Allah, gözlerime inanamıyorum. Şu lupu verin bana.
5: İstersen teleskopla bak müdür bey, sağlamdır. Siz paraları hazırlayın, 20'den fazla poz geliyor.

0: Tatil bitti. Senden ayrılmaya mecburum. Söz ver. Arabanın çıkıp arkamdan bakmayacağına söz ver.
1: Söz.
0: Bu benim ilk hürriyetimdi. İlk güzel hikayem. İlk mutlu günlerim. Ve sevdiğim bir şeyden ilk ayrılışım. Nasıl veda edileceğini bilmiyorum. Söyleyecek söz de bulamıyorum.
1: Olma. Sus ne olur.

0: Check.
1: Müjde Ali! Müdür bey, prensesin resimlerini almaya gelmiş, para da getirmiş.
0: Bonjour evladım, benim aslan gazetecim. Sen heykeli dikilecek bir adamsın. Ben resim falan satmıyorum.
1: He? Sapıttın mı sen be?
0: 20.000'lik çek hazır evladım.
2: Satmıyorum dedim, yalnız kalmak istiyorum.
0: 25.000!
2: Kapı orada.
0: 30.000!
1: Oğlum, kulağın kontak mı yaptı? 30.000 dedi!

0: Duymadın mı?
1: Türkçe bilmiyor musunuz? Olmaz dedik.
0: 50.000!
1: Hayır dedik be!
0: Delirmiş bu, vallahi delirmiş! Ne yapacağız? Yürü, hadi!
2: Skandal çıkmasını, rezalet olmasını istemiyorsanız hiçbir şey sormayınız babacığım.
3: Nasıl cevap bu böyle?
2: Gönlüme göre bir hafta geçirdim babacığım.
3: Sultan el-Haşim'in kızı Prenses Nilgün olduğunu unutma! Prensesler gönüllerinin dilediğini yapamazlar! Bir takım vazifeleri olduğunu çok iyi bilirsin! Ben efkar olmaya ne cevap veririm şimdi?
2: Ben yokken durumu çok iyi idare ettiniz babacığım! Bir haftalık bir hastalık ve şimdi iyileştim!
3: Prensesler istediği gibi hastalanamazdı!
2: Beni affet babacığım! Bu işkenceden, bu protokolden sıkıldım artık! Prenseslik bana göre bir iş değil!
3: Yarın İstanbul'u terk ediyoruz!
2: Bir rüya gördüm, şimdi uyandım! Hepsi bu kadar! Tatil bitti!
4: Yazıyor, yazıyor, sonra verir! Prenses Nilgün muammasını yazıyor!
5: Oğlum sen tımarhaneye git, zincirliksin! Tosunu, haygonoşu, onu, bunu, beni dolandır, sonra aslan gibi 50.000 papele şüt çek! Yok öyle şey!
3: Bir şüt de kaydını çekmemi istemezsen defol!
5: Sinirlenme Ali Bey kardeşim, sakin ol, otur şöyle! 50.000 lira için insan 4 foto değil, hayatının yarısını verir!
0: İftar, güneş çarpmış bunu beyefendi, güneş! Ver bizim alacağımızı!
1: Ödeyeceğim, merak etmeyin! Bütün borçlarımı kuruşuna kadar ödeyeceğim!
5: Müsaade ederseniz oturabilir miyim Ali Bey? Beyefendim bir misli arttırdım, 100.000 veriyorum!
0: 100.000!
5: Buyurun! Buyurun!
1: Hepiniz gidebilirsiniz! Lütfen beni rahat bırakın!

Ölen ver diyorum sana, yoksa kırarım bir tarafını.

0: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.

0: abi gel çekelim. Gel bir de story atalım.
1: Tamam abi, tamam.
0: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful.

0: Vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Akınların dondurması Oando. Oando.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
6: Botanik, abaküs,
5: kasa,
4: marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil.

0: Ufa, ne yapıyorsun? Hava atacağız mı buraya da?
1: Eyvah, yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İşte böyle Yılmaz. O sarayına gözyaşıyla kalbini bize bırakarak gitti. Giderken mertti, erkekçe davrandı. Ben para uğruna bir kızın hayallerini satabilir miyim? Eğer sen de bir gün bir kıza aşık olursan bana hak verirsin.
3: Arkadaşlığımıza.
2: Arkadaşlığımıza.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum.

0: güzel İstanbul'dan çok tatlı hatıralarla ayrılıyoruz. İstanbul'da bize gösterilen hüsnü kabule çok teşekkür ederiz.
1: Prens Hazretleri, seyahat programınız bir ay olarak bildirilmişti. Bu ani program değişikliği sebebini öğrenebilir miyim?
0: Programda bir değişiklik yaparak Avrupa'ya gitmemiz gerekti.
2: Bu ani gidiş prensesin rahatsızlığıyla mı ilgili?
0: Evet. İstanbul'un havası kendilerini rahatsız etti.
3: Prensesle görüşmemiz mümkün değil mi acaba?
4: Prenses Hazretleri teşrif ediyorlar.

0: Buraya kadar zahmet ettiğiniz için hepinize teşekkürler. Yalnız geçirmiş olduğum rahatsızlığı henüz atlatamadığım için sizlerle uzun konuşamayacağım. Fakat şunu söylemek isterim ki... İstanbul'da geçirdiğim birkaç gün... hayatım boyu unutamayacağım mutlu hatıralarla süslendi. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım. Çok heyecanlıyım. Erken vedalaşacağım için kusuruma bakmazsınız.
1: Son gazetesinden Zeki.
2: Foto Şipşak Yılmaz. Ali Kibet.
0: Memnun oldum.
2: Fakir bir fotoğrafçının... İstanbul tatiliniz hatırasını kabul lütfunda bulunursanız... şeref verirsiniz.

0: Bunlar dünyanın en güzel hatırası. Teşekkürler.
1: İyi günler, prenses.
2: İyi günler.
0: Teşekkür ederim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Güle güle prensesim. Mutlu ve mesut ol. Sen çok iyi bir insandın. Dünyanın öbür ucuna gitsen daima kalbinde kalacaksın. Zaten biz birbirimize göre değildik. Sen bir prenses, bense bir sokak fotoğrafçısı.
1: Böyle bir pozumu alabilir misiniz?
0: Prenses!
1: Prenses yok artık. Bundan sonra yalnız Nilgün. Tacımı, servetimi, her şeyimi bıraktım. Prenses öldü artık Ali.
0: Nilgün'üm!
1: Evet, yalnız seninim.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şef.
0: Reco. Efendim? Nasılsın?
2: Çok iyiyim şef. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Merve.
3: Çok iyiyim. Teşekkür ederim.
0: Süper. Koray.
4: Şefim iyiyiz. Final heyecanı.
0: Final heyecanı. Handan.
5: Bomba gibiyim şefim.
0: Kırmızı sana çok yakışacağından.
5: Teşekkür ediyorum.
0: Bugün günlerden cuma. Final günü. Tatlı günü. Yapmanız gereken. Vermiş olduğum tatlıyı yapacaksınız. Sonrasında tadıma geçiyoruz. Gözler tamamen kapanıyor. Sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz. Sonra benim puanım başlıyor. Ve bakalım bugün 10 bin liranın sahibi bu taraftan mı bu taraftan mı birine gidecek ama kime gidecek bilmiyorum. Benim yemeğim. Bakalım 10 bin lirayı kim alacak? Karıştır, karıştır, karıştır. Her şeyi çöpe atıyorsunuz.
6: Tiyatro izliyorum şefim şu an.
7: En berbat yemekleri yapıyorsun. Tek iyi olduğun nokta yemeğini bulmuş olmak.
6: Önüne dön, önüne dön.
8: Bana emir veremezsin sen önüne dön diye.
4: Kırdıysam özür dilemeyi bildim Merveciğim.
8: Dilemiyorum. Kimse buna beni zorlayamaz.
0: Bir hatam var.
4: Şefim bulamıyorum.
0: Yapacak bir şey yok. Devam edin o zaman.
6: Haddini bilmiyorsun ve sınırları aşıyorsun.
8: Demek ki aşmam gerekiyor ki aşıyorum.
9: Ben yabancıyım ya. Türk evet. Kadınları çok konuşuyor ya.
8: Ona ne oluyor? Benim annem değil, benim babam değil.
9: Abla sözü dinle pişman olmazsın.
0: Aynı hata sende de var. Final gününe yakışır muhteşem bir brownie hazırladılar.
4: Bu sufle ile brownie arasında gidip gelen maalesef bir kek olmuş.
6: Çikolatanın akışkanlığı gayet güzel.
9: Kalbim duracak.
8: Çikolata, çikolata. Çikolata akışkanlığını aldım.
0: Aç bakalım gözünü.
8: Açmayacağım.
0: Bence açmalısın.
8: Ay gerçekten ya.
9: Brownie değil, kek diyelim şefim.
0: 10 bin liranın sahibini az sonra açıklayacağız. 10, 10, 10, 10 ve...

0: 0-0. Benim
1: yemeğim. 10 bin lira için yarışıyoruz. Bakalım, kaldıralım sepetleri, ne var? Günlerden tatlı ne olabilir Merve?
2: Sufle.
1: Yakın.
2: Yakın.
1: Reco?
3: Şefim, tatlıda hiç aram yok. O yüzden bir fikrim yok.
1: Senin de hiçbir şeyle aran
3: ama
1: yok.
3: Ama şefim, tatlı gelirken tüketmiyorum. Sporcu Handan Hanım daha iyi bilir.
1: Evet, Handancığım, ne olabilir?
3: Atıyorum topu.
2: Şefim, böyle frambuazlı bir cheesecake gibi bir şey tahmin ediyorum ama bilmiyorum tabii.
1: Evet, Koray?
4: Ben de frambuazlı pasta diyorum.
1: Bugün frambuaz soslu muhteşem bir brownie hazırlayacağız. Gelsin malzemeler, izleyelim, görelim. Notlarımızı alalım. Benim yemeğim. Tam finale yakışacak muhteşem bir tatlı geliyor. Frambuaz soslu brownie hazırlıyoruz. Gelsin malzemeler. 200 gram bitter çikolata, 4 yemek kaşığı tereyağı, 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 çay kaşığı vanilya, üzeri için 2 adet çilek, 100 gram beyaz çikolata, frambuaz sos için 1 su bardağı frambuaz, yarım su bardağı su, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı nişasta. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Öncelikle tereyağımı hafifçe eriteceğim. Bitter çikolatamı tereyağıyla güzelce eriteceğim. Bu arada tereyağımla bitter çikolatam burada erirken ben de bir taraftan yumurta ve beyaz şekeri iyice şöyle güzelce köpürteceğim. Şimdi yumurtam burada köpürttüm, çikolatam burada eridi. Çikolatamı köpürtmüş olduğum yumurtanın içerisine yedireceğim. Yedirdikten sonra üzerine unumu ilave edeceğim. Unla birlikte güzelce karıştıracağım. Vanilyamı da ilave ettikten sonra güzelce bir karıştıracağım. Şimdi brownie'm hazır. Öncelikle fırın kabıma yağlı kağıdı yerleştireceğim. Üzerine brownie harcımı eşit şekilde dağıtacağım. 180 derecede 20 dakika pişireceğim. Fırında brownie'm pişerken ben de hemen frambuaz sosuma geçeceğim. Frambuazlarımı blender alacağım. Üzerine toz şeker ilavesi yapacağım. Toz şekerle frambuazımı blenderda çekeceğim. Tavama frambuaz sosumu ilave ettim. Üzerine suyumu ilave ettim. Nişastamı suyla birlikte açacağım. Frambuaz sosa nişastayı yedireceğim. Fokur fokur kaynadıktan sonra frambuaz sosumu süzgeçten geçireceğim. Şimdi brownie'nin üzerine gelecek beyaz çikolatamı benmari suyla eriteceğim. Şimdi çileklerimi küp küp doğrayacağım. Beyaz çikolatam benmari suyla eridikten sonra fırından brownie'mi alacağım. Brownie'mi keseceğim bir dilim, tabağa yerleştireceğim. Etrafına daha önceden hazırlamış olduğum frambuaz sosu bir kaşık yardımıyla çekeceğim. Ve beyaz çikolatayı brownie'min üzerine güzel bir şekilde yayacağım. Üzerine doğramış olduğum çilek parçalarını yerleştireceğim. Şimdiden elinize sağlık, afiyet olsun. Benim yemeğim. Hazır mıyız?
5: Hazır evet. Şef.
1: Süreniz 40 dakika. Evet, bir puanlarınızı hatırlatmak istiyorum. Merve 23 puan, Handan 33 puan.
2: Evet şefim.
1: Recep 38.
3: Evet şefim.
1: Ve Koray 47 puanla. Cuma gününe de Koray lider giriyorsun. Koray, koruyabilecek misin bu liderliği?
4: Şefim, korkuyorum. Açık söyleyeyim.
1: En çok kimden korkuyorsun?
4: Herkesten. Bak. İnanın eşit. İnanın eşit. Çünkü 10 puan çok korkunç bir şey.
1: Evet.
4: 5 puan gibi değil. Yani bir anda bütün matematiği alt üst edebilir.
2: Koray bugüne kadar yemeklerinin lezzetli olduğu için falan şampiyonluğu oynamıyor tabii ki. Şu an her an her şey olabilir. Hepimizden korkması bence gayet normal.
3: Koray gerçekten bugün korktu. Çünkü tatlı giyince ne yapacağını şaşırdı kendisi. Şefim, şöyle söyleyeyim. Yarışmanın finalistleri belli aslında. Koray'la benim aramda geçecek. Diğer arkadaşlar boşuna yapmaya uğraşmasınlar bence.
6: O kadar emin konuşuyorsun yani.
3: Kendime güveniyorum. Puanda iyi gidiyorum. Çok şükür. Tatlıyla aram yok ama şefin tarifini bu sefer inanılmaz dinledim. İyi notlar aldım. Ve çok güzel bir tatlı çıkacağını düşünüyorum ben.

0: Şefim, Handan'ın bugün çok korktuğu, yüzünde çok gerginlik var. Bugün de kırmızı giyinmiş. Kırmızı sana çok yakışıyor diyorum kendisine.
1: Teşekkür ederim. Güzele ne yakışmaz?
0: Güzellik yarışması olsa keşke şefim. Handan'ın başından beri hep karıştırıyor programları. Gerçekten üzülüyorum senin adına.
1: Bence sen benim hızıma yetişemiyorsun. En berbat yemekleri yapıyorsun. Tek iyi olduğun nokta yemeğini bulmuş olman.
0: Önemli olan bu değil mi şefim ya? Handan'ım hala adapte olamadı. Handan bugün inanılmaz korktu. Zaten yüzünden her halinden belliydi, sessizliğinden. Kazanamayacağını artık o da kabul etti bence.
1: Ben kesinlikle korkak bir insan değilim. Recep Bey'in söylediğine asla katılmıyorum. Aksine çok güçlüyüm. Güçlü olduğum için bence onlar benden korkuyorlar.
2: Handan, korkuyor musun gerçekten Recep'ten?
1: Şefim, hiç kimseden korkmuyorum. Hiç kimseyi kendime rakip olarak da görmüyorum. Bu bir gerçek. Tek problem, yine söylüyorum, kendi yemeğimi bulamamam. Bundan başka bir problem.
3: Kendine güveniyor musun?
1: Kendime çok güveniyorum. Güvenim sonsuz. İnancım da sonsuz. Bakalım.
2: Handan da demiş ki bugün en kötü yemeği yapacağım. Strateji uygulayacağım demiş.
1: Yarın çok daha güzel bir strateji geliştireceğim. Çok güzel yemek yaptığım için arkadaşlar beni çok kolay buluyor. Yarın en kötü yemeği ben yapacağım ve inanıyorum ki beni bulamayacaklar, şampiyon ben olacağım.
0: Uygulasa şefim, uygulasa da artık bulamaz. Koptu Handan Hanım artık. İstediği kadar uğraşsın dursun, boş verin.
3: Handan kötü yemek yapmıyor. Handan iyi yemek yapıyor ama sorun da şurada, kendi tabağını bulamıyor. Her zaman kötülüyor.
2: Recep, bu zamana kadar en güzel yemeği Handan mı yapıyordu da kaybediyordu?
0: Şefim, Handan Hanım'ın yemekleri güzeldi. Ben zaten yorumlarımda da söyledim. Bunda evet, bir itirazım yok. Ama dediğim gibi Handan Hanım'ın sadece tek dezavantajı iyi yemek yapan değil, tabağını bulan. Hala ısrarla söylüyorum.
3: Belki şey söyleyebilir miyim? Vanilya lan. Nişastayı bul bakayım orada şimdi.
0: Gel, buldum.
3: Bak orada şimdi iki
2: göster,
3: tane şey var.
2: Bir göster bakayım. Sor bakayım. Buldur
3: bakayım. Bul bakalım. Hangisi nişasta, hangisi vanilya?
0: Şefim, söyleyeyim mi?
2: Söyle.
0: Bu, hazır mısın?
3: Hazırım.
0: Söyleyeyim mi şefim?
3: Söyle.
0: Nişasta.
2: Hangisi?
0: Şaka, tabii ki şaka. Hemen nasıl şey yaptı?
2: Ne? O ney?
0: Vanilya şefim.
2: Bakayım. Vanilya mı? Bak bakayım.
0: Yani sen bana soruna göre biliyor olman lazım.
3: Vanilya.
2: O ne? Öbürü?
0: Nişasta şefim.
3: Hadi beni tebrik edebilirsin. 5 puan da verebilirsin. Daha fazla da verebilirsin. Ben Recep'ten daha yetenekli olduğum için sadece onu test ettim. Beceriyor mu, beceremiyor mu? Ki gerçekten bilemedi ve orada hata yaptı.
0: Merve kim ki vanilyayla nişastayı bana test etmeye çalışıyor? O bence kendine baksın önce.
3: Bir şey söyleyeceğim.
0: Kendine baksın doğrusu.
3: Nişasta elle bakayım, onu zaten dokusuna anlarsın. Hani çok güveniyorsun ya kendine.
0: Ben kendime güveniyorum. Puanlardan belli. Ah yazık, senin adına çok üzülüyorum.
3: Şimdi alıp bilerek nişastayı koyacaksın ki yemeğin en kötü olsun.
0: Önüne dön, önüne dön.
3: Bana emir veremezsin sen önüne dön diye.
0: Şefim, gerçekten artık ama sıkılmaya başlıyorum gerçekten.
2: Sıkılma sen de canım. Bir hatam var. Zamanım var ve kurtar.
0: Buyur. Şefim,
2: gitti.
0: Gövermeyin.
2: Bak, 10.000 liradan olursun, haberin olsun. Önünde duruyor hatan. Aynı hata sende de var. Evet. Hata 2 tane burada var.
3: Ne varmış efendim?
2: Onu telafi etmezseniz o kek.
0: Handan'la Koray inşallah kendi hatalarını bulamazlar. Farkında değiller. Zeytinyağı koymadılar çünkü.
2: Bak, ikinizin de ciddi hatası var. O hatalar önünüzde duruyor. Telafi etmeniz lazım.
4: Şefim, bulamıyorum.
2: Yapacak bir şey yok. Devam edin o zaman. Devam edin.
4: Tereyağı erittik. Bitteri erittik.
3: Sonra bakabilir miyim onların tabaklarına?
4: Sonra birleştirdik şefim, yavaş yavaş. Ununu yavaş yavaş koyduk. Vanilyasını koyduk.
3: Bakabilir.
4: Hamur kısmını bitirdik. Hamur kısmını aynı bitirdik.
2: Zeytinyağlar nerede? Birer damla zeytinyağı koymazsanız bu kesilir, bu çikolata.
4: Teşekkür ederiz şefim.
2: Birer damla.
4: Teşekkür ederiz şefim.
3: Nasıl olacak?
2: Dök. Yeter. Yeter. Gerek yok. Üstüne.
3: Öyle mi?
2: Üstüne. Tamam. Kesilmemesi için.

0: şefimiz bugün bizi, Kuray Bey'le ikimizi gerçekten çok iyi bir noktada uyardı. Ciddi bir hata yapıyorduk. Eğer şefimiz uyarmasaydı tatlımızı kesinlikle kurtaramayabilirdik.
1: Zeytinyağı çok büyük bir hataydı. Eğer şefim yardım etmeseydi gerçekten kekte ciddi problem yaşayabilirdik. O bir damla bile, çünkü tatlı da çok önemli.
2: Hata yapıyor şefim şu an.
3: Bir şey ya, sen yapmıyorsun yani.
4: Bence benim tarafımı gözlemleyeceğine kendi önüne baksa niye dersin?
2: Benim iyi geçirse söylerim şefim. Gerçekten bir şey atladı şu an.
4: Ben bir şey atlamadım.
2: Hadi sana kopya vereyim. Şeker koymadın. Hadi bu kıyağımı unutma Merve. Bak hala koymuyorsun. Söyleyeyim.
4: Sen de yazıyor zaten burada. Bak sos, şekerle frambuazı birlikte çırpıyorsun. Zaten yazıyor. Senin kopyana gerek
2: ama
4: yok.
2: Ama koymadın.
4: Ya. Önce bir frambuazı belki çekmek istedim. Kibinde burada yazıyor. Yazıyor.
2: Sen devam et böyle. Bak nasıl buldun hatanı.
4: Ama ben de burada yazıyor ki, not almışım ki yapıyorum.
3: Bir şey söyleyeceğim.
4: Evet.
3: Senin tedavi olman gerektiğini söylemiş.
4: Nereden ondan çıkarıyor kendisi bunu?
0: Merve ciddi öfke problemi, sorunu yaşıyor ve bunun için bir tedavi görmeli.
4: Kendisi sağlık personeli mi, sağlık bakanı mı? Yani nereden
3: çok
4: çıkarıyor
3: bunu? Çok hızlı reaktif veriyormuşum. Çok fazla öfke kontrolü yapamıyormuşum.
4: Demek ki enerjim çok yüksek ki bunu yapıyorum.
0: Bunun enerjiyle hiçbir alakası yok. Öfke kontrolüne sebep olmasındaki sebepler şunlar, nasıl diyeyim? Acayip agresif. Sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmüyor. Bir anda saman alevi gibi parlıyor. Şefim ağzından çıkanı kulağı duymuyor.
4: Bence kendi tedavi olsun. Beni tedavi ettirecek, yani karar verecek o değil. Ona ne oluyor? Benim annem değil, benim babam değil.
0: Senin hayatın için söylüyorum, bu şekilde çok fazla insan kaybedersin, kimseyle geçinemezsin.
4: Ben kimseye kazanmaya çalışmıyorum ki. Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Daha da zorlaşır.
4: Ben kimse için değişmem.
0: Ben neler çektim, ben neler yaşadım, sen biliyor musun? Sen bu kafayla gittiğin sürece daha çok yaşayacaksın.
4: Bir şey söyleyebilir miyim? Çekeceksin. Ben kimse için...
0: Bir şey söyle, bir şey değil, iki şey söyle.
4: Tabii. Ben kimseye kazanmak derinde değilim. Beni kabul eden böyle eder. Sana ne oluyor?
0: İşte kimse seni kabul etmeyecek.
4: Ben kimseye bunun derinde de değilim zaten.
0: Merve'yi gerçekten bir abla olarak uyarıyorum. Bu şekilde devam ederse hayatında daha çok şeyler kaybedecek. Ciddi yardıma ihtiyacı var diye düşünüyorum.
4: Handan bence samimi değildir. Tamamen beni gıcık etmek için söylüyor.
3: Senin niye böyle bir moralin bozuldu ya? Yetiştiremedin diye bir şey mi oldu az önce?
0: Hayır şefim.
3: Gerginlik var, gözlerinden anlaşılıyor.
0: Benim tek problemim...
4: Kendi tabağını bulamadı ya iki gündür, evet. Ondandır. Bir de bana puan veriyor ya. Başımıza bir hoca dikilmiş, yok sağlık öyle olacak, yok psikoloji böyle olacak, yok öyle olacak. Sana ne
0: senin
4: oluyor?
0: Senin hayatına bir şey dair iyi şeyler söylüyorum.
4: Tamam, tamam, benim hayatımla ilgili ben karar vereceğim.
0: Bak senden de kaç yaş büyüğüm, sen beni dinle. Abla sözü dinle, pişman olmazsın.
2: Merve'nin bence bu tavırlarıyla alakalı büyük sıkıntıları var. Çok arkadaş olacağını düşünmüyorum. Ben asla onunla arkadaşlık yapamam.
4: Benim bir sürü arkadaşım var ve arkadaşlara ihtiyaç duymuyorum. Kaybeden o Recep olur, yani ben değil.
3: Aranızda kaç yaş var?
4: 3.
3: 3. Ablan sayılır mı?
0: Sayılır şefim. 3 yıl daha ondan fazla şeyler yaşamışım, görmüşüm.
3: Ne yaşadı?
0: Daha tecrübeliyim.
4: Çok merak ediyorum, ne yaşadın?
0: Ya herkesin yaşadığı kendine, ben Merve arkadaşımız gibi ajitasyon yapacak değilim.
4: Zaten bugün son gün artık. Sürekli her gün aynı kavga, aynı gürültü. Yeter artık. Zaten kafayı bana takmış. Takmış durumda ve sürekli aynı konularda çevirip duruyor yani.
3: İyi misin?
4: İyiyim, iyiyim.
3: Gerginlik?
4: Yok, hayır, yok.
3: Bitti, geçti. Ben karıştırayım mı?
4: Ben yaparım.
3: Ya sıkıntı yok. Tamam. Ben sana yardımcı oluyorum. Herkese yardımcı oldum bak. Herkese gidiyorum. Dök.
4: Teşekkürler.
3: Dök, gel.
4: Arada fırına bakacağım ama yanacak.
3: Sen bilirsin. Rejo!
2: Efendim şefim. Şefim ne güzel sahneler izliyorum. Burada çok hoşuma gidiyor.
3: Ne sahnesi izliyorsun?
2: Tiyatro izliyorum şefim şu an.
3: He,
2: çok mutluyum o yüzden. Handan'la Merve'nin tiyatro sahnesini izliyorum. Gülüyorum. Devam edin böyle, devam edin.
0: Burada bir tiyatro yapan varsa o da sizlersiniz canım ya.
2: Oo, sen bir kendine bak
4: istersen. Sen meleksin galiba burada. Kendi melek mi layıktın?
0: Asla benim böyle bir iddiam olmadı. Bunu siz çıkartıyorsunuz. Melekliğe de layık gördüyseniz çok teşekkür ediyorum.
4: Hayır, hiç öyle bir şey görmüyorum seni, biliyor musun? Evet, yanından bile geçemezsin. Yanından bile geçemezsin.
0: Recep'in bugün tiyatro izliyorum demesi gerçekten çok komikti. Bence gitgide iyice saçmalamaya başladı.
2: Handan, ben yine kendine dönüp bir baksın.

0: Bu şovları yapan Handan değil miydi? Tiyatro çeviren Handan değil miydi? Tavuklar kesen Handan değil miydi? Bence kendine dönüp bir baksın o.
1: Yanmasın bu sos, bak söyleyeyim.
2: Yok, nişastaya koydum şimdi.
1: Bakalım. Onu daha süzeceksiniz, biliyorsunuz değil mi?
2: Evet.
1: Daha süzülecek mi biliyorsunuz değil mi?
2: Evet.
1: Bence oldu gibi.
2: Nişastam biraz topak kaldı onları.
1: Haydi bakalım.
2: Çalışıyorum.
1: Koray, yine sessiz sessiz gidiyorsun be. Kimse karışan yok, görüşen yok.
3: Vallahi çok mutluyum şefim böyle. Çok...
1: Ama Recep niye taktı sana ya bugün?
2: Yapamazsın. Hayır, bir hatası var, hatası var.
1: Ya bırak, sana ne onun hatası?
0: Sana ne benim hatamdan?
2: Öyle.
1: Oğlum suyla
2: bilerek
1: karıştırıp yap,
2: bilerek yapıyordu. Onu. Bilerek yaptı.
0: Yalnız şefim, önemli değil.
1: Hızlı hızlı karıştırırsan giderirsin onu. Recep sana niye sinsi deyip duruyor ya?
3: Bu sinsilik değil bence. Bence birazcık aslında kaçmak. Ben biraz kaçıyorum kavgadan. İtiraf
0: kimden kaçıyorsun şefim? Kimden korktu da kaçıyor, anlayamadım ben.
3: Kavgadan.
0: Kimden?
3: Kim yaparsa yapsın. Birbirinin kalbini kırmaya başladığı an Kore Ezgeç kaçar. Çünkü tahammül edemiyorum. Ben kimsenin kalbini kırmayı seven bir insan değilim. Bu yaşıma kadar da kırdıysam özür dilemeyi bildim Merveciğim. Sana da tavsiyem bu.
2: Dilemiyorum.
3: Kardeşim.
0: Herhalde kendini Koray Bey bizi yarışmacı olarak değil de abi kardeş gibi görüyor ama burası abi kardeş yarışması değil. Ben buraya yarışmaya geldim.
1: Evet.
0: Kalkıp ben şova gerek yok. Sizi ben barıştırayım. Yok ya, seyirci oynuyor şefim. Bak ya, olacak gibi değil. Siz de seyirci oynuyor.
3: SMS'leri kaptım o zaman şefim.
0: Benim dışındaki herkes samimiyetsiz. O yüzden hiçbirini samimi bulmuyorum.
3: 4 gün içinde Recep Bey hakkında çok fazla yorum yapma şansım olmaz tabii ki. 4 gün çok kısa bir süre. Ama bir insan eğer samimiyetle ilgili bir arayışı varsa hayatında, belki de böyle bir eksiği var. Ondan dolayı da kullanmış olabilir. Düne kadar sen kimsin lafını söyleyene çok sinirlenen diyen adam dönüp bana sen kimsin diyorsa, o zaman bir problem vardır.
1: Ne problem olabilir?
3: Kendiyle çelişiyordur.
2: Ben sırf doğramana baktım.
0: Şimdi şefim şuradan...
2: Yoksa sen kim oluyorsun da ben senden öğreneyim, ne olmasın şimdi?
0: Şefim bak, yine yükselmeme sebep oluyor. Sakin olmaya çalışacağım.
1: Sakinlik
0: diyorum.
1: Lütfen.
0: Sen kim oluyorsun lafı ağır bir laf bence. O zaman ben ona diyorum ki asıl sen kim oluyorsun demek istemiyorum bayan karşımdaki. Ama hareketlerine dikkat etsin, lütfen bu konu için özür dilemesi gerekiyor bende.
2: Dilemeyeceğim. Dilemeyeceğim.
0: İşte o zaman tüm seyirciler görsün, diyecek bir lafım yok. Yorum sizlerin şefim.
2: Tabii ki. Ne kadar taktınız benim kelimeme, sen kimsin? İki gündür onu
0: gibi değil. Sen çünkü bazen haddini bilmiyorsun ve sınırları aşıyorsun.
2: Demek ki aşmam gerekiyor ki aşıyorum.
0: Ağzından çıkanı kulağın duyacak bu yarışmada. Ne konuşuna dikkat edeceksin. Bizi herkes izliyor burada.
2: İzlesinler.
0: Merve gerçekten hassiz bu arada. Yani ne yaptığını bilmiyor, bir kendine gelmesi lazım. Umarım bu yarışmadan sonra kendini toparlar.
2: Ben kendimdeyim. Ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Burada bilmeye Recep ve Handan.
4: Ya yabancı ya şimdi o. O bizim dilimizden anlamıyor.
2: Ben Gagavuz Türküyüm canım, o yüzden sıkıntı yok.
1: Gagavuz?
2: Evet.
1: O Türk yüzden... sonuçta.
2: Bizim, yani evet.
1: Bizim genlerimizden geliyorsun.
2: Evet, o yüzden sürekli
1: niye öyle davranıyorsun Handan? Türk sonuçta.
4: Kendisi söylüyor, ben yabancıyım ya. Türk
2: evet.
4: Kadınları çok konuşuyor ya.
2: Handan Hanım alınmasın, Türk kadınların çenesine dayanamıyor, tahammül yok. Konuşuyor.
4: Ben yabancıyım ya.
2: Konuşuyor.
4: Yani şimdi biz söyleyince neden zoruna gidiyor, pardon?
0: Taklit yeteneğin çok güzel Handan, tebrik ettim seni.
4: Merve'yi taklit etmemdeki amaç nasıl davrandığını ona göstermek içindi. Normal şartlarda taklitçi bir insan değilim ama Merve'ye Merve gibi oynadım ki kendini daha iyi görebilsin diye.
0: Handan bir de asla taklit yapmasın, bence başaramıyor. O bence spor yapmaya devam etsin.
2: Bir şey diyeceğim, konuşuyor musun? Konuşuyorsun. Neye itiraz ediyorsun ki şu anda?
4: Söylediklerini sana iade ediyorum tatlım. Unutuyorsun çünkü. Sen
2: dur, ben unutmuyorum. Hala lafımın arkasındayım. Konuşuyorsun. Bal gibi de konuşuyorsun.
4: Bilmiyorsun. Hayır. Bunları sen söyledin, ben uydurmuyorum nihayetinde değil
2: tamam,
4: mi?
2: Tamam, lafımın arkasındayım.
4: Tamam arkasındayım.
2: Sen de o zaman madem konuşmuyorlar, konuşma sus ki lafının arkasında kalma. Allah Allah. Bir şey kafayı takmış sürekli
0: şefim, onu. Şefim, Merve için bir şey yapabilir miyim izin verirseniz?
1: Söyle.
0: Şöyle bir geleyim şefim, hemen. Merve tekrar başla, ben anlayamadım seni. Öyle gireceğim tekrar.
2: Anlaman gerekiyordu, tekrarlamıyorum yani, kusura bakma. Bence burada tedaviye ihtiyacı olan 2 kişi vardır. O da Handan ve Recep.
1: Merve.
2: Efendim.
1: Sosu olmuş mu? Bak benim adıma
2: olmamış,
1: kontrol et.
2: Olmamış.
1: Nereden biliyorsun?
0: Kıskanma, kıskanma hadi.
2: Olmamış. O hata yaptı. Onu şastaya öyle koymayacaktı.
1: Koyu mu olmuş?
0: Soğuk mu olmuş?
1: Soğuk mu olmuş?
0: Merve de bilmiyor ki şefim.
2: Olmamış.
1: Ya olmamış. O kadar. Onu anladık
2: evet,
1: da.
2: Evet. Bulsun hatasını kendi. Bana ne?
1: Gel buraya, gel.
0: Şefim bu kadar...
1: Nereye? Bunu çöpe niye atıyorsun? Esas lazım olacak şey burada.
0: Tamam şefim, odan
1: olmamış biraz... ki. Bu sıvı olmuş, sıvı. Sıvı. Bunu kaynatman lazım daha. Ben sana söyleyeyim.
0: Tamam şefim.
1: Karıştır. Her şeyi çöpe atıyorsunuz. ₺10.000 alırsan ne yapacaksın?
0: Şefim, benim buraya ne niyette geldiğim belli. Arkadaşlar evet, gibi şov yapmıyorum. Ben kazanırsam eğer, ki kazanacağımı düşünüyorum. Minik dostlarımıza, sokak hayvanlarına mama olarak bağışlayacağım. Zaten o paraya alıp kendim gitmeyeceğim. Direkt sizlerin vasıtasıyla da tüm sokak hayvanlarına mama bağışlayacağım şefim. ₺10.000 benim olacak. Diğerleri boşuna gerçekten hayal kurmasınlar.
1: Merve, efendim, sen ₺10.000 alınca ne yapacaksın?
2: Ben yemek işini değerlendirmek istiyorum. Bayağı bir dersler, kurslar almak istiyorum ki daha yerlere varılmak için.
1: Güzel.
2: Benim aklımda var, o uzun zamandır da vardı. Pandemiden dolayı değerlendiremedim. Evet.
1: Yani yer mi açacaksın, aşçılık okula falan mı gideceksin?
2: Okula. Ben çok yemek konusunda yani bayağı kafamda proje demeyeyim de fikirler var ki onları değerlendirmek istiyorum. Bugün her şey olabilir. 10 puanları toplayabilirim ve... ben de kazanabilirim. Sürpriz olabilir. Her şey birazdan belli olur.
1: Recep.
0: Efendim şefim.
1: Merve bir restoran falan açsa gidip yemek yer misin?
0: Asla şefim.
2: Ben onu
0: asla
2: almam ki.
0: Asla.
2: Ben onu almam ki.
1: Niye ya? Yarışmada olan yarışmada biter ya.
0: Yok şefim, benim dışarıda görüşebileceğim bir insan değil.
2: Ben aslında bayıldım. Ağlayacağım. Recep nerede? Ya. Recep
0: çünkü
2: nerede?
0: Benim hayatımdaki olan kişi saygılı olmak zorunda. Merve çok saygısı bir insan.
2: Sen çok mu saygılısın?
0: Onunla işim olmaz şefim benim.
1: Handan.
4: Efendim şefim.
1: Sen ne yapacaksın ₺10.000 alınca?
4: Şefim, Allah nasip eder de ₺10.000'in sahibi ben olursam eğer.
1: Evet.
4: Tabağımı bulursam. Çocuklarıma ben tablet almak istiyorum. Benim çocuklarım Balıkesir'de. Babaanneyle yaşıyorlar.
1: Evet.
4: Tabletleri kırıldı. Tablet istediler benden. Malum tabii şimdi pandemi vesaire, bizim dükkanlarımız kapalı.
1: Çocuklar niye babaannesinin yanında Balıkesir'de, senin yanında değil?
4: Benim çocuklarım şöyle, ilk eşimden ayrıldıktan sonra benim çocuklarım babaanneyle kalmaya devam ettiler. Hı-hı. Neden? Çünkü babaanne çok güvendiğim, inandığım bir insan. Benden dahi çok...
1: Babaanne.
4: Babaanne. Benden bile çok iyi bakıyor. Eski eşimin annesi. Hı-hı. Yani torunlarına acayip düşkün. Ben hep çalışmak zorundaydım. Çalışırken de birinin bakması gerekiyordu. Bu süre zarfı içerisinde de babaannemiz, Allah razı olsun, çok güzel bir şekilde baktı. Hı hı. Şimdi çocuklarım Balıkesir'de, 1,5 sene oldu oraya taşınalı. Babaları vefat etti.
1: Başın sağ olsun.
4: Teşekkür ediyorum şefim. Buraya geldiğimden çocuklarımın haberi yok. Onlar hep böyle bir yarışmaya katılmamı istiyorlardı. Onlara bile söylemedim yani şu an. Kimse bilmiyor burada olduğumu. Çocuklarıma sürpriz olsun istiyorum. Böyle de bir anı olarak
1: senin
4: kalacak.
1: Senin annen de niye kalmıyor da... Babaannelerinde, anneannelerinde niye kalmıyordu, babaannesinde kalıyor çocuklar?
4: Dediğim gibi babaannenin elinde doğdular, büyüdüler.
1: Niye, senin annenin elinde doğup büyümediler mi?
4: Yok, hayır.
1: Niye?
4: Ben babaanneyle yaşıyordum zaten, babaannesiyle birlikte yaşıyordum. Sürekli biz birlikteydik. Babaanne de Allah razı olsun bundan önce 3 tane çocuk büyütmüş.
1: Maşallah.
4: Bir tane daha büyük torunu var. Bakım konusunda mükemmel. Hani yemez, yedirir,
1: senin
4: içmez, içirir.
1: Nerede?
4: Benim annem de burada, İstanbul'da.
1: Çocuklar kaç yaşında?
4: Büyük oğlum 12 yaşında, küçük maşallah oğlum 11 yaşına girecek Allah nasip ederse. Ahmet ve Umut, onları çok seviyorum. Öyle şefim. Bu yarışmaya çocuklarım için katıldım. Dediğim gibi çocuklarımın haberi yok, onlara sürpriz olsun istiyorum. Umut, Ahmet, sizi çok seviyorum. İnşallah şampiyon olacağız ve istediğiniz tabletleri alacağım.
1: Sen ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Şefim,
1: ₺10.000 alınca?
3: Hayalimdeki en büyük hayalim hayatımda oğlumla beraber bir şeyler çalıp söylemekti. Çünkü ben amatör müzikle uğraşıyorum.
1: Evet.
3: Çok da keyif alıyordum bu işten. Oğlumu da bulaştırdım. İyi bir davulcu oldu.
1: Evet.
3: Şimdi gitar eğitimi alıyor, piyano çalıyor. Ben de gitar ve piyano çalıyorum. Ona bir sözüm var.
1: Müzisyen.
3: Aynen öyle. Ona bir sözüm var. Bir elektro gitar almayı planlıyorum.
1: Çok güzel.
3: Hedefim bu. Zevkimize zevk katacağız inşallah baba oğul.

0: Son 2 dakika. Bakalım 10.000 lirayı kim alacak? Abicim, şunu al şuraya koy, kes koy tabağa. Olmuş bunlar, tam olmuş hem de. Evet, hızlanalım. Son 1 dakika. Wow, işte bu. İşte bu. Merve, aferin. Çak kız güzel, aferin sana. Çiğ mi kaldı? Bence gayet keyifli duruyor. Bir tanesini koyduğun an bitmiştir olay. Aferin, çok güzel. Yes. Güzel. Brownie'ler hepsi birbirinden güzeldi. Recep, ne oldu? Yandın mı?
1: Şefim, elimi çok kötü yaktım. Panik yaptım ve fırın kabına çıplak elle tuttum ve elimi yaktım. İnşallah buna değer ve elim çok şişiyor şu an.

Son 30 saniye. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Kaldır elleri.

0: En güzel tatlı kesinlikle benim. Bugün inanılmaz iddialıyım. Şefler en yüksek puan alacağımı düşünüyorum.
1: Kendime güveniyorum. Tatlım bence gayet güzel oldu. Tam kıvamı yerindeydi. 10 puanı alırım, kapar giderim. 10 bin TL'yi de alırım.
2: Tatlı gerçekten çok zor. Bir formül içeriyor ve herkes sanıyorum benzer şeyler yaptı. Bu sefer puanlamada tadımı çok becerebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden de puanlama yaparken sanıyorum bir strateji uygulayacağım.
3: Finale yakışan muhteşem bir brownie hazırladınız. Öncelikle ellerinize sağlık. İçi akışkan brownie yiyeceğiz. Bakacağız, göreceğiz, tadacağız. Brownie saati gelsin bakalım. Hadi tadıma gidiyoruz. Benim yemeğim. Final gününe yakışır muhteşem bir brownie hazırladılar.
2: Bu sufle ile brownie arasında gidip gelen maalesef bir kek olmuş.
0: Çikolatanın akışkanlığı gayet güzel.
1: Kalbim duracak. Çikolata, çikolata. Çikolata akışkanlığını aldım.
3: Aç bakalım gözünü.
1: Açmayacağım.
3: Bence açmalısın.
1: Ay gerçekten ya. Brownie değil, kek diyelim şefim.
3: 10 bin liranın sahibini az sonra açıklayacağız. 10, 10, 10, 10 ve 0. Benim yemeğim.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Final gününe yakışır muhteşem bir brownie hazırladılar. Hazır mıyız brownie tadım için?
2: Hazırız. Evet. Hazır.
3: Şef.
1: O zaman ilk Merve senle başlamak istiyorum.
4: Teşekkürler. Gel.

0: Aç adam. Nasıl bulduk?
1: Çok güzel bir brownie'm. Frambuaz sosu da çok güzeldi. Kıvamı tam yerindeydi galiba. Çünkü özellikle onun tadını aldım. Akışkanlığını anlayamadım.
0: Keki nasıl buldun?
1: Keki fazla sert değil, yumuşak da değil. Orta bir şekilde, gayet normal, güzel.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir? Handan Hanım'ın veya Buray Bey'in olabilir. Emin değilim, ikisinden biri de olabilir. Ama benim tabağım değil.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 4.
0: 4.
1: Evet.

0: kaçırdı. Evet, nasıl buldun Brownie'yi?
1: Çok güzel ve akışkan. Lezzet yerinde, tamamen böyle çikolata tadını alabiliyorum. Benim tabağım diye düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oo. Beğendin mi?
1: Evet.
0: Güzel yapmış mısın? Neyi en çok beğendin?
1: Ben çünkü kestiğimde ve tabağa koyduğumda onun böyle akışkanlığı vardı ve tabağda biraz iç kısmından çikolata akmıştım. Yani o yandan gidiyorum.
0: Puanın gelsin.
1: İnşallah benim, çünkü benim değilse çok üzülürüm.
0: Sıfırdan ona kadar puan veriyorsun.
1: Evet, evet. 10 veriyorum. Benim mi değil mi bilmiyorum, 10 veriyorum.

0: Kayıt güzel diyeyim ama bilmiyorum.
1: Nasıl?
0: Biraz sert. Akışkanlığı, çikolata, sanırım biraz çikolata sadece geldi. Ama evet, akışkanlığı yoktu.
1: Başka?
0: Frambuaz keki biraz sertti galiba.
1: Akışkan?
0: Akışkanlığı yoktu. Sadece sanırım çikolata sosu geldiyse o da üzerindeki biraz çikolata. Ama frambuaz sosunu alamadım.
1: Kimin olabilir?
0: Handan Hanım'ın diyeyim.
1: Puanın gelsin.
0: Of, çok zor. Hanım.
1: Niye korkuyor musun ya Handan'dan?
0: Yok, korkmuyorum.
1: Sıfırdan ona kadar puan vereceksin.
0: Ya, çok zor yani, benim de olabilir, bilmiyorum. Yani puan sonra kendime sıfır vermiş olursam çok üzülürüm. Sıfır olsun ya. Benim sana git diyorsun. Gittiyse gitti yani.
1: Yapacak. Nasıl?
0: Sıfır veriyorum. Gittiyse gitti yani. Benim sana yapacak bir şey yok yani.

0: Nasıl Merve? Nasılsın?
1: İyi.
0: Benim yemeğimde son tadım. Son tatlı tabağı.
1: Bayağı çikolata akışkınlığını aldım. Çok...
0: Çikolata.
1: Çikolata.
0: Çikolata.
1: Çikolata akışkınlığını aldım. Bunda da akışkanlık vardı. Ki benimkinde de vardı. Şimdi 10 vermek istiyorum. Ama benim değilse çok üzülürüm. Ha, keşke ben birinci seçmeseydim. Şey yapmasaydım.
0: Buna da verebilirsin canım. İster 10 ver, istersen.
1: Ay ben...
0: Herkes hakkını dörder kez kullanıyor. Herkese de 10 verebilirsin. Herkese de
1: ben kesin kendime 0 vermişimdir. Rakiplerime yüksek puan verirsiniz.
0: Değil mi?
1: Evet. Bu da 0 olsun ya.
0: Kimin? Kaç?
1: 0.
0: 0.
1: Evet. Benim size de geçmiş olsun. Kesin benimdir yani.
0: Aç bakalım gözünü.
1: Açmayacağım. Benimdir kesin şimdi.
0: Nasıl?
1: Benim tabağımdır değil mi?
0: Bilmem. Bence açmalısın.
1: Öyle diyorsanız kesin benimdir yani.
0: Sıfırı çaktın kendine yine ya. Bari kendine son gün bir 10 falan vereydin ya. Olmaz mı?
1: İnanmıyorum. Bir daha 10 kime verdim mi bunu ya?
0: Kimse vermedin ki.
1: Ay gerçekten ya. Şaka gibi.
0: Bak vermişsin demek ki kendine oğlum.
2: Şeytanın bacağını kırış yapıyorsun.
3: Bravo.
0: Yok ikinciye buluyor yemeğini ya.
2: Ha, gerçi doğru ikinci.
0: Ağlıyor musun, ne yapıyorsun?
1: Ya o kadar üzüldüm ki. Şurası akışkandı.
2: Tamam ya.
0: Şşş, dokunmak yok. Hadi. Ver coşkuyu kolonlarınız. Ağla, ağlamak istiyorum. Niye bu kadar duygulandın?
1: Yani çünkü...
0: İndirelim ellerimizi.
1: Normalde diyordum ki ikincisi çıkarım oraya veya üçüncü. Onlar orada işte bakarken tadıma ben incelerim. Akışkanlığını, şeyini falan filan. Aa. Yapamadım. Sadece tabak koyarken fırsatım oldu. Bakmaya o kadar.
0: Evet Handan, seninle devam etmek istiyorum.
4: Tabii şefim.
0: Lütfen buyur. Takalım gözlüğümüzü. Hazır mısın?
4: Hazırım şefim.
0: Heyecan var mı?
4: Çok.
0: Niye?
4: Tabağımı bulamamakta bayağı ustayım çünkü. O yüzden.
0: Öyle mi?
4: Evet şefim.
0: Açalım.

0: Evet, nasıl bulduk?
1: Tadı, çikolatası gerçekten çok güzeldi şefim. Çikolata yoğunluğunu çok net bir şekilde

0: olduğunu düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız, herkesin brownie'sinden daha akışkan oldu benimkisi. Fırınla alakalı birazcık sıkıntı yaşadım diye düşünüyorum. Akışkanlığı çok iyi ama hepsinden çok daha akışkandı. Gözlemlediğim kadarıyla. O yüzden benim olduğunu düşünüyorum. Çok da emin değilim ama. Bir yerde kalbimden, içimden geçen ses böyle söylüyor.
1: Sıfırdan ona kadar puan vereceksin, iyi düşün. Puanın gelsin.
0: 10 puan veriyorum şimdi.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk brownie'yi?
1: Brownie değil, kek diyelim şefim. Brownie'den bir haberdi. Bunun tam bir kek olduğunu düşünüyorum, çok sert. Kesinlikle bu tabak benim tabağım değil.
0: Kimin olabilir?
1: Recep Bey'in olduğunu düşünüyorum. Çünkü o çok kuru yapmıştı gördüğüm kadarıyla.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım sıfır.
0: Olmaz, sıfır arası ya. Hiç mi? Bugün son final günü.
1: Kendim oynuyorum şefim. Yani inşallah ben kazanırım diyorum.

0: Nasıl buldunuz brownie'yi?
1: Şefim, bu brownie'nin şöyle bir sıkıntısı var.
0: Nasıl bir sıkıntısı var?
1: İçindeki çikolata sosu hani böyle pişmekten ziyade hamur olmuş gibi, bildiğiniz damağıma yapıştı. Hiçbir yakışkanlığı yoktu.
0: Brownie'de çikolata sos olmaz.
1: Ya içine kattığımız çikolatalar böyle sanki hani erimemiş de hamur olarak kalmış gibi. Bildiğiniz damağıma yapıştı. Bu tabak da benim tabağım değil. Öyle düşünüyorum.
0: Kimin olabilir sence?
1: Ya Koray Bey'in ya da Merve Hanım'ın. İki seçenek var.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk? Son tadım.
1: Şu an öyle bir noktadayım ki.
0: Hangi noktadasınız?
1: Koray Bey'le aynı sıkıntıyı yaşadık. Öyle düşünüyorum. Onun brownie'si de yine benimkisi kadar yumuşaktı. Ya Koray Bey'in ya da benim diye düşünüyorum.
0: Keki nasıldı? Akışkan mıydı? Sıvı mıydı? Keki... Sos, frambuaz sos var, beyaz sos var.
1: Evet çiftim, keki akışkandı, yumuşaktı. Gayet lezzetliydi.
0: Peki iyi bir brownie de akışkan mı olması lazım? Yoksa

0: Tek gibi mi olması lazım yoksa ortada mı olması lazım?
1: Aslına bakarsanız ortada olması lazım. Çok akışkan olması sufleyi andırıyor birazcık ama.
0: Evet.
1: Diğer türlü kuru olduğu zaman da normal bir kek gibi oluyor. Tam ortasında olması gerekiyor. Dediğim gibi bu problemi Koray Bey'le ikimiz yaşadık. Şu an bu tabaktan hiç emin olamadım. Benim mi yoksa Koray Bey'in mi?
0: Sence kimin olabilir?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Puanın gelsin.
1: İçimden bir his sıfır vermem gerektiğini söylüyor. Belki yine kendi tabağımı eleştiriyorumdur. Bilmiyorum ama sıfır.
0: Soğuk su içersin istersen. Verebilir miyim soğuk su sana?
1: Olur şefim. Yani hak ettim.
0: Su yetmiyor mu?
1: Hak ettim ben bunu çünkü.
0: Seni soğuk suyla hatırlayacağım hep. Su içen kadın. Çıkartalım gözlüğümüzü. Bir yerimize geçelim.
2: Hadi son günde buldun be tabağını. Helal olsun andan sana. Helal, gel,
1: gel. Hep böyle yapıyorsun, hep böyle
2: gel,
1: yapıyorsun.
2: Gel, gel, bak.
1: Yemin et.
2: Gel bak.
1: Yemin et.
2: Yemin etmeme gerek yok, bak.
1: Yine sıfır.
2: Buyurun.
0: Son tattığın tabak kendi tabağındı.
2: Evet,
1: kendi İşte muallakta kaldım.
0: Ve ilk tattığın tabak Koray'ın tabağıydı.
1: İşte bu ya, valla.
0: Dün de aynısını yaptın. Evet. Aynı yorumu yaptın. Aynı yorumu yaptın. Benim mi değil mi? Benim de olsa, Koray Bey'in de olsa sıfır dedin.
1: Evet.
3: Yine bana verdin.
0: Merve'ye de sıfır bastın.
2: Hepimize sıfırı gönderdim ama yine kendi tabağını bulamadı şefim.
0: Bence sen iç sesini hiç dinleme.
1: Bence de.
0: Valla.
1: Değil mi?
0: Kalbini dinle. İç sesinden ziyade kalbini dinle.
2: Allah insana iç güzellik versin şefim.
0: Ne demek bu ya? Kadın kötü niyetli mi şimdi?
2: Yok şefim kötü niyetli değilim. İç güzellik versin Allah insana. Böyle çok meziyetlerin olması önemli değilmiş gördüğünüz. İç güzellik verirse daha iyi.
0: Recep göster bakayım nasıl yapıyordu kollarını. Evet sırada Reco.
2: Geleyim şefim.
0: Gel.
2: Görüşürüz abi.

0: Açalım. Elinizde dursun efendim.
1: Tamam şefim.
0: Evet, nasıl bulduk?
1: Şefim, iç malzemesi yani çikolatanın akışkanlığı gayet güzel. Ama bu şundan çok eminim. Çünkü Koray Bey'i biraz takip ettim ve sizin yönlendirdiğiniz zamanda bir akışkanlığı çok fazla dediniz. Bu çok fazla bir akışkan. Bu %100 Koray Bey'in olduğunu düşünüyorum.
0: Ama beyaz çikolatasında ve normal frambuaz sostan da verdim ha.
1: Evet şefim ama bu dediğim gibi yani benim tabağım olduğunu düşünmüyorum.
0: Kimin tabağı olabilir?
1: Bu kesinlikle Koray Bey'in olduğunu düşünüyorum. İnşallah da onun tabağıdır bu.
0: Niye Koray Bey'e bir şey mi var?
1: Çünkü kazansın istemiyorum şefim. Ben kazanmak istiyorum. Yani son günümüz. İnşallah ben kazanırım. Hazırım ben şefim puanım için.
0: Peki. Puanın gelsin.
1: İnşallah Koray Bey diyerek sıfır diyorum.

0: Açalım.
1: Şefim, şekerli bir yani şeker kullandığımız için aslında hemen hemen tatlarının aynı olduğunu düşünüyorum şu an. İki tabak da birbirine çok benziyor. Tabii burada ayırt etmek şu an çok zor. Birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Zaten tüm tabaklar böyle muhtemelen. Belli bir şeyden sonra ben de iç sesimi dinleyeceğim, kalp sesimi dinleyeceğim. Ona göre puanlayacağım bu tabağı. Ama kimin olduğuyla alakalı sorarsanız eğer, bu Handan Hanım'ın olduğunu düşünüyorum. Aslında çok güzeldi bu arada. Evet, normal bir brownie yedim gerçekten.
0: Evet, puanın gelsin.
1: Son gün, yani artık risk almak zorundayız hepimiz. 0.

0: Açalım.
1: Şefim, şahane bir tabak. Ama ben oyunu kuruluna göre oynuyorum. Dediğim gibi biz şahane tabağı bulmuyoruz. Kendi yemeğimi bulmaya çalışıyorum. Kendi tabağımı bulmaya çalışıyorum. Her şeyi çok güzeldi bu arada bu tabağın. Kusursuz. Bilmiyorum yine kimin. Ama bu Merve Hanım'ın olmadığına çok eminim bu arada. Demin Koray Bey'in bu Handan Hanım'ın. Bu yediğim tabak %100 yine Handan Hanım olduğunu düşünüyorum. Onun tabağını ben buluyorum ama o kendi tabağını bulamıyor. Puanım hazır. Yıldızlı sıfır.
0: Yıldızlı sıfır.
1: Öyle şefim. Başında söylemiştim, oyunu kuralına göre oynamayı seviyorum ben. Çünkü oyunu kuralına göre oynuyorum. Ama arkadaşlarım, bazı Handan Hanım özellikle oyunu anlayamadı bence. Hala idrak edemediğini düşünüyorum. O yüzden yıldızı 0-2 kendine gelir yarışmadan sonra.
0: Öyle mi? Niye iştirak edemedi hala?
1: Çünkü o iyi yemek yapılacağını düşünüyor. İyi yemek yapan kazanacağını düşünüyor. Ama burada kendi tabağını bulması gerekiyor.
0: Yok, evet.
1: O yüzden bulamıyor.
0: İyi yemek yapıp aynı zamanda iyi yaptığı yemekte puanını bulması lazım. O benim için geçerli.
1: Evet şefim. Şefim, son tabak. Dediğim gibi belki kendime...
0: Dur ya, bir tane daha var ya. Ne diye son tabak?
1: Son tabak değil mi şefim?
0: Bilmem, son tabak mı? Bir düşün. Son mu yoksa daha var mı?
1: Şefim, son tabak olması gerekiyor.
0: Evet, nasıl bulduk Provni'yi?
1: Şefim güzel. Dediğim gibi aslında hepsi güzel. Şu an artık son tabak olduğu için... Puanımı benim tabağım olduğunu düşünüyorum. Diğerlerinin isimlerini söyledim. Son tabak benim tabağım olduğunu düşünüyorum. Puanım belli.
0: Peki, puanın gelsin.
1: 10.
0: 10. Yıldızlı mı yoksa tekli mi?
1: Peki. Yıldızlı peki. Bilmiyorum artık, şans şey, yapacak bir şey yok.
0: Merve'ye vermiş olabilir misin onu?
1: Şefim, inşallah Merve'ye gitmiştir en azından.
0: Sana 4 puan vermişti Merve.
1: Evet, Merve çünkü puanlamada en düşükte. Çok böyle puanları etkileyeceğini düşünmediğim için inşallah ona gitmiştir.
0: Açabiliriz gözümüzü.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Handan Hanım, size mi verdim yoksa? Bence yok, size verdim bu sefer. Bence gülüyorsunuz.
3: O kadar iyi biliyor ki kime verdiğini.
1: Gerçekten mi?
3: Biliyorsun tabii.
1: Size seviyorum arkadaşlar. Oyun böyle oynanır gördüğünüz gibi.
3: Biz de seni.
1: Buyurun. Teşekkür ederim şefim. Çok mutluyum gerçekten. Handan Hanım, inşallah bir dahaki yarışmaya çağırırsınız şefim. Artık kuralları öğrenmiştir.
0: Öğrenmiş mi? Sor bakayım.
1: Öğrendiniz mi Handan Hanım kuralları, nasıl oynayacağınızı?
2: Ben buna cevap bile vermek istemiyorum ya.
1: Bitti.
2: Ben sadece bunlar kadar kötü yemek yapamıyorum. Hepsi bu. Benim tek kusurum çok güzel yemek yapıyor olmam ama tabağımı bulamıyor olmam. Hepsi bu.
0: Sen bugün güzel yemek yaptığına inanıyor musun?
2: Kesinlikle inanıyorum.
0: Niye bulamadın peki?
2: Dediğim gibi muallakta kaldım. İç sesimi dinleyerek gene bir yanılgıya düştüm. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok.
0: Bir de bu arada Recep az önce bir şey söyledi. Senin tabağınla ilgili çok önemli bir nokta.
2: Evet.
0: Kusursuz.
2: Evet şefim. Benim en büyük hatam bu zaten. Ama...
1: Çok güzel. Yine bildin mi Handan Hanım
0: ya
1: tabağını?
0: Ya bildin. Kusursuz dedin de ya. Kusursuz tabağı da sıfır.
1: Ama şefim...
0: Bir puan verseydin bari ya.
1: Ama o bir puan sıralamayı değiştirebilir şefim. Koray Bey çünkü önde. O yüzden.
0: Vallahi alkışlarım doğru söylüyor. Evet. Burada bir numara, yani bir sayıyla fark atıp birinci olan oldu. Doğru söylüyor. Kuralı evet, çok şefim. İyi oynuyor.
1: Evet, Koray Bey'i o yüzden tebrik ediyorum. Ben Koray'a oynuyorum şu bu saatten sonra. İnşallah tabağını bulamaz. Bir aksilik olur şefim, puan bana gelir.
0: Benim yemeğimde son brownie tadımı Koray'da. Gel, sayın gurmen, gel.
3: Estağfurullah şefim.
0: Hep finallerde ben gurmeleri çok görüyorum burada.
3: O sizin bana yakıştırmanız teveccühünüz.
0: Eyvallah,
3: teşekkür
0: Koraycığım.
3: Ederim şefim.
0: Teşekkür ederim. Takalım. Bakalım 10 bin liraya giden yolda Koray kendi tabağını bulabilecek mi? Hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.
0: Peki, başlayalım.

0: Şefim, siz biraz önce söylediniz. Ya kuru kek şeklinde olmamalı ama sufle gibi de olmamalı, tam ortası olmalı. Maalesef Handan Hanım'la biz bunu beceremedik. Fırındaki zamanlama hatamızdan dolayı. Bu sufle ile brownie arasında gidip gelen maalesef bir kek olmuş. Aslında tat çok güzel. Tat çok güzel ama hakkını verememiş. O yüzden bu Handan Hanım'la benim olma ihtimali yüksek. Merve Hanım'ın birazcık daha katıydı. Handan Hanım veya benim bu.
1: O yüzden... İyi düşünelim. 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz.
0: Biliyorum şefim.
1: Puanın gelsin.
0: 10 veriyorum.

0: açalım.
1: Evet, bu biraz kafamı karıştırdı. Açıkçası matematiksel olarak da bazı hesaplar yapmak zorundayım. Son evet. Günüm. Bu planımı bozdu.
0: Aa, niye?
1: Aynen öyle. Bu tadım planımı bozdu şefim. Çünkü kendime göre kafamda bir sıralama yapmıştım.
0: Nasıl bir sıralama yaptın? Planın neydi?
1: Planım şuydu. Akışkanlıkların, daha doğrusu pişme ve akışkanlık durumuna göre kafamda bir sıralama yapmıştım. Bu tahmin ettiğim sertlikte de değil, akışkanlıkta da değil. Bu çok arada bıraktı beni. Bu çok kafamı karıştırdı, açık söyleyeyim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Merve Hanım'la Recep Bey arasında gidip geliyorum bununla ilgili. Ben size bir şey söyleyeyim mi?
0: Tabii ki.
1: Planımı yaptım.
0: Buyurun.
1: Puanlamam hazır. Hepsini bile sırada söyleyebilirim.
0: Buyurun söyleyin. Gelsin puan.
1: Buna 0 veriyorum.
0: Kimin olabilir?
1: Merve Hanım ve Recep Bey arasında gidip geliyorum. Tatlı çok zor bir tadım. Çok kafa karıştırıcı bir tadım.
0: Evet.
1: Bazen şerbeti çok gelebiliyor. Bu sizin hatanız değil. Bazen keki fazla gelebiliyor. Bazense beyaz çikolatası.